0: emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Türkiye, yapay zeka alanında küresel standartların belirlenmesinde etkin rol üstlenmek, yerli ürün ve modellerin ihracatını kolaylaştırmak ve bölgesel liderliğini güçlendirmek amacıyla uluslararası kuruluşlar ve ülkeler arasında mekik diplomasisini artırıyor. Fransız düşünce kuruluşu Eferes, Türkiye'nin savunma ihracatını 2020-2025 döneminde yaklaşık 5 kat artırdığını ve Avrupa'nın Türk savunma sanayisinin en büyük pazarı haline geldiğini açıkladı. Raporda Baykar, Aselsan, TUSAŞ, STM, Otokar ve Nurol Makina'nın Avrupa'daki büyüyen ağına dikkat çekildi. Türkiye, vatandaşların yapay zeka okuryazarlık düzeylerini ölçebilmeleri ve ihtiyaçlarına uygun eğitimlere ulaşabilmeleri amacıyla E-Devlet'e entegre yapay zeka değerlendirme sistemini uygulamaya alacak. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Başkanı Jared Isaacman, yapay zeka sektörünün artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla veri merkezlerinin uzaya taşınmasını önerdi. Avustralya'da araştırmacılar, afet alanlarında arama kurtarma çalışmalarında görev alması amacıyla minyatür kamera ve tıbbi enjektörlerle donatılmış siborg hamam böcekleri geliştirdi. Rusya, ABD merkezli SpaceX'in Starlink sistemine alternatif yüzlerce alçak yörünge uydusundan oluşacak internet ağı kurmak için adımlar atarken, Rasvet adı verilen sistemin 2027'de hizmete başlaması planlanıyor.
0: Dijital Manşet.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın gelişmelerini aktardığımız haftanın özeti bülteni ile birlikteyiz. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. 31 Ağustos Pazartesi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel ekonomideki belirsizliklere ve jeopolitik gerilimlere rağmen Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda %2,3 büyüdüğünü belirterek, kesintisiz büyüme performansımız 24 çeyreğe ulaşırken yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1,71 trilyon dolara yükselmiştir dedi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca düzenlenen soruşturmada tutuklu sayısı 29'a yükseldi. Yükseköğretim Kurulu üniversitelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda bilimsel ve akademik çalışmalar yürütmelerini istedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde Türkiye ekonomisinin zorlu jeopolitik koşullara rağmen büyüdüğünü söyledi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Arnas'ta gerçekleştirilen pilav şenliğine katıldı. Burada konuşan Başkan Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Özellikle sizlere teşekkür ediyoruz. Gençlerimizi, çocuklarımızı buraya getirdik.

0: inceleyerek yaptığı açıklamada şunları söyledi.
1: Söğütlüpınar'dayız. Söğütlüpınar'da Aksu Taşkın Koruma Hattı'nın son alanı olan Çiftekuyularla Söğütlüpınar arasındaki 2,5 kilometrelik Taşkın Koruma kanalımızın bugünlerde son geçişleri tamamlanmak üzere her türlü önlemin alındığı ama tabii ki bunların da devlet yatırımları olarak da ilçemize kazandırılmasından dolayı da çok çok mutlu olduk. Bu konuda emeği geçen tabii ki bakanlığımıza, büyükşehirimize ve tabii ki Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüze ve tabii ki her zaman birlikte gayret gösteren müteahhit firmayla, Devlet Su İşleri ile Fen İşleri ekibimize de teşekkür ediyorum. Rabbim afetlerden esirgesin ama tabii ki güvenlik önlemlerini de almak bizim de vazifemiz. Herhangi bir yağışta da inşallah bir sıkıntı yaşamadan da yağışın bereketini, nimetini de görürüz diye de dua ediyoruz. Hayırlı uğurlu.
2: Haftanın özeti.
0: 1 Eylül Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diplomatik çözüme ulaştırılması için sorumluluk alıyor ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz dedi. Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 23 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. Çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi göstererek yüklenici firmaya 34,2 milyon TL fazla ödeme yapıldığı belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 135 Alo Adalet hattı için 5 yılı aşan dava dosyaları, 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşların doğrudan başvuruda bulunabileceğini açıkladı. Kayseri'de 2026-2027 adli yıl açılış töreni Kayseri Adliyesi'nde yapıldı. Başsavcı Habib Korkmaz açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi.
3: Sadece evrensel adalet, savunma ve yargı ilkelerine inanmaları ve bu uğurda yılmadan, usanmadan mücadele etmeleri en temel kural ve ilkemiz olmalıdır. Tüm insanlarımız kendileri ya da grupları için değil, herkes için evrensel ve ilkesel adalet anlayışını benimsemeli ve işlemelidir. Geciken adalet, adaletsizdir. Tümcesi, adalet talep etme konumunda olmayanlar için söylenmesi hem kolay hem de hoş bir ifadedir. Hakkına, yani adalete geç kavuşanlar için ise acı bir durumdur. Oysa ki hem anayasada, hem usul kanunlarımızda, hem de İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nde düzenlenen adil yargılanma hakkı bağlamında davaların makul süre içinde görülüp karara bağlanması esas.
2: Haftanın özeti.
0: Kayseri Spor AŞ eski genel müdürü Ali Üstünel, Saadet Partisi'ne katıldı. Üstünel'e parti rozetini Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan taktı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun da Üstünel'in makamında ağırladı. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin Serçeönü Mahallesi'nde bulunan hizmet binası 22 Eylül 2026 Salı günü ihale ile satışa çıkarılacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik ulaşım kartı desteğini yeni eğitim yılında da sürdürüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında 155 bin işlik ulaşım kartı için başvurular 7 Eylül'de başlayacak.
2: Haftanın özeti.
0: 2 Eylül Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı üyeliği perspektifinin bir bloktan kopuş veya batıya sırt çevirme anlamına gelmediğini belirterek, hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı arttırmaktır dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen il başkanları toplantısında konuştu. Özel, kurulmasına milletin karar verdiği, adını milletin koyduğu, bütçesini milletin belirlediği yeni partinin çıktığı yeni yolda iktidara doğru yürümek, omuzlarındaki yükü farkında olarak taşımak ve arkasında olan milletin umutlarını boşa çıkarmamak dışında bir hedefi yoktur dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapım çalışmaları süren atletizm pistinde incelemelerde bulunarak son duruma dair detaylı bilgi aldı. Kayseri'ye yakışan yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Büyükkılıç şunları söyledi.
4: Erciyes'imizin Yüksek İrtifa Merkezi bölümündeyiz. Hatırlanacağı üzere burada 8 tane futbol sahası UEFA standartlarında, atletizm pistinin hemen yanı başında. aynı zamanda yüzme havuzu.

0: Havuzumuz, fitness merkezimiz, çok amaçlı spor salonumuz, şimdi de atletizm pistimiz. Atletizm pistimizde tüm atletizmle ilgili branşlara cevap verecek nitelikte gerçekten standartlara uygun tartan pistinin tamamlanmasından sonra iş bitmiş olacak ve hayata geçirilmiş olacak.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi çevre bilincini arttırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Sarımsaklı Barajı mesire alanında dikkat çekici bir sosyal deneye imza attı. Büyükşehir ekipleri başlatılan çevre seferberliği kapsamında hazırlanan gizli kameralı deney vatandaşlardan büyük takdir topladı. Melikgazi Belediyesi tarafından geliştirilen robotik yapay zeka asistanı Mega düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: İnsanın hızlı bir şekilde cevap verdiği gibi şimdi anlayıp cevap vermesi mümkün değil. Bir 3-5 saniyelik bir düşünme payı, verileri alma payı gerekiyor. Dolayısıyla bunların hızlandırılması için de inşallah bu yazılımlarla birlikte arkadaşlar uğraşıyoruz.
3: Haftanın özeti.
1: 3 Eylül Perşembe. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza ve infaz sisteminin daha etkin, daha güçlü ve toplumsal ihtiyaçlara daha doğru cevap verebilir bir yapıya kavuşması amacıyla infaz mevzuatımıza ilişkin değerlendirme, planlama ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi arttırmak, ülkemizde daha uzun süre kalmasını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomik ve sosyal değerlerden şehirlerimizin daha fazla pay almasını temin etmektir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı yaptığı açıklama ile görevden ve partisinden ayrıldığını duyurdu. Bozdağlı çok geçmeden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Vizyonumuz ağır geldi" diyerek imalı bir paylaşımda bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yapımı devam eden Dağ Kızağı projesini yerinde inceledi. Çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendiren Büyükkılıç şunları söyledi.
0: 19 tane mekanik tesisi, 41 tane pisti, 112 kilometrelik pist uzunluğuyla kayak merkezimiz uluslararası standartta bir özellik taşır iken sadece kış turizmine yönelik bir dağ görüntüsünün dışında diğer mevsimlerde de rahatlıkla yararlanılacak konumlara getirme yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan birisi de yine Dağ Kızağı diye kamuoyunda nitelendirilen ve gerçekten adeta macera perestlerin adrenalin deşarjını sağlamak isteyen tutkunların en güzel ortamını onlara hazırlamaya çalışıyoruz. Yine hatırlanacağı üzere yüksek irtifa merkezimizde onlarca takımın bu sene 40'ın üzerinde yurt içine yurt dışından gelen takımlarımızın kamp yaptığı, gerek yüzme alanında, gerek atletizm pisti konusunda, gerek fitness merkezi ve gerekse çok amaçlı spor salonuyla ve 8 tane de futbol sahasıyla adeta kendinden söz ettirdi.
3: Haftanın özeti.
1: Koca Sinan Belediyesi, Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığında yürüttüğü üretimle Kayseri'nin yeşil kimliğine yeni bir boyut kazandırıyor. Kayseri'ye rengarenk dokunuşlar yaptıklarını belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
4: Koca Sinan Belediyesi'nin fidanlığında bu sağımda solumda görmüş olduğunuz ağaçlar yaklaşık 5-6 yıldır emek vermiş olduğumuz ağaçlarımız. Farklı yerlerdeki parklarımızda inşallah Allah nasip ederse buradaki ağaçlarımızı toprakla buluşturacağız. Kayserimizin her bir köşesinde, Koca Sinan'ımızın her bir köşesinde yeni ağaçlar, yeni parklar, yeni yaşam alanları. Yemyeşil bir Kayseri için. Kuş, akçaağaç, akasya, diş budak, çalı grubu ağaçlarımız, farklı farklı mazılar, rottweilerlar gibi onlarca çeşit ağaçlar. Ha bunun yanında biliyorsunuz artık meyve ağaçları da dikmeye başladığımız bir meyve bahçemiz var. Orası için de burada eksik olan ağaçlarını tamamlayacağımız yeni meyve bahçeleri için de ağaçlarımız burada büyümeye başladılar. Bayağı bir kat ettiğimiz mesafe var ve bu ağaçlarımız da Allah nasip ederse itibariyle bütün parklarımızda, bahçelerimizde dikimine başlayacağız. Yeşil ve daha yeşil bir Kayseri.
3: Haftanın özeti.
1: 4 Eylül Cuma, Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CHP MYK üyeliğinden istifa etti. Eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol hakkında yalan tanıklık suçundan tutuklama talep edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı sorgulama sistemleri üzerinden ele geçirip dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini, 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığını bildirdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı projesinde büyük oranda ilerleme kaydedilen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç konuyla ilgili şunları söyledi.
0: Sonuç itibariyle 8 tane yürüyen merdiveni, 4 tane asansörü olan ve Erciyes'imize, Talas'ımıza, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na, şehrimizin meydanına, organizemize giden güzergahlarımız böylece aşağı yukarı tamamlanmış olacak. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Vatandaşlarımızdan da bugüne kadar hep memnuniyetle ilgili sözler, ifadeler bizlere ulaşmakta. Bunlar da bizi daha da motive etmekte. İnşallah şehrimizle ilgili çalışmaları sürdürmekteyiz.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kadim Kent'in ikinci kez ev sahipliği yapacağı ve 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında vatandaşların festival alanına rahat ve güvenli ulaşımı için özel otobüs seferleri planladı. Büyükşehir etkinlik süresince T1 raylı sistem hattına da ek seferler düzenleyecek. Haftanın önemli gelişmelerini derlediğimiz bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
5: Trafik kazaları çiğnenmiş kuralların intikamıdır.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın gelişmelerini aktardığımız haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. 31 Ağustos Pazartesi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel ekonomideki belirsizliklere ve jeopolitik gerilimlere rağmen Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda %2,3 büyüdüğünü belirterek, kesintisiz büyüme performansımız 24 çeyreğe ulaşırken yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1,71 trilyon dolara yükselmiştir dedi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca düzenlenen soruşturmada tutuklu sayısı 29'a yükseldi. Yükseköğretim Kurulu üniversitelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda bilimsel ve akademik çalışmalar yürütmelerini istedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde Türkiye ekonomisinin zorlu jeopolitik koşullara rağmen büyüdüğünü söyledi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Arnas'ta gerçekleştirilen pilav şenliğine katıldı. Burada konuşan Başkan Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Özellikle sizlere teşekkür ediyoruz. Gençlerimizi, çocuklarımızı buraya getirdiğiniz için internetten hepsini biraz uzaklaştıralım. Birliği, beraberliği hep birlikte yaşayalım inşallah. Aslında pilav günü muhtarım da biliyor. Bir vesile. Pilavı herkes zaten yer ama önemli olan pilavı bahane ederek bir araya gelmek. Cenab-ı Allah birliğimizi daim etsin. Her geçen gün inşallah genişleyerek, büyüyerek, katımlatmasıyla canlı bir şekilde yaşayacağız. Bugün tabii biraz Kayseri'den geliyorum. Rahmet fazla, iyi bir yağmur var. Dolayısıyla yağmur yağmadan pilavları dağıtmış olduk.
1: 5 kilometrelik Aksu 2. kısım taşkın koruma kanalının son 2,5 metrekarelik bölümündeki çalışmalar devam ediyor. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan çalışmaları yerinde inceleyerek yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Söğütlüpınar'dayız. Söğütlüpınar'da Aksu taşkın koruma hattının son alanı olan Çiftekuyularla Söğütlüpınar arasındaki 2,5 kilometrelik taşkın koruma kanalımızın bugünlerde son geçişleri tamamlanmak üzere her türlü önlemin alındığı ama tabii ki bunların da devlet yatırımları olarak da ilçemize kazandırılmasından dolayı da çok çok mutlu olduk. Bu konuda emeği geçen tabii ki bakanlığımıza, büyükşehirimize ve tabii ki Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüze ve tabii ki her zaman birlikte gayret gösteren müteahhit firmayla, Devlet Su İşleri ile Fen İşleri ekibimize de teşekkür ediyorum. Rabbim afetlerden esirgesin ama tabii ki güvenlik önlemlerini de almak bizim de vazifemiz. Herhangi bir yağışta da inşallah bir sıkıntı yaşamadan da yağışın bereketini, nimetini de görürüz diye de dua ediyoruz. Hayırlı uğurlu.
0: Haftanın özeti.
1: 1 Eylül Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diplomatik çözüme ulaştırılması için sorumluluk alıyor ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz dedi. Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 23 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. Çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi göstererek yüklenici firmaya 34,2 milyon TL fazla ödeme yapıldığı belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 135 Alo Adalet hattı için 5 yılı aşan dava dosyaları, 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşların doğrudan başvuruda bulunabileceğini açıkladı. Kayseri'de 2026-2027 adli yıl açılış töreni Kayseri Adliyesi'nde yapıldı. Başsavcı Habib Korkmaz açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi.
4: Sadece evrensel adalet, savunma ve yargı ilkelerine inanmaları ve bu uğurda yılmadan, usanmadan mücadele etmeleri en temel kural ve ilkemiz olmalıdır. Tüm insanlarımız kendileri ya da grupları için değil, herkes için evrensel ve ilkesel adalet anlayışını benimsemeli ve işlemelidir. Geciken adalet, adaletsizdir. Tümcesi adalet talep etme konumunda olmayanlar için söylenmesi hem kolay hem de hoş bir ifadedir. Hakkına, yani adalete geç kavuşanlar için ise acı bir durumdur. Oysa ki hem anayasada hem usul kanunlarımızda hem de İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nde düzenlenen adil yargılanma hakkı bağlamında davaların makul süre içinde görülüp karara bağlanması esas.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Spor AŞ eski genel müdürü Ali Üstünel, Saadet Partisi'ne katıldı. Üstünel'e parti rozetini Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan taktı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun da Üstünel'i makamında ağırladı. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin Serçeönü Mahallesi'nde bulunan hizmet binası 22 Eylül 2026 Salı günü ihale ile satışa çıkarılacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik ulaşım kartı desteğini yeni eğitim yılında da sürdürüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında 155 bin işlik ulaşım kartı için başvurular 7 Eylül'de başlayacak.
0: Haftanın özeti.
1: 2 Eylül Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı üyeliği perspektifinin bir bloktan kopuş veya batıya sırt çevirme anlamına gelmediğini belirterek, hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı arttırmaktır dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen il başkanları toplantısında konuştu. Özel, kurulmasına milletin karar verdiği, adını milletin koyduğu, bütçesini milletin belirlediği yeni partinin çıktığı yeni yolda iktidara doğru yürümek, omuzlarındaki yükü farkında olarak taşımak ve arkasında olan milletin umutlarını boşa çıkarmamak dışında bir hedefi yoktur dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapım çalışmaları süren atletizm pistinde incelemelerde bulunarak son duruma dair detaylı bilgi aldı. Kayseri'ye yakışan yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Büyükkılıç şunları söyledi.
5: Erciyes'imizin Yüksek İrtifa Merkezi bölümündeyiz. Hatırlanacağı üzere burada 8 tane futbol sahası UEFA standartlarında, atletizm pistinin hemen yanı başında, aynı zamanda yüzme havuzumuz, fitness merkezimiz, çok amaçlı spor salonumuz, şimdi de atletizm pistimiz. Atletizm pistimizde tüm atletizmle ilgili branşlara cevap verecek nitelikte gerçekten standartlara uygun tartan pistinin tamamlanmasından sonra iş bitmiş olacak ve hayata geçirilmiş olacak.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi çevre bilincini arttırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Sarımsaklı Barajı mesire alanında dikkat çekici bir sosyal deneye imza attı. Büyükşehir ekipleri başlatılan çevre seferberliği kapsamında hazırlanan gizli kameralı deney vatandaşlardan büyük takdir topladı. Melikgazi Belediyesi tarafından geliştirilen robotik yapay zeka asistanı Mega düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
6: İnsanın hızlı bir şekilde cevap verdiği gibi şimdi anlayıp cevap vermesi mümkün değil. Bir 3-5 saniyelik bir düşünme payı, verileri alma payı gerekiyor. Dolayısıyla bunların hızlandırılması için de inşallah bu yazılımlarla birlikte arkadaşlar uğraşıyoruz.
0: Haftanın özeti.
1: 3 Eylül Perşembe. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza ve infaz sisteminin daha etkin, daha güçlü ve toplumsal ihtiyaçlara daha doğru cevap verebilir bir yapıya kavuşması amacıyla infaz mevzuatımıza ilişkin değerlendirme, planlama ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi arttırmak, ülkemizde daha uzun süre kalmasını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomik ve sosyal değerlerden şehirlerimizin daha fazla pay almasını temin etmektir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı yaptığı açıklama ile görevden ve partisinden ayrıldığını duyurdu. Bozdağlı çok geçmeden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Vizyonumuz ağır geldi" diyerek imalı bir paylaşımda bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yapımı devam eden dağ kızağı projesini yerinde inceledi. Çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendiren Büyükkılıç şunları söyledi.
5: 19 tane mekanik tesisi, 41 tane pisti, 112 kilometrelik pist uzunluğuyla kayak merkezimiz uluslararası standartta bir özellik taşır iken sadece kış turizmine yönelik bir dağ görüntüsünün dışında diğer mevsimlerde de rahatlıkla yararlanılacak konumlara getirme yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan birisi de yine dağ kızağı diye kamuoyunda nitelendirilen ve gerçekten adeta macera perestlerin adrenalin deşarjını sağlamak isteyen tutkunların en güzel ortamını onlara hazırlamaya çalışıyoruz. Yine hatırlanacağı üzere yüksek irtifa merkezimizde onlarca takımın bu sene 40'ın üzerinde yurt içine yurt dışından gelen takımlarımızın kamp yaptığı, gerek yüzme alanında, gerek atletizm pisti konusunda, gerek fitness merkezi ve gerekse çok amaçlı spor salonuyla ve 8 tane de futbol sahasıyla adeta kendinden söz ettirdi.
0: Haftanın özeti.
1: Koca Sinan Belediyesi, Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığında yürüttüğü üretimle Kayseri'nin yeşil kimliğine yeni bir boyut kazandırıyor. Kayseri'ye rengarenk dokunuşlar yaptıklarını belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
7: Koca Sinan Belediyesi'nin fidanlığında bu sağımda solumda görmüş olduğunuz ağaçlar yaklaşık 5-6 yıldır emek vermiş olduğumuz ağaçlarımız. Farklı yerlerdeki parklarımızda inşallah Allah nasip ederse buradaki ağaçlarımızı toprakla buluşturacağız. Kayserimizin her bir köşesinde, Koca Sinan'ımızın her bir köşesinde yeni ağaçlar, yeni parklar, yeni yaşam alanları. Yemyeşil bir Kayseri için. Kuş, akçaağaç, akasya, diş budak, çalı grubu ağaçlarımız, farklı farklı mazılar, rottweilerlar gibi onlarca çeşit ağaçlar. Ha bunun yanında biliyorsunuz artık meyve ağaçları da dikmeye başladığımız bir meyve bahçemiz var. Orası için de burada eksik olan ağaçlarını tamamlayacağımız yeni meyve bahçeleri için de ağaçlarımız burada büyümeye başladılar. Bayağı bir kat ettiğimiz mesafe var ve bu ağaçlarımız da Allah nasip ederse itibariyle bütün parklarımızda, bahçelerimizde dikimine başlayacağız. Yeşil ve daha yeşil bir Kayseri.
0: Haftanın özeti.
1: 4 Eylül Cuma, Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CHP MYK üyeliğinden istifa etti. Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol hakkında yalan tanıklık suçundan tutuklama talep edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı sorgulama sistemleri üzerinden ele geçirip dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini, 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığını bildirdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı projesinde büyük oranda ilerleme kaydedilen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç konuyla ilgili şunları söyledi.
5: Sonuç itibariyle 8 tane yürüyen merdiveni, 4 tane asansörü olan ve Erciyes'imize, Talas'ımıza, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na, şehrimizin meydanına, organizemize giden güzergahlarımız böylece aşağı yukarı tamamlanmış olacak. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Vatandaşlarımızdan da bugüne kadar hep memnuniyetle ilgili sözler, ifadeler bizlere ulaşmakta. Bunlar da bizi daha da motive etmekte. İnşallah şehrimizle ilgili çalışmaları sürdürmekteyiz.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kadim kentin ikinci kez ev sahipliği yapacağı ve 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında vatandaşların festival alanına rahat ve güvenli ulaşımı için özel otobüs seferleri planladı. Büyükşehir etkinlik süresince T1 raylı sistem hattına da ek seferler düzenleyecek. Haftanın önemli gelişmelerini derlediğimiz bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın gelişmelerini aktardığımız haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. 31 Ağustos Pazartesi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel ekonomideki belirsizliklere ve jeopolitik gerilimlere rağmen Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda %2,3 büyüdüğünü belirterek, kesintisiz büyüme performansımız 24 çeyreğe ulaşırken yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1,71 trilyon dolara yükselmiştir dedi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca düzenlenen soruşturmada tutuklu sayısı 29'a yükseldi. Yükseköğretim Kurulu üniversitelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda bilimsel ve akademik çalışmalar yürütmelerini istedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde Türkiye ekonomisinin zorlu jeopolitik koşullara rağmen büyüdüğünü söyledi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Arnas'ta gerçekleştirilen pilav şenliğine katıldı. Burada konuşan Başkan Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Özellikle sizlere teşekkür ediyoruz. Gençlerimizi, çocuklarımızı buraya getirdiğiniz için internetten hepsini biraz uzaklaştıralım. Birliği, beraberliği hep birlikte yaşayalım inşallah. Aslında pilav günü muhtarım da biliyor. Bir vesile. Pilavı herkes zaten yer ama önemli olan pilavı bahane ederek bir araya gelmek. Cenab-ı Allah birliğimizi daim etsin. Her geçen gün inşallah genişleyerek, büyüyerek, katılımın artmasıyla canlı bir şekilde yaşayacağız. Bugün tabii biraz Kayseri'den geliyorum. Rahmet fazla, iyi bir yağmur var. Dolayısıyla yağmur yağmadan pilavları dağıtmış olduk.
1: 5 kilometrelik Aksu 2. kısım taşkın koruma kanalının son 2,5 metrekarelik bölümündeki çalışmalar devam ediyor. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan çalışmaları yerinde inceleyerek yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Söğütlüpınar'dayız. Söğütlüpınar'da Aksu taşkın koruma hattının son alanı olan Çifte Kuyularla Söğütlüpınar arasındaki 2,5 kilometrelik taşkın koruma kanalımızın bugünlerde son geçişleri tamamlanmak üzere her türlü önlemin alındığı ama tabii ki bunların da devlet yatırımları olarak da ilçemize kazandırılmasından dolayı da çok çok mutlu olduk. Bu konuda emeği geçen tabii ki bakanlığımıza, büyükşehirimize ve tabii ki Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüze ve tabii ki her zaman birlikte gayret gösteren müteahhit firmayla, Devlet Su İşleri ile Fen İşleri ekibimize de teşekkür ediyorum. Rabbim afetlerden esirgesin ama tabii ki güvenlik önlemlerini de almak bizim de vazifemiz. Herhangi bir yağışta da inşallah bir sıkıntı yaşamadan da yağışın bereketini, nimetini de görürüz diye de dua ediyoruz. Hayırlı uğurlu.
0: Haftanın özeti.
1: 1 Eylül Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diplomatik çözüme ulaştırılması için sorumluluk alıyor ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz dedi. Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 23 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. Çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi göstererek yüklenici firmaya 34,2 milyon TL fazla ödeme yapıldığı belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 135 Alo Adalet hattı için 5 yılı aşan dava dosyaları, 3 yılı aşan soruşturma

0: insanlar için söylenmesi hem kolay hem de hoş bir ifadedir. Hakkına, yani adalete geç kavuşanlar için ise acı bir durumdur. Oysa ki hem anayasada hem usul kanunlarımızda hem de İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nde düzenlenen adil yargılanma hakkı bağlamında davaların makul süre içinde görülüp karara bağlanması esas.
1: Haftanın özeti.
2: Kayseri Spor AŞ eski genel müdürü Ali Üstünel, Saadet Partisi'ne katıldı. Üstünel'e parti rozetini Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan taktı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun da Üstünel'i makamında ağırladı. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin Serçeönü Mahallesi'nde bulunan hizmet binası 22 Eylül 2026 Salı günü ihale ile satışa çıkarılacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik ulaşım kartı desteğini yeni eğitim yılında da sürdürüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında 155 bin işlik ulaşım kartı için başvurular 7 Eylül'de başlayacak.
1: Haftanın özeti.
2: 2 Eylül Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı üyeliği perspektifinin bir bloktan kopuş veya batıya sırt çevirme anlamına gelmediğini belirterek, "Hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı arttırmaktır," dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen il başkanları toplantısında konuştu. Özel, kurulmasına milletin karar verdiği, adını milletin koyduğu, bütçesini milletin belirlediği yeni partinin çıktığı yeni yolda iktidara doğru yürümek, omuzlarındaki yükü farkında olarak taşımak ve arkasında olan milletin umutlarını boşa çıkarmamak dışında bir hedefi yoktur, dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapım çalışmaları süren atletizm pistinde incelemelerde bulunarak son duruma dair detaylı bilgi aldı. Kayseri'ye yakışan yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Büyükkılıç şunları söyledi.
3: Erciyes'imizin Yüksek İrtifa Merkezi bölümündeyiz. Hatırlanacağı üzere burada 8 tane futbol sahası UEFA standartlarında, atletizm pistinin hemen yanı başında, aynı zamanda yüzme havuzumuz, fitness merkezimiz, çok amaçlı spor salonumuz, şimdi de atletizm pistimiz. Atletizm pistimizde tüm atletizmle ilgili branşlara cevap verecek nitelikte, gerçekten standartlara uygun tartan pistinin tamamlanmasından sonra iş bitmiş olacak ve hayata geçirilmiş olacak.
2: Kayseri Büyükşehir Belediyesi çevre bilincini arttırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Sarımsaklı Barajı mesire alanında dikkat çekici bir sosyal deneye imza attı. Büyükşehir ekipleri başlatılan çevre seferberliği kapsamında hazırlanan gizli kameralı deney vatandaşlardan büyük takdir topladı. Melikgazi Belediyesi tarafından geliştirilen robotik yapay zeka asistanı Mega düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
4: İnsanın hızlı bir şekilde cevap verdiği gibi şimdi anlayıp cevap vermesi mümkün değil. Bir 3-5 saniyelik bir düşünme payı, verileri alma payı gerekiyor. Dolayısıyla bunların hızlandırılması için de inşallah bu yazılımlarla birlikte arkadaşlar uğraşıyoruz.
1: Haftanın özeti.
2: 3 Eylül Perşembe. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza ve infaz sisteminin daha etkin, daha güçlü ve toplumsal ihtiyaçlara daha doğru cevap verebilir bir yapıya kavuşması amacıyla infaz mevzuatımıza ilişkin değerlendirme, planlama ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz, dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi arttırmak, ülkemizde daha uzun süre kalmasını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomik ve sosyal değerlerden şehirlerimizin daha fazla pay almasını temin etmektir, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı yaptığı açıklama ile görevden ve partisinden ayrıldığını duyurdu. Bozdağlı çok geçmeden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Vizyonumuz ağır geldi," diyerek imalı bir paylaşımda bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yapımı devam eden dağ kızağı projesini yerinde inceledi. Çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendiren Büyükkılıç şunları söyledi.
3: 19 tane mekanik tesisi

0: 41 tane pisti, 112 kilometrelik pist uzunluğuyla kayak merkezimiz uluslararası standartta bir özellik taşır iken sadece kış turizmine yönelik bir dağ görüntüsünün dışında diğer mevsimlerde de rahatlıkla yararlanılacak konumlara getirme yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan birisi de yine Dağ Kızağı diye kamuoyunda nitelendirilen ve gerçekten adeta macera perestlerin adrenalin deşarjını sağlamak isteyen tutkunların en güzel ortamını onlara hazırlamaya çalışıyoruz. Yine hatırlanacağı üzere yüksek irtifa merkezimizde onlarca takımın bu sene 40'ın üzerinde yurt içine yurt dışından gelen takımlarımızın kamp yaptığı, gerek yüzme alanında, gerek atletizm pisti konusunda, gerek fitness merkezi ve gerekse çok amaçlı spor salonuyla ve 8 tane de futbol sahasıyla adeta kendinden söz ettirdi.
1: Haftanın özeti.
2: Koca Sinan Belediyesi, Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığında yürüttüğü üretimle Kayseri'nin yeşil kimliğine yeni bir boyut kazandırıyor. Kayseri'ye rengarenk dokunuşlar yaptıklarını belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Koca Sinan Belediyesi'nin fidanlığında bu sağımda solumda görmüş olduğunuz ağaçlar yaklaşık 5-6 yıldır emek vermiş olduğumuz ağaçlarımız. Farklı yerlerdeki parklarımızda inşallah Allah nasip ederse buradaki ağaçlarımızı toprakla buluşturacağız. Kayserimizin her bir köşesinde, Koca Sinan'ımızın her bir köşesinde yeni ağaçlar, yeni parklar, yeni yaşam alanları. Yemyeşil bir Kayseri için. Huş, akçaağaç, akasya, diş budak, çalı grubu ağaçlarımız, farklı farklı mazılar, rottweilerlar gibi onlarca çeşit ağaçlar. Ha bunun yanında biliyorsunuz artık meyve ağaçları da dikmeye başladığımız bir meyve bahçemiz var. Orası için de burada eksik olan ağaçlarını tamamlayacağımız yeni meyve bahçeleri için de ağaçlarımız burada büyümeye başladılar. Bayağı bir kat ettiğimiz mesafe var ve bu ağaçlarımızda Allah nasip ederse itibariyle bütün parklarımızda, bahçelerimizde dikimine başlayacağız. Yeşil ve daha yeşil bir Kayseri.
1: Haftanın özeti.
2: 4 Eylül Cuma, Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CHP-MYK üyeliğinden istifa etti. Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol hakkında yalan tanıklık suçundan tutuklama talep edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı sorgulama sistemleri üzerinden ele geçirip dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini, 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığını bildirdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı projesinde büyük oranda ilerleme kaydedilen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç konuyla ilgili şunları söyledi.
0: Sonuç itibariyle 8 tane yürüyen merdiveni, 4 tane asansörü olan ve Erciyes'imize, Talas'ımıza, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na, şehrimizin meydanına, organizemize giden güzergahlarımız böylece aşağı yukarı tamamlanmış olacak. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Vatandaşlarımızdan da bugüne kadar hep memnuniyetle ilgili sözler, ifadeler bizlere ulaşmakta. Bunlar da bizi daha da motive etmekte. İnşallah şehrimizle ilgili çalışmaları sürdürmekteyiz.
2: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kadim Kent'in ikinci kez ev sahipliği yapacağı ve 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında vatandaşların festival alanına rahat ve güvenli ulaşımı için özel otobüs seferleri planladı. Büyükşehir etkinlik süresince T1 raylı sistem hattına da ek seferler düzenleyecek. Haftanın önemli gelişmelerini derlediğimiz bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de O Gün Sanlısoy'u ağırlayacağız.

Gün Sanlısoy 12 Mart 1971 tarihinde Gölcük'te denizci bir subayın oğlu olarak doğdu. Doğduğu gün 12 Mart muhtırası yaşandığı için babası demokrasiye olan inancından dolayı oğlunun adını o gün koydu. Babasının görevi dolayısıyla pek çok farklı bölge ve şehirde geçen ilkokul yıllarından sonra Fenerbahçe Lisesi'nde ortaokul ve liseyi okuyan sanatçı, 1988 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümüne girdi ve 92 yılında mezun oldu.

Sanatçının müzikle tanışması, annesi sayesinde 8 yaşındayken Elvis Presley ve Beatles dinleyerek oldu. 10 yaşındayken Barış Manço'nun bir sinema salonunda verdiği konsere katılıp ilk ciddi müzik etkileşimini bu konserle yaşadı. Kendi müziğini yapmaya 17 yaşında elektro gitar çalarak başlayan Sanlısoy, üniversite yıllarında 89 yılında yakın arkadaşı Kubilay Özvardar'la birlikte hazırladığı akustik dinleti onun ilk sahne deneyimi oldu. Daha sonra bu yıllarda Sugar Mice grubuyla çalışmaya başladı ve ilk demo kaydını gerçekleştirdi. Bu süre zarfında çeşitli amatör gruplarda solist olarak da çalıştı.

1992 yılında Türk metal grubu Pentagram ikinci stüdyo albümü hazırlığındayken vokal Bartu Topbaş gruptan ayrılıp yurt dışına taşındı. Grup yeni vokal arayışında Ogün Sanlısoy'a teklif götürdü. Ogün Sanlısoy o yıllarda kariyerini akustik ve soft rock yürüttüğü için bir metal grubuna önce sıcak bakmadı. Grup üyeleri ikinci albümlerinin ilk albümden farklı olacağını, kayıtları dinlemeden karar vermemesini söylediler. Kayıtları dinleyip müzikali beğendikten sonra 92'de Pentagram'a katıldı ve aynı yıl çıkan Trailblazer albümünde vokaliyle yer aldı. Sanatçı Türkiye'de ve yurt dışında Pentagram'la pek çok konserler gerçekleştirdi. 93 ve 94 yıllarında Hıbır ve Rock dergilerinin okuyucuları tarafından yılın en iyi erkek rock sanatçı solisti seçildi.

Sanatçı Pentagram'da 3 yıl vokal görevini üstlenirken yeni üretecek olan parçalarda grupla bir fikir ayrılığına düştü. O gün Sanlısoy grubun yeni albümünde Türkçe şarkılara yönelmesini isterken diğer elemanlar bu değişime sıcak bakmadı ve bu fikir ayrılığı sonucunda Sanlısoy solo albüm çalışmaları yapmak istediği için gruptan ayrıldı. Pentagram o gün yerine Murat İlkan'ı kadrosuna kattı.

Sanatçı 94-95 yıllarında Gürek At'ın kurduğu Klips grubunda solist olarak yer aldı ve bu grupla çeşitli konserler verdi. 95 yılında piyasaya çıkan Özlem Tekin'in Kime Ne adlı ilk albümünde besteci, enstrümantist ve süpervizör olarak çalıştı. 95'te Pentagram'ın eski gitaristi Murat Net'in İngilizce şarkıları Türkçe yorumla projesinden teklif alsa da bu teklifi reddetti.

Pentagram ayrılığı sonrası 4 yıl boyunca farklı projelerde müzik faaliyetlerine katılan Salma Soy, solo albüm çıkartma kararı aldı. İlk albümü için Pentagram'dan Tarkan Gözübüyük, Hakan Utangaç, elektro gitarda Kurban grubundan Deniz Yılmaz'dan yardımlar aldı. Albüm 99 yılında dönemin popüler plak firması Rax Müzik etiketiyle yayımlandı. Ancak albüm yayımlandıktan sonra Gölcük depremi yaşanınca albüm tanıtımı ve konser verme fırsatı bulamadı. Bundan ötürü albüm ses getiremedi. Bunun üzerine sanatçı 2000 yılında askerlik görevini yerine

Sanatçı 2000 yılında Çanakkale'de askerlik görevindeyken sonradan Hitler'i arasına girecek olan Saydım şarkısının temellerini attı. Askeri ortamdan etkilenerek Saydım şarkısının nakaratını ve temel müziklerini üretti. Askerlik görevi bittikten sonra şarkıyı tamamlayıp kayıt altına aldı ve 4 yıl boyunca albüm üzerinde çalıştı. Bu süreçte kimseden yardım almadan şarkıları tamamlayıp bir CD'ye kaydetti. Albüm yayını için 7 farklı plak şirketine CD'sini bıraktı. Nihayetinde Sony Müzik albümü yayınlamaya karar verdi. Albüm 2004 yılında O Gün adıyla yayınlandı. Albümde ayrıca Ferdi Tayfur'a ait Ben de Özledim cover'ı bulunmaktaydı. Bu albümün kayıtlarında davul ve tefte Timur Kurşunoğlu, elektrik akustik gitar ve e-bow'da Faruk Kavi, bas gitardaysa Umut Arabacı O Gün Sanlısoy'a eşlik etti.

0: neşemiz vardı.
1: Sanatçı 2006 yılında piyasaya sürdüğü 3 adlı albümünde Pentagram grubundan arkadaşları Metin Türkcan ve Tarık Gözübüyük ile çalıştı. Bu albümle birçok dergi tarafından yılın en iyi rock müzik vokalisti seçildi. 2007 yılında Korkma albümünü 3 parçanın yeni versiyonuyla ve el kamerasıyla albüm kayıtları sırasında yaptığı çekimlerinin DVD'siyle birlikte tekrar çıkardı. Korkma parçasının yeni versiyonunda Hayko Cepkin'le düet yaptı. 2008 yılında rock müzik grubu Almora'nın Kıyamet Senfonisi albümündeki İyiler Siyah Giyer parçasında vokaliyle yer aldı. 2009 yılında Büyüdük Aniden isimli single, daha sonra da Yukarıya Bak isimli single'larını yayınladı.

Ogün Sanlısoy 7 Şubat 2011 tarihinde 4. solo albümü Beni piyasaya sürdü. Albümün yapımcılığını Volkan Başaran yaparken albümde Sanlısoy'a gitarda Aytek Akçakaya, bas gitarda Sertan Coşkun, davuldaysa Sertan Soğukpınar eşlik etti. Albümün kayıtları 5 ayrı stüdyoda gerçekleştirildi. Albümde 13 parça bulunmakta ve bu parçaların 12 tanesinin söz ve müziği Sanlısoy'a aitti. Ayrıca söz ve müziği Selahattin Sarıkaya'ya ait olan ve Erkin Koray'ın sesiyle hepimizin aklına kazınmış parçalardan Anma Arkadaş'ın yeni düzenlemesi de bu albümde yer almaktaydı.

2011 yılında Türk rock metal müzik grubu İklim'in Girdap albümündeki Girdap parçasında vokaliyle yer alan sanatçı, aynı yıl içerisinde pop şarkıcısı Nilüfer'in 12 Düet isimli rock albümünde Hey Gidi Günler adlı parçada Nilüfer'le düet yaptı. 2016 yılının Nisan ayında Metin Türkçe'nin solo albümü olan Vakit Geldi albümünde Beynim Çatladı parçasına da vokaliyle yer aldı. 2017 yılında Pentagram'ın 30. yılı adına çıkan akustik albümde yine vokaliyle yer aldı. Akabinde sanatçı Demir Demirkan ve Murat İlkan'la birlikte Pentagram'a yeniden dahil oldu. 2019 yılında yeni albüm hazırlığındayken COVID-19 pandemisi nedeniyle albümü ertelenen Sanlısoy, pandemi dönemini değerlendirmek için 2021 yılında Yaşamaya Devam adında akustik bir albüm çıkardı.

91.8 Radyo Radar'da sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de o gün Sanlısoy'u konuk ettik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçıyla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı.

0: gerilimlere rağmen Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda %2,3 büyüdüğünü belirterek kesintisiz büyüme performansımız 24 çeyreğe ulaşırken yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1,71 trilyon dolara yükselmiştir dedi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca düzenlenen soruşturmada tutuklu sayısı 29'a yükseldi. Yükseköğretim Kurulu üniversitelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda bilimsel ve akademik çalışmalar yürütmelerini istedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde Türkiye ekonomisinin zorlu jeopolitik koşullara rağmen büyüdüğünü söyledi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Arnas'ta gerçekleştirilen pilav şenliğine katıldı. Burada konuşan Başkan Palancıoğlu şunları söyledi.
1: Özellikle sizlere teşekkür ediyoruz. Gençlerimizi, çocuklarımızı buraya getirdiğiniz için internetten hepsini biraz uzaklaştıralım. Birliği, beraberliği hep birlikte yaşayalım inşallah. Aslında pilav günü muhtarımla biliyor. Bir vesile. Pilavı herkes zaten yer ama önemli olan pilavı bahane ederek bir araya gelmek. Cenab-ı Allah birliğimizi daim etsin. Her geçen gün inşallah genişleyerek, büyüyerek, katılım artmasıyla canlı bir şekilde yaşayacağız. Bugün tabii biraz Kayseri'den geliyorum. Rahmet fazla, iyi bir yağmur var. Dolayısıyla yağmur yağmadan pilavları dağıtmış olduk.
0: 5 kilometrelik Aksu 2. kısım taşkın koruma kanalının son 2,5 metrekarelik bölümündeki çalışmalar devam ediyor. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan çalışmaları yerinde inceleyerek yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Söğütlüpınar'dayız. Söğütlüpınar'da Aksu taşkın koruma hattının son alanı olan Çiftekuyularla Söğütlüpınar arasındaki 2,5 kilometrelik taşkın koruma kanalımızın bugünlerde son geçişleri tamamlanmak üzere her türlü önlemin alındığı ama tabii ki bunların da devlet yatırımları olarak da ilçemize kazandırılmasından dolayı da çok çok mutlu olduk. Bu konuda emeği geçen tabii ki bakanlığımıza, büyükşehirimize ve tabii ki Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüze ve tabii ki her zaman birlikte gayret gösteren müteahhit firmayla, Devlet Su İşleri ile Fen İşleri ekibimize de teşekkür ediyorum. Rabbim afetlerden esirgesin ama tabii ki güvenlik önlemlerini de almak bizim de vazifemiz. Herhangi bir yağışta da inşallah bir sıkıntı yaşamadan da yağışın bereketini, nimetini de görürüz diye de dua ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.
3: Haftanın özeti.
0: 1 Eylül Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diplomatik çözüme ulaştırılması için sorumluluk alıyor ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz dedi. Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 23 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. Çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi göstererek yüklenici firmaya 34,2 milyon TL fazla ödeme yapıldığı belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 135 Alo Adalet hattı için 5 yılı aşan dava dosyaları, 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşların doğrudan başvuruda bulunabileceğini açıkladı. Kayseri'de 2026-2027 adli yıl açılış töreni Kayseri Adliyesi'nde yapıldı. Başsavcı Habib Korkmaz açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi.
4: Sadece evrensel adalet, savunma ve yargı ilkelerine inanmaları ve bu uğurda yılmadan, usanmadan mücadele etmeleri en temel kural ve ilkemiz olmalıdır. Tüm insanlarımız kendileri ya da grupları için değil, herkes için evrensel ve ilkesel adalet anlayışını benimsemeli ve işlemelidir. Geciken adalet, adaletsizdir. Tümcesi adalet talep etme konumunda olmayanlar için söylenmesi hem kolay hem de hoş bir ifadedir. Hakkına, yani adalete geç kavuşanlar için ise acı bir durumdur. Oysa ki hem anayasada, hem usul kanunlarımızda, hem de İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nde düzenlenen adil yargılanma hakkı bağlamında davaların makul süre içinde görülüp karara

0: sağlanması esas.
1: Haftanın özeti.
2: Kayseri Spor AŞ eski genel müdürü Ali Üstünel, Saadet Partisi'ne katıldı. Üstünel'e parti rozetini Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan taktı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun da Üstünel'in makamında ağırladı. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin Serçeönü Mahallesi'nde bulunan hizmet binası 22 Eylül 2026 Salı günü ihale ile satışa çıkarılacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik ulaşım kartı desteğini yeni eğitim yılında da sürdürüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında 155 bin işlik ulaşım kartı için başvurular 7 Eylül'de başlayacak.
1: Haftanın özeti.
2: 2 Eylül Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı üyeliği perspektifinin bir bloktan kopuş veya batıya sırt çevirme anlamına gelmediğini belirterek, hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı arttırmaktır dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen il başkanları toplantısında konuştu. Özel, kurulmasına milletin karar verdiği, adını milletin koyduğu, bütçesini milletin belirlediği yeni partinin çıktığı yeni yolda iktidara doğru yürümek, omuzlarındaki yükü farkında olarak taşımak ve arkasında olan milletin umutlarını boşa çıkarmamak dışında bir hedefi yoktur dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapım çalışmaları süren atletizm pistinde incelemelerde bulunarak son duruma dair detaylı bilgi aldı. Kayseri'ye yakışan yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Büyükkılıç şunları söyledi.
3: Erciyes'imizin Yüksek İrtifa Merkezi bölümündeyiz. Hatırlanacağı üzere burada 8 tane futbol sahası UEFA standartlarında, atletizm pistinin hemen yanı başında, aynı zamanda yüzme havuzumuz, fitness merkezimiz, çok amaçlı spor salonumuz, şimdi de atletizm pistimiz. Atletizm pistimizde tüm atletizmle ilgili branşlara cevap verecek nitelikte, gerçekten standartlara uygun tartan pistinin tamamlanmasından sonra iş bitmiş olacak ve hayata geçirilmiş olacak.
2: Kayseri Büyükşehir Belediyesi çevre bilincini arttırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Sarımsaklı Barajı mesire alanında dikkat çekici bir sosyal deneye imza attı. Büyükşehir ekipleri başlatılan çevre seferberliği kapsamında hazırlanan gizli kameralı deney vatandaşlardan büyük takdir topladı. Melikgazi Belediyesi tarafından geliştirilen robotik yapay zeka asistanı Mega düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
4: İnsanın hızlı bir şekilde cevap verdiği gibi şimdi anlayıp cevap vermesi mümkün değil. Bir 3-5 saniyelik bir düşünme payı, verileri alma payı gerekiyor. Dolayısıyla bunların hızlandırılması için de inşallah bu yazılımlarla birlikte arkadaşlar uğraşıyoruz.
1: Haftanın özeti.
2: 3 Eylül Perşembe. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza ve infaz sisteminin daha etkin, daha güçlü ve toplumsal ihtiyaçlara daha doğru cevap verebilir bir yapıya kavuşması amacıyla infaz mevzuatımıza ilişkin değerlendirme, planlama ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi arttırmak, ülkemizde daha uzun süre kalmasını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomik ve sosyal değerlerden şehirlerimizin daha fazla pay almasını temin etmektir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı yaptığı açıklama ile görevden ve partisinden ayrıldığını duyurdu. Bozdağlı çok geçmeden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vizyonumuz ağır geldi diyerek imalı bir paylaşımda bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yapımı devam eden Dağ Kızağı projesini yerinde inceledi. Çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendiren Büyükkılıç şunları söyledi.
3: 19 tane mekanik tesisi, 41 tane pisti, 112 kilometrelik pist uzunluğuyla kayak merkezimiz uluslararası standartta bir özellik taşır iken sadece kış turizmine yönelik bir dağ görüntüsünün dışında diğer mevsimlerde de rahatlıkla yararlanılacak konumlara getirme yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan birisi de yine Dağ Kızağı diye kamuoyunda nitelendirilen ve gerçekten adeta macera perestlerin, adrenalin deşarjını sağlamak isteyen tutkunların en güzel ortamını onlara hazırlamaya çalışıyoruz. Yine hatırlanacağı üzere yüksek irtifa merkezimizde onlarca takımın bu sene 40'ın üzerinde yurt içine yurt dışından gelen takımlarımızın kamp yaptığı, gerek yüzme alanında, gerek atletizm pisti konusunda, gerek fitness merkezi ve gerekse çok amaçlı spor salonuyla ve 8 tane de futbol sahasıyla adeta kendinden söz ettirdi.
1: Haftanın özeti.
2: Koca Sinan Belediyesi Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığında yürüttüğü üretimle Kayseri'nin yeşil kimliğine yeni bir boyut kazandırıyor. Kayseri'ye rengarenk dokunuşlar yaptıklarını belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
0: Koca Sinan Belediyesi'nin fidanlığında bu sağımda solumda görmüş olduğunuz ağaçlar yaklaşık 5-6 yıldır emek vermiş olduğumuz ağaçlarımız. Farklı yerlerdeki parklarımızda inşallah Allah nasip ederse buradaki ağaçlarımızı toprakla buluşturacağız. Kayserimizin her bir köşesinde, Koca Sinan'ımızın her bir köşesinde yeni ağaçlar, yeni parklar, yeni yaşam alanları. Yemyeşil bir Kayseri için. Huş, akça ağaç, akasya, diş budak, çalı grubu ağaçlarımız, farklı farklı mazılar, rottweilerlar gibi onlarca çeşit ağaçlar. Ha bunun yanında biliyorsunuz artık meyve ağaçları da dikmeye başladığımız bir meyve bahçemiz var. Orası için de burada eksik olan ağaçlarını tamamlayacağımız yeni meyve bahçeleri için de ağaçlarımız burada büyümeye başladılar. Bayağı bir kat ettiğimiz mesafe var ve bu ağaçlarımız da Allah nasip ederse itibariyle bütün parklarımızda, bahçelerimizde dikimine başlayacağız. Yeşil ve daha yeşil bir Kayseri.
1: Haftanın özeti.
2: 4 Eylül Cuma, Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CHP MYK üyeliğinden istifa etti. Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol hakkında yalan tanıklık suçundan tutuklama talep edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı sorgulama sistemleri üzerinden ele geçirip dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini, 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığını bildirdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı projesinde büyük oranda ilerleme kaydedilen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç konuyla ilgili şunları söyledi.
3: Sonuç itibariyle 8 tane yürüyen merdiveni, 4 tane asansörü olan ve Erciyes'imize, Talas'ımıza, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na, şehrimizin meydanına, organizemize giden güzergahlarımız böylece aşağı yukarı tamamlanmış olacak. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Vatandaşlarımızdan da bugüne kadar hep memnuniyetle ilgili sözler, ifadeler bizlere ulaşmakta. Bunlar da bizi daha da motive etmekte. İnşallah şehrimizle ilgili çalışmaları sürdürmekteyiz.
2: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kadim Kent'in ikinci kez ev sahipliği yapacağı ve 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında vatandaşların festival alanına rahat ve güvenli ulaşımı için özel otobüs seferleri planladı. Büyükşehir etkinlik süresince T1 raylı sistem hattına da ek seferler düzenleyecek. Haftanın önemli gelişmelerini derlediğimiz bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Kayseri'de iz bırakanlar.
5: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Emir Çoban'ın hikayesini konu alıyoruz. Anadolu Selçuklu Devleti'nin en çalkantılı dönemlerinden birinde Erciyes Dağı'nın eteklerinde adı bugün hala yaşayan bir emir yükselmişti. Emir Çoban. Halk arasında Şeyh Çoban olarak bilinen bu devlet adamı yalnızca savaş meydanlarındaki yiğitliğiyle değil, inşa ettirdiği eserlerle de hafızalarda yer etti. Onun Adana'da ilk kez 1279 yılında tarihe Cimri isyanı olarak geçen büyük karışıklık da öne çıktı. Sahte Selçuklu Sultan olarak ortaya çıkan Alaaddin Siyavuş'a karşı Sultan 3. Gıyasettin Keyüsrev'in yanında yer aldı. Savaş meydanında üstün başarı gösterdi. İsyancıların elebaşı Siyavuş'u esir alıp bizzat sultanın huzuruna getirdi. Bu olay Emir Çoban'ın devlet nezdinde ne kadar güvenilir ve güçlü bir isim olduğunu bir kez daha kanıtladı. Selçuklu tarihçisi İbni Bibi onun adını farklı şekillerde kayda geçirmiştir. Kısaltılmış Selçukname'de Çoban Cemal olarak anılırken tam tercümesine daha ihtişamlı bir ünvanla geçer. Emirlerin ve seçkinlerin efendisi Emir-i Meclis Karahisarlı Cemalettin Ebubekir. Buradaki Karahisar'ın günümüzde Yeşilisar'a karşılık gelen Develi Karahisar olması muhtemeldir. Ama Emir Çoban'ı asıl unutulmaz kılan Erciyes'in Sarp kayalıkları arasında yaptırdığı türbedir. Şeyh Şaban Köyü ile Kulpak Köyü arasında köylülerin Evliya Dağı dediği yüksek bir tepede yükselen bu yapı ziyaret eden herkese hayrete düşürür. Çünkü böylesine zor bir coğrafyada malzemenin oraya nasıl taşınıp böylesine görkemli bir türbenin inşa edildiği hala akılları zorlar. Türbe klasik Selçuklu üslubunu yansıtır. Kesme taşlarla yapılmış, doğu-batı doğrultusunda uzanan sivri tonozuyla dikkat çeker. Güney duvarındaki mihrap nişi zarif yuvarlak kemerle son bulur. Etrafındaki rozetler ve bordürlerle süslenmiştir. Doğu penceresi ise adeta taş işçiliğinin şaheseridir. Delikli taş kafes, yarım yıldızlar ve palmet motifleriyle bezenmiştir. Bugün türbenin dış cephesi zamanın ve sert dağ ikliminin etkisiyle bozulmuş olsa da hala görkemini korur. Türbenin içinde 3 mezar bulunmaktadır. Ayrıca kitabelerden birinde şu ifadeler yer alır. Bu kabrin imarı, Kılıç Arslan'ın oğlu Büyük Sultan, Fatih Gıyasettin Keyüsrev'in günlerinde Emir Çoban tarafından emredildi. Sene 680. Emir Çoban'ın yaptırdığı bu türbe yalnızca bir mezar değil, aynı zamanda bir zaviye olarak da kullanılmıştır. Osmanlı arşiv kayıtlarında da Kulpak Köyü'nde Şeyh Çoban Zaviyesi olarak anılır. Hatta çevredeki bazı türbeler gibi burası da bir dönem dervişlerin ve yolcuların uğrak noktası olmuştur. Bugün halk türbeye hala Evliya adını verir. Zaman zaman başka isimlerle anılsa da bölge insanı onun gerçek sahibinin Emir Çoban olduğuna inanır. 1282 yılına ait kitabe bize şunu söyler. Emir Çoban sadece bir komutan değil, aynı zamanda inançla yoğrulmuş bir devlet adamıydı. O dağların zirvesine adını kazımış, asırlar geçse de izleri silinmemiştir. Ve şimdi, Erciyes'in sert rüzgarları arasında yükselen o taş yapının önünde durup gözlerinizi kapadığınızda belki de hala onun adımlarını, kılıcının parıltısını ve duasının yankısını hissedebilirsiniz. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
1: Kayseri'de iz bırakanlar.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın gelişmelerini aktardığımız haftanın özeti bülteni ile birlikteyiz. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. 31 Ağustos Pazartesi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel ekonomideki belirsizliklere ve jeopolitik gerilimlere rağmen Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda %2,3 büyüdüğünü belirterek, kesintisiz büyüme performansımız 24 çeyreğe ulaşırken yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1,71 trilyon dolara yükselmiştir dedi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca düzenlenen soruşturmada tutuklu sayısı 29'a yükseldi. Yükseköğretim Kurulu üniversitelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda bilimsel ve akademik çalışmalar yürütmelerini istedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde Türkiye ekonomisinin zorlu jeopolitik koşullara rağmen büyüdüğünü söyledi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Arnas'ta gerçekleştirilen pilav şenliğine katıldı. Burada konuşan Başkan Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Özellikle sizlere teşekkür ediyoruz. Gençlerimizi, çocuklarımızı buraya getirdiğiniz için internetten hepsini biraz uzaklaştıralım. Birliği, beraberliği hep birlikte yaşayalım inşallah. Aslında pilav günü muhtarım da biliyor. Bir vesile. Pilavı herkes zaten yer ama önemli olan pilavı bahane ederek bir araya gelmek. Cenab-ı Allah birliğimizi daim etsin. Her geçen gün inşallah genişleyerek, büyüyerek, katılım artmasıyla canlı bir şekilde yaşayacağız. Bugün tabii biraz Kayseri'den geliyorum. Rahmet fazla, iyi bir yağmur var. Dolayısıyla yağmur yağmadan pilavları dağıtmış olduk.
1: 5 kilometrelik Aksu 2. kısım taşkın koruma kanalının son 2,5 metrekarelik bölümündeki çalışmalar devam ediyor. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan çalışmaları yerinde inceleyerek yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Söğütlüpınar'dayız. Söğütlüpınar'da Aksu taşkın koruma hattının son alanı olan çifte kuyularla Söğütlüpınar arasındaki 2,5 kilometrelik taşkın koruma kanalımızın bugünlerde son geçişleri tamamlanmak üzere her türlü önlemin alındığı ama tabii ki bunların da devlet yatırımları olarak da ilçemize kazandırılmasından dolayı da çok çok mutlu olduk. Bu konuda emeği geçen tabii ki bakanlığımıza, büyükşehirimize ve tabii ki Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüze ve tabii ki her zaman birlikte gayret gösteren müteahhit firmayla, Devlet Su İşleri ile Hen İşleri ekibimize de teşekkür ediyorum. Rabbim afetlerden esirgesin ama tabii ki güvenlik önlemlerini de almak bizim de vazifemiz. Herhangi bir yağışta da inşallah bir sıkıntı yaşamadan da yağışın bereketini, nimetini de görürüz diye de dua ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.
0: Haftanın özeti.
1: 1 Eylül Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diplomatik çözüme ulaştırılması için sorumluluk alıyor ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz dedi. Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 23 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. Çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi göstererek yüklenici firmaya 34,2 milyon TL fazla ödeme yapıldığı belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 135 Alo Adalet hattı için 5 yılı aşan dava dosyaları, 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşların doğrudan başvuruda bulunabileceğini açıkladı. Kayseri'de 2026-2027 adli yıl açılış töreni Kayseri Adliyesi'nde yapıldı. Başsavcı Habib Korkmaz, açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi.
4: Sadece evrensel adalet, savunma ve yargı ilkelerine inanmaları ve bu uğurda yılmadan, usanmadan mücadele etmeleri en temel kural ve ilkemiz olmalıdır. Tüm insanlarımız kendileri ya da grupları için değil, herkes için evrensel ve ilkesel adalet anlayışını benimsemeli ve işlemelidir. Geciken adalet, adaletsizdir. Tümcesi adalet talep etme konumunda olmayanlar için söylenmesi hem kolay hem de hoş bir ifadedir. Hakkına, yani adalete geç kavuşanlar için ise acı bir durumdur. Oysa ki hem anayasada hem usul kanunlarımızda hem de İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nde düzenlenen adil yargılanma hakkı bağlamında davaların makul süre içinde görülüp karara bağlanması esas.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Spor AŞ eski genel müdürü Ali Üstünel, Saadet Partisi'ne katıldı. Üstünel'e parti rozetini Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan taktı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun da Üstünel'in makamında ağırladı. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin Serçeönü Mahallesi'nde bulunan hizmet binası 22 Eylül 2026 Salı günü ihale ile satışa çıkarılacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik ulaşım kartı desteğini yeni eğitim yılında da sürdürüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında 155 bin işlik ulaşım kartı için başvurular 7 Eylül'de başlayacak.
0: Haftanın özeti.
1: 2 Eylül Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı üyeliği perspektifinin bir bloktan kopuş veya batıya sırt çevirme anlamına gelmediğini belirterek, hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı arttırmaktır dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen il başkanları toplantısında konuştu. Özel, kurulmasına milletin karar verdiği, adını milletin koyduğu, bütçesini milletin belirlediği yeni partinin çıktığı yeni yolda iktidara doğru yürümek, omuzlarındaki yükü farkında olarak taşımak ve arkasında olan milletin umutlarını boşa çıkarmamak dışında bir hedefi yoktur dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapım çalışmaları süren atletizm pistinde incelemelerde bulunarak son duruma dair detaylı bilgi aldı. Kayseri'ye yakışan yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Büyük Kılıç şunları söyledi.
5: Erciyes'imizin Yüksek İrtifa Merkezi bölümündeyiz. Hatırlanacağı üzere burada 8 tane futbol sahası UEFA standartlarında, atletizm pistinin hemen yanı başında, aynı zamanda yüzme havuzumuz, fitness merkezimiz, çok amaçlı spor salonumuz, şimdi de atletizm pistimiz. Biz atletizm pistimizde tüm atletizmle ilgili branşlara cevap verecek nitelikte gerçekten standartlara uygun tartan pistinin tamamlanmasından sonra iş bitmiş olacak ve hayata geçirilmiş olacak.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi çevre bilincini arttırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Sarımsaklı Barajı mesire alanında dikkat çekici bir sosyal deneye imza attı. Büyükşehir ekipleri başlatılan çevre seferberliği kapsamında hazırlanan gizli kameralı deney vatandaşlardan büyük takdir topladı. Melikgazi Belediyesi tarafından geliştirilen robotik yapay zeka asistanı Mega düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
6: İnsanın hızlı bir şekilde cevap verdiği gibi şimdi anlayıp cevap vermesi mümkün değil. Bir 3-5 saniyelik bir düşünme payı, verileri alma payı gerekiyor. Dolayısıyla bunların hızlandırılması için de inşallah bu yazılımlarla birlikte arkadaşlar uğraşıyoruz.
0: Haftanın özeti.
1: 3 Eylül Perşembe. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza ve infaz sisteminin daha etkin, daha güçlü ve toplumsal ihtiyaçlara daha doğru cevap verebilir bir yapıya kavuşması amacıyla infaz mevzuatımıza ilişkin değerlendirme, planlama ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi arttırmak, ülkemizde daha uzun süre kalmasını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomik ve sosyal değerlerden şehirlerimizin daha fazla pay almasını temin etmektir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı yaptığı açıklama ile görevden ve partisinden ayrıldığını duyurdu. Bozdağlı çok geçmeden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vizyonumuz ağır geldi diyerek imalı bir paylaşımda bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yapımı devam eden Dağ Kızağı projesini yerinde inceledi. Çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendiren Büyükkılıç, Kılıç şunları söyledi.
5: 19 tane mekanik tesisi, 41 tane pisti, 112 kilometrelik pist uzunluğuyla kayak merkezimiz uluslararası standartta bir özellik taşır iken sadece kış turizmine yönelik bir dağ görüntüsünün dışında diğer mevsimlerde de rahatlıkla yararlanılacak konumlara getirme yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan birisi de yine dağ kızağı diye kamuoyunda nitelendirilen ve gerçekten adeta macera perestlerin adrenalin deşarjını sağlamak isteyen tutkunların en güzel ortamını onlara hazırlamaya çalışıyoruz. Yine hatırlanacağı üzere yüksek irtifa merkezimizde onlarca takımın bu sene 40'ın üzerinde yurt içine yurt dışından gelen takımlarımızın kamp yaptığı gerek yüzme alanında gerek atletizm pisti konusunda gerek fitness merkezi ve gerekse çok amaçlı spor salonuyla ve 8 tane de futbol sahasıyla adeta kendinden söz ettirdi.
0: Haftanın özeti.
1: Kocasinan Belediyesi Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığında yürüttüğü üretimle Kayseri'nin yeşil kimliğine yeni bir boyut kazandırıyor. Kayseri'ye rengarenk dokunuşlar yaptıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
7: Kocasinan Belediyesi'nin fidanlığında bu sağımda solumda görmüş olduğunuz ağaçlar yaklaşık 5-6 yıldır emek vermiş olduğumuz ağaçlarımız. Farklı yerlerdeki parklarımızda inşallah Allah nasip ederse buradaki ağaçlarımızı toprakla buluşturacağız. Kayserimizin her bir köşesinde, Kocasinan'ımızın her bir köşesinde yeni ağaçlar, yeni parklar, yeni yaşam alanları. Yemyeşil bir Kayseri için. Huş, akça ağaç, akasya, diş budak, çalı grubu ağaçlarımız, farklı farklı mazılar, rottweilerlar gibi onlarca çeşit ağaçlar. Ha bunun yanında biliyorsunuz artık meyve ağaçları da dikmeye başladığımız bir meyve bahçemiz var. Orası için de burada eksik olan ağaçlarını tamamlayacağımız yeni meyve bahçeleri için de ağaçlarımız burada büyümeye başladılar. Bayağı bir kat ettiğimiz mesafe var ve bu ağaçlarımız da Allah nasip ederse itibariyle bütün parklarımızda, bahçelerimizde dikimine başlayacağız. Yeşil ve daha yeşil bir Kayseri.
0: Haftanın özeti.
1: 4 Eylül Cuma, Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CHP-MYK üyeliğinden istifa etti. Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol hakkında yalan tanıklık suçundan tutuklama talep edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı sorgulama sistemleri üzerinden ele geçirip dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini, 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığını bildirdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı projesinde büyük oranda ilerleme kaydedilen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç konuyla ilgili şunları söyledi.
5: Sonuç itibariyle 8 tane yürüyen merdiveni, 4 tane asansörü olan ve Erciyes'imize, Talas'ımıza, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na, şehrimizin meydanına, organizemize giden güzergahlarımız böylece aşağı yukarı tamamlanmış olacak. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Vatandaşlarımızdan da bugüne kadar hep memnuniyetle ilgili sözler, ifadeler bizlere ulaşmakta. Bunlar da bizi daha da motive etmekte. İnşallah şehrimizle ilgili çalışmaları sürdürmekteyiz.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadim Kent'in ikinci kez ev sahipliği yapacağı ve 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında vatandaşların festival alanına rahat ve güvenli ulaşımı için özel otobüs seferleri planladı. Büyükşehir etkinlik süresince T1 raylı sistem hattına da ek seferler düzenleyecek. Haftanın önemli gelişmelerini derlediğimiz bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
8: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
9: Bu hafta oldukça hoş, sizler için oldukça da yararlı olacağına inandığım bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'de son dönemlerde oldukça popüler, UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan iki mekandan biri Kültepe, bir diğeri de Koromaz Vadisi'dir. Peki birbirinden muhteşem bu iki mekanı en doğru, en pratik ve en yararlı bir şekilde nasıl gezebileceğinizi öğrenmek ister misiniz?
10: Kayseri'nin kadim toprakları binlerce yıldır insanlığın hafızasını taşır. Bir yanında ticaretin, medeniyetin ve yazının Anadolu'daki ilk izlerini saklayan Kültepe, diğer yanında taşın, suyun, vadilerin ve sessizliğin iç içe geçtiği Koromaz Vadisi. İşte şimdi bu iki miras çağın imkanlarıyla avuçlarımızın içine sığan bir rehberde buluşuyor. Kapadokya Kültepe Koromaz Derneğimiz tarafından bir kültürel hizmet olarak hazırlanan hem Apple Store hem de Google Play ortamlarından cep telefonlarınıza kolayca indirebileceğiniz Kültepe Koromaz Rehberi mobil uygulaması artık sizler için hazır. Bazen insan şehrin gürültüsünden uzaklaşıp tabiatın sesini duymak ister. Hele ki bahar mevsimi geldiğinde. Toprağın yeniden nefes aldığı, ağaçların yeşile döndüğü, rüzgarın çiçek kokularını vadilere taşıdığı günlerde ailece çıkılan kısa bir yürüyüş bile insana bambaşka bir huzur verir. Çocukların bir dere kenarında koştuğu, taş duvarlı eski köy evlerine şaşkınlıkla baktığı, tarihle ilk kez göz göze geldiği o anlar aslında geleceğe bırakılan en kıymetli hatıralardır. İşte Kültepe Koromaz rehberi tam da bu yolculuklara eşlik eden modern bir yol arkadaşı gibi hazırlanmıştır. Uygulama Kayseri'nin iki büyük kültür hazinesi olan Kültepe ve Koromaz bölgelerini ayrı menüler halinde sunarak ziyaretçilerine düzenli, bilinçli ve güvenli bir keşif imkanı sağlıyor. Bir yanda Kültepe, yaklaşık 4000 yıl öncesinden bugüne seslenen bir medeniyet merkezi. Asurlu tüccarların Anadolu'ya getirdiği ticaret anlayışının, çivi yazılı tabletlerin ve şehir kültürünün izlerini taşıyan bu eşsiz alan insanı adeta tarihin başlangıcına götürür. Burada yürürken yalnız taşlara değil, insanlığın hafızasına dokunursunuz. Anadolu'nun ilk yazılı belgelerinin bulunduğu bu topraklarda her adım geçmişten bugüne uzanan sessiz bir hikaye gibidir. Diğer tarafta Koromaz Vadisi.

0: kayaların içine oyulmuş yapıları, taş konakları, Ihlara Vadisi'nden çok daha fazla miktardaki eşsiz eski kaya kiliseleri, doğal yürüyüş yolları ve dingin atmosferiyle adeta zamanın yavaş aktığı bir coğrafya. UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan, 2028 yılında ise UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesine girecek bu her iki mekan sadece bir gezi alanı değil, aynı zamanda tabiat ile tarihin birbirine sarıldığı büyük bir açık hava müzesidir. Bahar aylarında açan yabani çiçekler, dere boylarından yükselen kuş sesleri ve vadinin taş kokusu insana Anadolu'nun gerçek ruhunu hissettirir. Uygulama sizi evinizden alarak geziye başlayacağınız noktaya ulaştıracak en doğru rota bilgilerine eriştirecek, varacağınız bölgenin anlık hava durumunu öğrenecek, yürüyüş için hangi ekipmanların gerekli olduğunu uygulamadan öğrenebileceksiniz. Yol boyunca dinlenme alanları, ihtiyaç noktaları, jandarma ve sağlık merkezi gibi acil durum merkezlerine de uygulama içerisinden kolayca ulaşabileceksiniz. Böylece özellikle çocuklu aileler için çok daha güvenli ve planlı bir gezi imkanı sağlanmış olacak. Uygulama içerisindeki yazılı ve sesli anlatımlar sayesinde bir yapının, bir mağara kilisenin, bir tarihi eserin önünden geçerken onun hangi döneme ait olduğunu, kimler tarafından kullanıldığını, hangi hikayeleri sakladığını öğrenebiliyorsunuz.
1: Kolumbarium Mezarlar. Kolumbarium Mezar, eski Roma'da yakılmış ölü küllerini saklamaya mahsus mahzen.
0: Bu bahar hafta sonlarından birini kendinize ve sevdiklerinize ayırın. Kültepe'nin kadim tarihinin izini sürün. Koramaz Vadisi'nin sessiz patikalarında tabiatın nefesini hissedin. Ve bütün bu yolculuk boyunca bilinçli bir keşfin rehberi olarak Kültepe Koramaz rehberini mutlaka yanınıza alın. Çünkü bazen bir uygulama sadece yön göstermez, insanın geçmişle yeniden bağ kurmasına da vesile olur.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.

0: Gerçekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
5: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı

0: Tavlus'un yükselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
2: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
3: Şimdi gözümde canlandılar.
2: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
4: Böyle ayrılık olmaz.
2: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
6: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
7: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
6: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın gelişmelerini aktardığımız haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. 31 Ağustos Pazartesi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel ekonomideki belirsizliklere ve jeopolitik gerilimlere rağmen Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda %2,3 büyüdüğünü belirterek, kesintisiz büyüme performansımız 24 çeyreğe ulaşırken yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1,71 trilyon dolara yükselmiştir dedi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca düzenlenen soruşturmada tutuklu sayısı 29'a yükseldi. Yükseköğretim Kurulu üniversitelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda bilimsel ve akademik çalışmalar yürütmelerini istedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde Türkiye ekonomisinin zorlu jeopolitik koşullara rağmen büyüdüğünü söyledi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Arnas'ta gerçekleştirilen pilav şenliğine katıldı. Burada konuşan Başkan Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Özellikle sizlere teşekkür ediyoruz. Gençlerimizi, çocuklarımızı buraya getirdiğiniz için internetten hepsini biraz uzaklaştıralım. Birliği, beraberliği hep birlikte yaşayalım inşallah. Aslında pilav günü muhtarım da biliyor. Bir vesile. Pilavı herkes zaten yer ama önemli olan pilavı bahane ederek bir araya gelmek. Cenab-ı Allah birliğimizi daim etsin. Her geçen gün inşallah genişleyerek, büyüyerek, katılım artmasıyla canlı bir şekilde yaşayacağız. Bugün tabii biraz Kayseri'den geliyorum. Rahmet fazla, iyi bir yağmur var. Dolayısıyla yağmur yağmadan pilavları dağıtmış olduk.
1: 5 kilometrelik Aksu 2. kısım taşkın koruma kanalının son 2,5 metrekarelik bölümündeki çalışmalar devam ediyor. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan çalışmaları yerinde inceleyerek yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Söğütlü Pınar'dayız. Söğütlü Pınar'da Aksu taşkın koruma hattının son alanı olan Çipte Kuyularla Söğütlü Pınar arasındaki 2,5 kilometrelik taşkın koruma kanalımızın bugünlerde son geçişleri tamamlanmak üzere her türlü önlemin alındığı ama tabii ki bunların da devlet yatırımları olarak da ilçemize kazandırılmasından dolayı da çok çok mutlu olduk. Bu konuda emeği geçen tabii ki bakanlığımıza, büyükşehirimize ve tabii ki Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüze ve tabii ki her zaman birlikte gayret gösteren müteahhit firmayla, devlet su işleriyle Fen İşleri ekibimize de teşekkür ediyorum. Rabbim afetlerden esirgesin ama tabii ki güvenlik önlemlerini de almak bizim de vazifemiz. Herhangi bir yağışta da inşallah bir sıkıntı yaşamadan da yağışın bereketini, nimetini de görürüz diye de dua ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.
0: Haftanın özeti.
1: 1 Eylül Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diplomatik çözüme ulaştırılması için sorumluluk alıyor ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz dedi. Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 23 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. Çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi göstererek yüklenici firmaya 34,2 milyon TL fazla ödeme yapıldığı belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 135 Alo Adalet hattı için 5 yılı aşan dava dosyaları, 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşların doğrudan başvuruda bulunabileceğini açıkladı. Kayseri'de 2026-2027 adli yıl açılış töreni Kayseri Adliyesi'nde yapıldı. Başsavcı Habib Korkmaz, açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi.
4: Sadece evrensel adalet, savunma ve yargı ilkelerine inanmaları ve bu uğurda yılmadan, usanmadan mücadele etmeleri en temel kural ve ilkemiz olmalıdır. Tüm insanlarımız kendileri ya da grupları için değil, herkes için evrensel ve ilkesel adalet anlayışını benimsemeli ve işlemelidir. Geciken adalet, adaletsizlik. Tümcesi adalet talep etme konumunda olmayanlar için söylenmesi hem kolay hem de hoş bir ifadedir. Hakkına, yani adalete geç kavuşanlar için ise acı bir durumdur. Oysa ki hem anayasada hem usul kanunlarımızda hem de İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nde düzenlenen adil yargılanma hakkı bağlamında davaların makul süre içinde görülüp karara bağlanması esas.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Spor AŞ eski genel müdürü Ali Üstünel, Saadet Partisi'ne katıldı. Üstünel'e parti rozetini Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan taktı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun da Üstünel'i makamında ağırladı. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin Serçeönü Mahallesi'nde bulunan hizmet binası 22 Eylül 2026 Salı günü ihale ile satışa çıkarılacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik ulaşım kartı desteğini yeni eğitim yılında da sürdürüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında 155 bin işlik ulaşım kartı için başvurular 7 Eylül'de başlayacak.
0: Haftanın özeti.
1: 2 Eylül Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı üyeliği perspektifinin bir bloktan kopuş veya batıya sırt çevirme anlamına gelmediğini belirterek, hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı arttırmaktır dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen il başkanları toplantısında konuştu. Özel, kurulmasına milletin karar verdiği, adını milletin koyduğu, bütçesini milletin belirlediği yeni partinin çıktığı yeni yolda iktidara doğru yürümek, omuzlarındaki yükü farkında olarak taşımak ve arkasında olan milletin umutlarını boşa çıkarmamak dışında bir hedefi yoktur dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapım çalışmaları süren atletizm pistinde incelemelerde bulunarak son duruma dair detaylı bilgi aldı. Kayseri'ye yakışan yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Büyükkılıç şunları söyledi.
5: Erciyes'imizin Yüksek İrtifa Merkezi bölümündeyiz. Hatırlanacağı üzere burada 8 tane futbol sahası UEFA standartlarında, atletizm pistinin hemen yanı başında, aynı zamanda yüzme havuzumuz, fitness merkezimiz, çok amaçlı spor salonumuz, şimdi de atletizm pistimiz. Atletizm pistimizde tüm atletizmle ilgili branşlara cevap verecek nitelikte gerçekten

0: düşünme payı, verileri alma payı gerekiyor. Dolayısıyla bunların hızlandırılması için de inşallah bu yazılımlarla birlikte arkadaşlar uğraşıyoruz.
1: Haftanın özeti.
2: 3 Eylül Perşembe. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza ve infaz sisteminin daha etkin, daha güçlü ve toplumsal ihtiyaçlara daha doğru cevap verebilir bir yapıya kavuşması amacıyla infaz mevzuatımıza ilişkin değerlendirme, planlama ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi arttırmak, ülkemizde daha uzun süre kalmasını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomik ve sosyal değerlerden şehirlerimizin daha fazla pay almasını temin etmektir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı yaptığı açıklama ile görevden ve partisinden ayrıldığını duyurdu. Bozdağlı çok geçmeden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Vizyonumuz ağır geldi" diyerek imalı bir paylaşımda bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yapımı devam eden dağ kızağı projesini yerinde inceledi. Çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendiren Büyükkılıç şunları söyledi.
3: 19 tane mekanik tesisi, 41 tane pisti, 112 kilometrelik pist uzunluğuyla kayak merkezimiz uluslararası standartta bir özellik taşır iken sadece kış turizmine yönelik bir dağ görüntüsünün dışında diğer mevsimlerde de rahatlıkla yararlanılacak konumlara getirme yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan birisi de yine dağ kızağı diye kamuoyunda nitelendirilen ve gerçekten adeta macera perestlerin adrenalin deşarjını sağlamak isteyen tutkunların en güzel ortamını onlara hazırlamaya çalışıyoruz. Yine hatırlanacağı üzere yüksek irtifa merkezimizde onlarca takımın bu sene 40'ın üzerinde yurt içine yurt dışından gelen takımlarımızın kamp yaptığı, gerek yüzme alanında, gerek atletizm pisti konusunda, gerek fitness merkezi ve gerekse çok amaçlı spor salonuyla ve 8 tane de futbol sahasıyla adeta kendinden söz ettirdi.
1: Haftanın özeti.
2: Koca Sinan Belediyesi, Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığında yürüttüğü üretimle Kayseri'nin yeşil kimliğine yeni bir boyut kazandırıyor. Kayseri'ye rengarenk dokunuşlar yaptıklarını belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
4: Koca Sinan Belediyesi'nin fidanlığında bu sağımda solumda görmüş olduğunuz ağaçlar yaklaşık 5-6 yıldır emek vermiş olduğumuz ağaçlarımız. Farklı yerlerdeki parklarımızda inşallah Allah nasip ederse buradaki ağaçlarımızı toprakla buluşturacağız. Kayserimizin her bir köşesinde, Koca Sinan'ımızın her bir köşesinde yeni ağaçlar, yeni parklar, yeni yaşam alanları, yemyeşil bir Kayseri için. Huş, akçaağaç, akasya, diş budak, çalı grubu ağaçlarımız, farklı farklı mazılar, rottweilerlar gibi onlarca çeşit ağaçlar. Ha bunun yanında biliyorsunuz artık meyve ağaçları da dikmeye başladığımız bir meyve bahçemiz var. Orası için de burada eksik olan ağaçlarını tamamlayacağımız yeni meyve bahçeleri için de ağaçlarımız burada büyümeye başladılar. Bayağı bir kat ettiğimiz mesafe var ve bu ağaçlarımızda Allah nasip ederse itibariyle bütün parklarımızda, bahçelerimizde dikimine başlayacağız. Yeşil ve daha yeşil bir Kayseri.
1: Haftanın özeti.
2: 4 Eylül Cuma, Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CHP-MYK üyeliğinden istifa etti. Eski Bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un doktoru Nurettin Demirkol hakkında yalan tanıklık suçundan tutuklama talep edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı sorgulama sistemleri üzerinden ele geçirip dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini, 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığını bildirdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı projesinde büyük oranda ilerleme kaydedilen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç konuyla ilgili şunları söyledi.
3: Sonuç itibariyle 8 tane yürüyen merdiveni, 4 tane asansörü olan ve Erciyes'imize, Talas'ımıza, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na, şehrimizin meydanına, organizemize giden güzergahlarımız böylece aşağı yukarı tamamlanmış olacak. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. vatandaşlarımızdan da bugüne kadar hep memnuniyetle ilgili sözler, ifadeler

0: sizlere ulaşmakta. Bunlar da bizi daha da motive etmekte. İnşallah şehrimizle ilgili çalışmaları sürdürmekteyiz.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadim Kent'in ikinci kez ev sahipliği yapacağı ve 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında vatandaşların festival alanına rahat ve güvenli ulaşımı için özel otobüs seferleri planladı. Büyükşehir etkinlik süresince T1 raylı sistem hattına da ek seferler düzenleyecek. Haftanın önemli gelişmelerini derlediğimiz bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
3: Trafik kuralları sizi korkutmak için değil, korumak içindir.
2: Yayın tekrarı.
4: Merve Esersoy'un hazırlayıp sunduğu Psikoloji Saati başlıyor.
1: Herkese Radyo Radar'dan merhaba. Psikoloji Saati programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Esersoy. Her hafta alanında uzman psikologlarımızı konuk aldığımız Psikoloji Saati'nin bu haftaki konuğu klinik psikolog İzzet Özer bizlerle birlikte. Nasılsınız?
5: Merhaba, teşekkür ederim. İyiyim, siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bugün değerli konuğumla birlikte travma sonrası stres bozukluğu ve stres yönetimi hakkında konuşacağız. Sizin de bu konuyla ilgili sorularınız olursa bize WhatsApp iletişim hattımız 0352 336 2598 iletişim hattından veya Radyo Radar, Kayseri Radar Instagram hesaplarından bize sorularınızı iletebilirsiniz. İzzet Bey, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
5: Tabii. Ben klinik psikoloğum. Ruh sağlığı alanında çalışıyorum yaklaşık 20 yıldır. Bireysel ve çift psikoterapileri yapıyorum. Daha çok depresyon, panik atak, işte travma ve travma sonrası stres bozukluğu gibi vakalar çalışıyorum. Bu konularda yayınlanmış kitaplarım var. Böyle.
1: Güzel, kolaylıklar diliyorum. Travma ve stres aslında günlük hayatımızda hep kullandığımız kelimeler ve kavramlar. Bu kavramları belki bazen doğru kullanıyoruz, belki de yanlış kullanıyoruz. O yüzden ben en genelle başlamak istiyorum. Travma nedir?
5: Evet, travma günlük rutinimizi bozan, beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan ve dehşet, kaygı, panik yaratan, kişinin işlevselliğini yani yaşamına devam etme becerisini bozan ve muhakkak kişinin anlamlandırmasını da olumsuz etkileyen, neler oluyor anlamlandırmasını olumsuz etkileyen olaylar psikolojik travma olarak tanımlanabilir.
1: Peki travma neden olur? Belirtileri nelerdir?
5: Şimdi biraz önce bahsettiğim mesela rutin dışı bozan bir olay olsun, deprem örneği. Ya da bir trafik kazası olsun, bir taciz olabilir, bir fiziksel şiddet olabilir. Ya da duygusal yoksunluk, sevgisizlik gibi aslında can acıtmıyor gibi görünen ama derinlerde çok büyük yaralar açan bir hadise olsun. Şimdi böyle bir şey yaşayan kişi mesela deprem sallamaya başladığında temel güven duygusu da sarsılıyor. Aslında orada sadece binalar sarsılmıyor. Temel güven duygusu sarsıldığı zaman bu o kadar önemli bir şey ki insanın günlük hayatta ilk ihtiyaç duyduğudur yani.
1: Evet, en güvendiğimiz yer evimiz aslında sallanıyor.
5: Evet.
1: Korkutuyor bizi.
5: Aynen, bu sefer diyor ki ben yaşayacak mıyım ve güvende miyim? Hayır, yani galiba değilim. İşte bu onun normal sistemini alt üst ediyor. Beyni normal çalışmayı bırakıyor. Normalde çalışan taraf beynimizin ön kısmıdır. Prefrontal lob dediğimiz parasempatik sistemin devrede olduğu. İşte sol beynimizde hafızamız olur. Akıl yürütme, dil ve matematiksel beceriler olur. Sağ beynimizde de duygular olur ama hafif duygular ve hayal kurma becerisi, ritim filan. Eğer böyle bir deprem oluştuğunda kişi düşünmeyi, normal rutinde kalmayı bırakır. Çünkü hayatı tehlikededir. Yani şöyle bir şey düşünün. Bir araba size çarpmak üzere ya da bir aslan size pençelerini atmak üzere birkaç saniye var. Orada şunu düşünemezsiniz yani mesela. İşte elinizi böyle çenenize dayayıp ben düşüneyim bakalım. Araba çarpmadan önce sağa mı kaçsam, sola mı, böyle dursam mı? Düşünecek zaman yoktur. zaman olmadığı için, ani geliştiği için sempatik sistem çalışmaya başlar. Yani beynin ön tarafı çalışmayı bırakır. Refleksif taraf, ani tepki üretebilen ve hayati tehlike durumlarında bize yardım eden taraf, hipotalamus, amigdala gibi merkeze aktive olur. Nasıldır bu? Çok somutlaştırarak ve basitleştirerek anlatayım. Amigdala savaş, kaç ya da donkal tepkileri veren bir şarteldir. Hani evimize elektrik akımı fazla geldiğinde şartel atıyor ya. Orada da diyor ki ya savaş, gücün yetiyorsa, ya donkal, ya da kaç. Hangisinde kişinin ego gücü müsaade ediyorsa, gücü müsaade ediyorsa onu yapar. Örneğin bir köpek saldırısı olduğunda kişi ya bir çubukla saldırır, ya kaçar bir ağacın üstüne çıkar, ya da öylece baka kalır. Öyle değil mi? İşte bunu amigdala, yani sempatik sistem tetikliyor. Hipotalamus da bunu fiziksel tepkilere dönüştürüyor. Örneğin kalbimiz çarpıyor, nefesimiz daralıyor, mide asit salgılıyor midemizde, veya irritable bağırsak sendromu gibi bağırsak hareketler oluşuyor. Yüzümüz kızarıyor, göz bebekleri irileşiyor. Vücudumuzda birçok reaksiyon oluyor. Damar ve kalp sisteminde de, sinir sisteminde de bir teyakkuz hali oluyor. Çünkü insan savaşta, işte bu travma anında bu sempatik sistem devreye giriyor ve bunu çözemediği zaman, yani halledemediği zaman bastırıyor bilinç dışına ve hayat boyu tetiklenen bir travma ve travma sonrası stres bozukluğu oluşuyor. Örneğin depremden çıkıyor enkaz altından, bu işlemleme tam devam edemediği için deep freeze, yani depoya arka tarafa atıyor. En ufak bir sarsıntıda kişi hemen aynı tetikte, tedirginlikte oluyor. Hani trafik kazası yapmış insanlar ani fren sesinde irkilir ya, bu da ondan. Yani aynı olayı yeniden yaşayacağını zannediyor. Peki bu iyi bir şey mi? Aslında koruma modudur, iyi bir şey. İnsan beyni genelleyerek, yani bir köpek saldırdığında bütün köpeklerden korkarak ne yapıyor? Koruma altına alıyor. Seni koruyor. Yani diyor ki ne olur ne olmaz, sen kork gene de diyor. Ya da nişanlısından ayrılmış, terk edilmiş bir genç kız travmatize oluyor. Hiçbir erkeğe güvenmeyerek aslında kendini koruma altına alıyor. Bu işlevsel ve sağlıklı olmayabilir. Ama beyin bununla uğraşmıyor ki, işlevsel ve sağlıklı olması derdinde değil. Beyin seni yaşatmak derdinde. Önce diyor zarar görmeni bir durduralım. O yüzden kişi travma sonrasında böyle anormal hareketler yapabilir. Kaçınabilir, hayatın biraz kendini dışına taşıyabilir, sürekli korku dehşet halinde olabilir, dikkati, konsantrasyonu, uykusu, yeme içmesi bozulabilir. Bunların her biri beynin kendini koruma modu. Yani şey diyor, sen güvende değilsin, dikkatli ol ki hayatta kal. Çünkü beynin ilk görevi bu, seni hayatta tutmak.
1: Evet, ben de tam şeyi soracaktım size. Bir olayın travmatik olmaması için neler yapabiliriz, ya da bunun bize iz bırakmaması için neler yapabiliriz diye soracaktım.
5: Evet. Ya mesela böyle deprem gibi konunun travmatik hale gelmemesini engellemek çok zor. Çünkü hakikaten hayati tehlike, büyük hadise, özellikle yıkım varsa veya trafik kazasına maruz kalmış birisinde öyle, veya başka bir saldırıya maruz kalmış birisi, veya işinden atılmış mesela. Burada kişinin o yaşanan olayları çabuk atlatması, çabuk işlemlemesi için neler yapması lazım? Diyelim ki böyle bir hadise yaşadı, böyle bir olay yaşadı. Mutlaka her zaman rasyonel kalma kararı vermesi lazım. Yani burada en akıllıca hareket ne olur? Bir kar zarar hesabı yapıp, mesela depremden çıktı, şu an ne yapmam lazım? Araba kazası yaptı, dışarı çıktı, şu an ne yapmam lazım? Hemen sol beyni habire aktive edecek. Mesela orada içerideki ailesi, fertleri var, birileri var. Diyecek işte, siz sağlıklı mısınız? Her şey yolunda mı? Okey. Bu sefer yetişkin gibi düşünecek, olgun. Çocuk gibi düşünürse ben battım, bittim, mahvoldum diyebilir. Ama yetişkin şöyle bakar, olabilir. Yani oldu zaten. Olanla ölene çare yok. O zaman bunu nasıl telafi edeceğim? Mesela bu arabayı nasıl sağa çekelim, veya karşı tarafla konuşup tutanak hazırlayalım. Veya şöyle düşünebilir. Nasıl düşünmem lazım, nasıl hissetmem lazım, nasıl davranmam lazımla ilgili akıl yürüttüğü zaman beyin zaten normali bulur. Mesela şöyle diyebilir, insanlar kaza yapabilir. Evet, şu an benim suçum yok, birisi geldi bana çarptı, bu da olağan. Şimdi ben bunu nasıl telafi edebileceğimi düşünüyorum. Örneğin tutanak tutar, karşı taraftan tahsil eder, arabayı yaptırır, arabayı değiştirir. İşte benim 200 bin kaybım var, ben bunu 2 yıl çalışsam ödeyemem. Bazen insanların kayıpları olabilir. Yani her insanın kayıpları vardır, bu normaldir. Bak nasıl yetişkin gibi düşünüyor. Böyle düşündükçe olayın yıkıcı etkisi azalır. Ama felaketleştirirse, böyle ben bittim, hayatımın sonu geldi. Mesela üniversite sınavı. Üniversite sınavına girecek bir genç hayatımın sonu, bu hayat memat meselesidir derse, travma yaşaması, onu travmaya dönüştürmesi çok olası. Diyecek ki sınav sadece sınavdır yani. Bu sene olmazsa seneye olur. Hiç olmayabilir yani. Örneğin Vestel'in sahibi ilkokul mezunu. Demek ki hayat başarısı okul başarısı değil. Böyle daha gerçekçi sınırlar ve gerçekçi bilgilerle bakabilirse daha az travmatiz olur.
1: Peki travmalardan kurtulmak için neler yapabiliriz?
5: Evet, aslında travmalardan kurtulmak, yani tamamen kurtulmak çok mümkün değil. Bunu moral bozmak için söylemiyorum. Ama dönüştürebiliriz ve yönetebiliriz. Çünkü travma yaşayan bir insan asla eskisi gibi olmaz. Yani tamamen kurtulup bir gün öncesi gibi asla olmayacak. Yani o depremde 5 Şubat'ta kimse dönemeyecek. Ama 7 Şubat'ta ya da bu sene çok daha güçlenmiş olabilir. İyi haber şu. Travmaların bunca zararına rağmen bir tane tam kârı var. Bir tane net kârı var. Faydası var. Tek. O da şu. Güçlendirir. Kişinin psikolojik gücünü, dayanıklılığını, yaşama tutunma becerisini güçlendirir. O zaman kurtulmak yerine yönetmek diyelim. Şey gibi düşünün. Suda çırpınmak gibi. Çırpınca batıyorsun. Kurtulmaya çalışırsan. Ama yüzmeyi öğrenirsen hatta faydalanırsın da sudan. Bir yerden bir mesela şöyle olabilir. Eğer diyelim ki bir deprem yaşandı. Önlem alırsan, yani temel soru şu: ne öğrendim? Ben bundan ne öğrendim? Mesela pandemide. O da bir travma aslında, toplumsal. Belki dünya travması. İnsanlar korktular. Yakınlarını kaybettiler. Orada belki şunu soracak: ben ne öğrendim? Depremde ne öğrendim? Kaza yaptım, ne öğrendim? Çocukluğumda sevgi görmedim, dayak yedim, ne öğrendim? Ve bunları nasıl değiştirebilirim? Yani örneğin depremden sonra alınabilecek önlem ne olabilir ki? Sağlam yapılar yapmak, daha az katlı binalarda ve fay hattının dışında oturmak diyelim. Bu konuda bilimin sesine kulak verip önlemler aldığı zaman belki de daha çabuk atlatır. Şimdi bu konuda Japonya'ya bakalım. Deprem travmasını en ağır yaşayanlar onlar, ama artık yaşamayanlar da onlar. Yani biliyorsunuz ofislerde bazen kamera kayıtları dokuz şiddetini gösteriyor. Sadece insanlar rafları tutuyor.
1: Hiçbir şey yapmıyorlar.
5: Evet, hiçbir şey yapmıyorlar. Biraz sonra oturup devam ediyorlar. Yani bakın onların travması nasıl böyle karlı bir şekilde sonuçlanmış. Ne öğrendim sorusunu soracağız. Ve bir de tabii ki terapi. Yani travmanın yönetilmesi demek işte onun terapi edilmesi demek. Belki biraz sonra terapi yöntemleri üzerine konuşacağız. Yeniden terapi edilebilirse eğer, bir de ne öğrendim sorusunu güzel sorabilirse çok daha kaliteli oradan çıkabilir.
1: Aslında bardağın hep dolu tarafından bakın demek istiyorsunuz değil mi?
5: Evet, yani bir de şu önemli: normal olabilir ve kabul ediyorum kelimeleri çok önemli. Dünyada bütün psikopatolojilerin temelinde iki şey çok esas. Bir tanesi acıları ertelemek. İnsanlar acı çekmek istemiyor. Zannediyorlar ki işte hayat mutlu olunca güzel. Bence hayatın kendisi güzel. Yani acısıyla tatlısıyla. Öyle bir hayat da yok zaten. Sürekli mutlu olmak bir hastalık. Sürekli mutsuz olmak da bir hastalık. Peki normal insan ne yapar? Bazen öfkelenir. Normal. Bazen mutsuz olur. Normal. Bazen çok heyecanlanır. Normal. Ya insanlar bazen görüyorum, biraz mutsuz olunca ben depresyondayım zannediyor. Biraz kaygılanınca ben panik atağım zannediyor. İşte biraz kızınca öfke kontrol bozukluğu, psikopatlık var bende diyor. Aslında daha normal insani duyguları anormal zannediyor. Ve hep mutlu olması gerekiyormuş gibi çılgınca kendini kafeden kafeye atarak, böyle sürekli programlar yaparak, zamanını doldurarak aslında kendi normallerinden kaçıyor. Şimdi normal insan acıyı da tatlıyı da misafir eder. Bunu yaşar. Birisi bu. Eğer bir yakınını kaybettiysen, bir travma yaşadıysan, bir acın varsa bunu yaşayacaksın. Misafir edeceksin o acıyı. Bu biraz baba yiğitlik ister, evet. Cesaret ister. Bunu yaşayacaksın, göndereceksin. Ya yani acılar bastırılarak tükenmiyor, büyüyor. Yaşanarak azalır ve biter. Acılar paylaşıldıkça da azalmaz. Bu yanlış bir mittir. Hani diyorlar ya, çoğu zaman kadınlar birbirlerine sürekli acılarından bahseder. Bütün duygularını dışa atarlar. Niye bitmiyor? Demek ki acıyı sürekli birine anlatmak bitirmiyor. Yaşamak onu yaşamak doğru bir şekilde onu azaltır ve biter. İkinci mesele de katılık. Ya insanların katı olması, kurallar koyması hayata dair. Yani böyle olmalı. İşte yani her zaman güvende olmalıyım. Başıma kötü bir şey gelmemeli. Hasta olmamalıyım. Yani bir gün içerisinde bir şey olduğu zaman günün tamamını çöpe atıyor. Mahvoldum mu, bittim diyor. Mükemmelliyetçi bakış, katılık. Yani eş dediğim böyle olmalı. Öyle olmayınca da hayal kırıklığı yaşıyor mesela. İşte eş dediğin evde böyle pijamayla oturup sadece televizyon izlememeli. Ne yapmalı? Sürekli bir düzgün olmalı. Ama bir insan sürekli düzgün olamaz ki. İnsanın rahatladığı yerler de olur mesela. Bir dengede gitmeli tabii ki de. Veya işte çocuk dediğin böyle olmalı. İşte ben okulda 90 üstü not almalıyım, birinci olmalıyım, ÖSS'de şunu yapmalıyım. Sürekli kendine başarı, para kazanma, sağlık kriterleri koyarsa tam sağlıklı olmalıyım. Bu mümkün değil. Hiç siz tam sağlıklı olduğunuz bir günü hatırlıyor musunuz? Yani hiç başınız ağrımıyor, dişiniz ağrımıyor, bir yeriniz acımıyor. Mükemmel yani. Bugün ünlülere baktığımız zaman birçok hastalıkları var. Aslında acılara, negatiflere, olumsuzluklara ve problemlere rağmen hayata devam edebilmek ve o gün öylece yüzümüzün gülebilmesi veya acı çekiyorsak bu acıyı taşıyabilmektir güçlü insan, sağlıklı insan. O zaman yani şöyle bakarız. Katı olmazsak, esnek olursak bir, ikincisi çekmemiz gereken acıyı çekersek şöyle bakabiliriz. Olabilir. Mesela nasıl bu işte insanlar insanları öldürüyor, çocukları, bebekleri öldürebiliyor. Yapmamalı ama yapabiliyor. Maalesef. Yani olamaz dediğimiz zaman zaten oluyor, engelleyemiyoruz. Olamaz sözü de işe yaramıyor. Bizi de kasıyor. Mutsuz ediyor. Olabiliyor. Veya işte pedofili, veya işte bir hırsızlık, arsızlık bir şeyler, haksızlıklar olabiliyor. Olabiliyor deyince kişi rahatlıyor. Yani dünyanın formatı bu. Olsa bunu kabul ediyor. Yoksa haksızlıkları alkışladığından değil. Haksızlıkları kabul etmiyor. Olabilitesini kabul ediyor. İşte kabul ediyorum kelimesi güzel. Bir şey yani bu böyle olursa bir şey olmaz diyor mesela bazen. Diye bir bardak kırılıyor, bir şey olmaz, olabilir. Bunları dedikçe rahatlar. Peki ben ne yapabilirim? Evet, haksızlık olabilir ama ben ne yapabilirim? Veya bir travma olabilir ama ben ne yapabilirim? İşte ne öğrendim dedim ya az evvel. Olamaz demeyecek, olabilir diyecek, kendini kasmayacak. Bir ikinci merhalede de ben ne yaparsam bu iyiye gider. Buna odaklanırsa travmayı yönetmiş olur. Daha çabuk hayata tutunmuş olur. Yaşam becerisi edinmiş olur. Yoksa hiç travmasız bir insan var mıdır diye soracak olsanız bu mümkün değildir.
1: Evet. Şimdi travmayı tetikleyen unsurları soracaktım size. Ama şöyle bir şey var. Şimdi biz pandemi yaşadık, tamam hani katılaşalım dediğiniz gibi, ama pandemi yaşadık, üstüne deprem yaşadık, şu an savaşlar oluyor, çocuklar ölüyor ve bunların fotoğraflarını bir şekilde görüyoruz. Yani ben onları geçerken bile bazen vicdan azabı çekiyorum. Tamam, evet, olabilir. Bunlar geçmişte de yaşanmış, şimdi de yaşanıyor. Ama işte insan da bir travma bırakıyor yani.
5: Doğru. Şimdi yani şöyle, bu sizin insan olduğunuzu gösteriyor. Duyarlı. Duyarlılık çok insanidir, çok vicdanidir. Bu yanlış değil. Tam da bunu söylemeye çalıştım az evvel. Yani acı çekmek normal. Biz acıdan kaçmayacağız yani. Eğer bir travma varsa, yaşanacaksa yaşayacağız bunu. Ama kurtulmaya çalışmak kötü. Yani bazıları acı çekmemek için sürekli mutlu edici faktörlere böyle film izliyor, sürekli neşeleniyor. Bunu da sağlıklı zannediyor. Her dakika mutlu olamayız. Yani bunu kabul edeceğiz. Her problemin çözümü yok. Ve psikoterapide her şeyi çözmüyor zaten. Yani hayatta mükemmellik ve tamlık hep yok yani. Hatta bazı acıların çözümü de yok. Mesela evlat acısı. Travmaların bana göre en büyüklerinden bir tanesi. Evlat acısının %100 hafiflediğini ben hiç görmedim. Hatta anne baba eğer çocuğunu kaybetmişse o acıyı yok etmek bile istemiyor. O acıyı tutmak istiyor. Acı çekmek ona iyi geliyor. Yani belki yaşayabilecek halde tutup kendini, acıyı minimize edip belki önüne bakması iyi. Ama sıfırlamak her zaman mümkün değil. Burada son 6-7 yıldır, yani bu 2016'dan beri hiç normal şeyler yaşamıyoruz. Gerçekten çok yorgunuz, çok yılgınız. Yılgınlık da var ve tükenmişlik var. Yorgunluk, yılgınlık ve tükenmişlik. Hassasiyetimiz ve o TSSB, travma sonrası stres bozukluğumuz var. Veya tükenmişlik sendromumuz var. Depresifiz daha çok. İnsanlara dikkat edin, izleyin. caddelerde, sokaklarda, oturmalarda. İnsanlar daha teyakkuzda, daha böyle kaygı faktörleri artmış durumda, daha depresifler. Bir de duyarsızlık da yavaş yavaş başlıyor. Sanki şey gibi, acıları bana yolla diye bir şarkı var ya, dert babasıyım ben. Artık acı bağımlılığı gibi. Çünkü çok fazla yorulduk, çok fazla dejenere olduk. Hakikaten dünyadaki bu acımasız savaşlar, çocuklara yapılan zulümler, bunun haklı gerekçesi de yok ve kabul etmek de mümkün değil. Yani orada onu kabul etmeyeceğiz zaten, zulmü. Sadece olabiliyor işte deyip üzüleceğiz. Üzülme gene var yani. Üzülmeden kendimizi çıkarmayacağız. O bizim insan olduğumuzu, normal ve sağlıklı olduğumuzu gösteriyor. Ne tetikler bunu? Şimdi tam bir de yangın ve sel felaketleri de hatırlarsanız oldu. Sanıyorum 19-20 civarında. Evet. Manavgat'ta, her yerde. Şimdi darbe girişimi, ardından pandemi, yangınlar, seller, ekonomik kriz, savaş. Olmaya da devam ediyor bir şeyler. İşte birkaç canlı bomba eylemi oldu havaalanında falan sanıyorum. Yani bütün bunlar tabii ki normal değil. Ve her biri insanı derinden etkiler. Travmayı bizzat kendinizin yaşaması şart değil. Yani orada mesela Filistin'de bir acı varsa çocuklar üzerinde, insanlar üzerinde bir gözyaşı varsa, buradaki insanın gözyaşı dökmesi de dolaylı travmadır. Öğrenme yoluyla travma. Yani bir travmayı yaşayanlar birincil travma yaşarlar. Travmayı yaşayanları bizzat görenler travma yaşarlar. Bir de bizzat şahit olmamış ama sonradan işte medya yoluyla duyanlar da üçüncü bir travma yaşarlar. Yani bizler yani. Veya deprem de öyle. Deprem sadece 11 ili etkisi altına almış gibi görünüyor ama bence Artvin'deki insan da o olayları görüp travmatize oldu. Veya başka şeyler. Dolayısıyla bu tetiklemeler şöyle oluyor. Bir yerde bir şey yaşandıkça sen tekrar tetikleniyorsun. Eğer diyelim ki 5 yaşında, 7 yaşında, 13 yaşında bir travma yaşadık. Ne olabilir? Bir trafik kazası olsun. Yine ben buraya gelirken çevre yolunda 2 tane kaza gördüm mesela. Şaşırdım da 2 tane üst üste kaza olunca. Orada hemen, daha oralarda özellikle, yine böyle bir çevre yolu civarında travma yaşamışsa kişi hemen canlanır. Hemen bir kalbi çarpmaya başlar. Bu tetiklenmedir. Yani şunu demeye çalışıyorum. Olayı yaşadığımız tarih geçmiş olsa bile bugün benzerini yaşadığımızda tetiklenme oluyor. Travma tetiklenmesi budur. Olaya benzer bir şeyin yaşanıp aynı duyguyu canlandırması.
1: Kendi yaşamasa bile aslında yaşamış gibi oluyor.
5: Tabii. Bazen bir koku bile tetikler. Ben böyle bir kaza görmüştüm 10 yaş civarında. Böyle küçük koku üzerinde vardı. Ve o kokuyu ne zaman böyle bir, atıyorum, cadde üstünde yürürken alsam hemen kalp güm güm ve nefes hızlanması başlıyor. Sonra anladım ben. Allah, dedim, burada bu koku beni niye etkiledi? Sonra biraz durup düşündüğümde 10 yaşındaki o kaza andaki korktuğuma, yani cesedi uzaktan da görsem, onu hatırlayıp ona odaklanıp, buna koku koşullanması denir psikolojide. Bazen bir koku tetikler, bir görüntü tetikler. Bazen örneğin diyelim ki gözlüklü yaşlı bir insan tarafından şiddete maruz kalmışsınız. Ne zaman gözlüklü yaşlı bir insan görseniz tetiklenirsiniz gibi. Bir de medyada tetikleyicidir bu arada. Mesela haberler, işte bir şey olduğu zaman muhakkak senin yaşadığına benzer haberler duyuyorsun. Ve aslında orada üzüldüğün sadece oradaki çocuk değil, kendi çocukluğuna da üzülüyorsun. Orada kurtarmak, korumak ya da yardım etmek istediğin sadece oradaki çocuk değil, aslında kendi çocukluğuna da yardım etmek istiyorsun. Tetiklenmeler böyle oluyor.
1: Evet. Peki travmalar tekrarlanır mı? Yani ne kadar sürer? Yani yaşam boyunca biz bu travmayla yaşar mıyız? Yoksa bunun, yani geçmez dediniz ama geçebilecek bir şeysi yok mu?
5: Evet, şöyle. Aslında insan beyninin muhteşem tarafı kendi kendini terapi etmesi, tedavi etmesi. Örneğin 8 yaşında bir şey yaşadık veya 15 yaşında. Daha sonraki yaşam içerisinde, süreç içerisinde beyin kendi kendini tedavi ediyor. İşte kabuslar görüyor. Yani rüyadan korkmamak lazım. Kabuslar bunun için zaten. Bir travmayı işlemlemek. Bir de gelecek kaygısı, gelecek korkusunu tekrar işleyerek seni hazırlamak. Rüya güçlendirmek için var. İşte başka şeyler de yapıyor. Kişi tedavi oluyor. Burada problem şu. Beyin kendi kendini 40 yılda tedavi ederse, ben de 30 yaşındaysam 70 yaşında iyileşmiş olacağım. Bu işime yaramıyor. Psikoterapilerin özelliği bunu vein zipleyip konsantre halde daha kısa sürede halletmesi. O yüzden terapilere giren kişi böyle biraz yıpranmış olarak çıkar. Çünkü içeride yoğun bir şekilde o duygu yaşatılır ona. Bu aslında faydalı bir şeydir. Yani her zaman psikoterapi böyle güle oynaya çıktığın bir yer olmayabilir. Tamamen kurtulmak derken aslında onu yönetmek kurtulmaktan iyi. Mesela şöyle düşünün. Diyelim ki ormana gezmeye gittiniz. Oradan bir vahşi hayvan saldırısına maruz kaldınız. Bir yılan olabilir, ayı olabilir. Orada travma yaşadınız. Tekrar ormana giderken nasıl gidersiniz eğer giderseniz? Önlem alarak, biraz korkarak değil mi? Peki bu korkunuz ve bu önlem iyi oldu mu olmadı mı? Yani orada ikinci bir şey yaşarsanız bir daha orada o şekilde aynı zararı görmezsiniz. Demek ki travmayı kullandınız, kâra dönüştürdünüz, fırsata dönüştürdünüz. Yönetmek böyle bir şey. Bir de örneğin pandemiyle alakalı ne öğrendim diye sordum ben kendime. O zamanlarda maske, mesafe, hijyen, bir de sevdiklerimle dünya ile daha yakın ve derin ilişki kurmak. Çünkü dünya bir anda elinden kayabiliyor. Hayat. O zaman hayat daha değerli oluyor. O zaman bize neyi öğretti pandemi bir taraftan? Hayatın değerini. O zaman bir faydası var. Şimdi ben bu travmayı nasıl kurtulacağım ya da daha doğrusu kurtulmak yerine nasıl yöneteceğim? Hayata daha sıkı tutunarak, sevdiklerimle daha yakın ilişki kurarak veya sağlığımı korumak için daha iyi önlemler alarak gibi. O zaman bu travmanın olumlu bir yanını görmüş oluyoruz. Yani önlem almak, travmayı fırsata dönüştürmek ve tabii ki geçmişi de o duyguyu yeniden yaşayıp bana göre bir profesyonel eşliğinde terapi etmek. Tamamen onu yönetmenin yolu budur.
1: Aslında yani travmalar tekrarlanabilir ama bu bizim elimizde, tekrarlanmayıp onun önlemini alan tabii, yine tabii. Biz olacağız.
5: Yani travma tekrarına biz tetikleme diyelim. Yani mesela deprem olmaz da başka bir yıkım olur mesela. Bu sefer travma tekrar eder. Bir gün kıtlık olur, başka bir zaman iflas olur. Kıtlıkla iflas aynı şey değil ama benzer. İkisinde de bir şey kaybediyorsun. Yokluk var ikisinde de, yok olma var. O zaman tetikleniyor. Yani bu normal bir şey tabii. Hayat güllük gülistanlık ilerlemeyeceği için travma tetiklenebilir ama biz onu güçlenirsek eğer biz bir sonraki sefere daha güçlü karşılarız. Örneğin karşıdan kurşun geliyor, göğsüne isabet ediyor. Onu çıkarıyorlar, hayata dönüyorsun. Aynı yere gittiğinde çelik yelek kullanmak ne kârı var? Çelik yelek şu kârı var. Kurşun nereden gelirse gelsin seni koruyor, öldürmüyor. Yani o zaman travmayı ne yapmış olduk? Kâra geçirmiş olduk. Bir eskisine göre, çok eskiye göre, yani yaşamadan öncesine göre daha kârlı. Peki nasıl terapi ediliyor? Bundan da bahsedelim mi?
1: Evet.
5: Yani travma terapileri çok çeşitlidir. Aslında bir kurama göre dile gelen her şey tedavi olmaya mahkum. Yani bir kişinin travmasıyla ilgili konuşması, anlatması bile eskiden annelerin, ninelerimizin ahiretlik dediği böyle can yoldaşı, dostları olurdu. Onları anlatır veya suya anlatırlardı. Kağıda yazıp yaktıkları da olurdu. Bunlar ritüeller, böyle totemler. Ama çok faydalı. Yani bence iyi bir şeymiş. Gerçekten öyle bir ahiretliğin varsa git anlat yani. Şimdi biz daha profesyonel hale getirip terapi yapıyoruz. Bunlardan en çok kullanılanı EMDR yöntemidir. Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma tekniğidir. Hatta bu akşam onun eğitimine başlıyorum ben de. EMDR uzmanlarına, yani ruh sağlığı çalışanlarına verdiğim bir eğitimdir. EMDR beynin, yani bu amigdalada depolanan reflekse neden olan beynin arka tarafının ilgilendiği, yani sempatik sistemin ve sürekli teyakkuzla beyni tutup hayatın işlevselliğini bozan anılar, daha doğrusu anıların negatif duygularını beynin yeniden işlemesini sağlayıp güçlü bir şekilde onun beyindeki acısını silmek. Aynı şey gibi düşünün. Arabalarda silecek var ya böyle. Biz zaten o hareketi yaparız EMDR'da. O silecekle duyguyu silmek. Anıları silmiyoruz. Hani bazıları diyor ki hocam ben hafızamı silmek istiyorum. Yani bu olayı unutmak istiyorum. Aslında buna ihtiyacı yok insanın. O olay değil onu rahatsız eden. Onun duygusu. Onun acısı. Biz bunu beraberce klinikte hallediyoruz. EMDR haricinde EFT yöntemi de Emotional Freedom Technical. Bilimsel araştırmalar ve makaleler yayınlamaya devam ediyor. EFT'nin biraz daha buna ihtiyacı var. Ama o da negatif duygulardan kurtulmak için etkin bir yöntemdir diye düşünüyorum. Bununla beraber diğer terapi yöntemleri de bilişsel davranışçı terapiler, psikodinamik terapiler, üçüncü nesil terapilerde travmayı çalışarak tedavi ve terapi eden yaklaşımlardır. Öneririm tabii ki. Her insanın bir travması vardır. Psikoterapiye gitmek cesaret ister. Ama çok kaliteli bir davranıştır. Ve iyileştirir muhakkak.
1: Aslında bilim ve uzmanlarımız bu konuda gayet uzmanlar ama yani biraz psikoloğa gitmek bizim toplumumuzda hala çok aşılmış bir şey değil bence. Yani deli misin, niye gidiyorsun falan yapıyorlar. Peki kendi kendilerini tedavi edebilirler mi?
5: Aslında insan kendi kendini sürekli tedavi ediyor. Yani bazıları savunma mekanizması, işte rasyonalize ediyor onu. Kendi kendine bir akla vuruyor. Hadi önüme bakayım falan diyor. Yalnız kendi kendine tedavi etmenin garantisini veremem. Çünkü insan bazen dıştan kendine bakması gerek. Nasıl görünüyorum? Yani çoğu insan duygusunu bilmiyor. Mesela ne hissediyorsun diyorum. Kötü diyor. 2000'e yakın duygu var. Sadece duyguları iyi ve kötü diye tasnif ediyor. Hatta bazıları duygusunun hiç farkında değil. Nasıl hissediyorsun diyorum. Bunun doğru olmadığını düşünüyorum diyor. Düşüncesini duyguyla karıştırıyor. Şimdi nasıl içe bakacak? Bence psikologlar bile psikoloğa gitmeli. Yani ben kendi şahsım için söyleyeyim, arada kendi terapimi yürütürüm. Yani bu çok elit bir hizmettir tam tersine. Hatta daha acayip bir şey söyleyeyim. Bize genelde sağlıklı insanlar geliyor. Yani sağlıklıya çok yakın insanlar geliyor. Daha hasta,
1: bilinçliler.
5: Bilinçli. Daha böyle farkında olmayan, daha rahatsız insanlar dışarıda. Onların hastalıklarını daha çok biz muhatap alıyoruz. O yüzden eskiden psikiyatri vardı. Yani psikoterapi ve psikologluk, psikolojik danışmanlık sonradan gelişti. O zaman ilaç verilir ve insanlar iyice ruh hastası olmadan gitmediği için psikiyatriye her gidene ruh hastası, yani toplum tabiriyle deli deniyordu. Şimdi dolayısıyla bu önyargı çok güçlü bir önyargı. Ama akıl hastanesi ve akıl hastalıkları değil bu tarz şeyler, yani depresyondur, panik ataktır, bir travma sonrası stres bozukluğudur gibi şeyler bence tedavi edilebilir ve normal insanların yaşadıkları. Tam tersine psikoloğa normal insanlarla, normale yakın insanlar çok gelir.
1: Evet. Peki bu travmalar tedavi edilmezse ileride ne gibi sorunlara neden olabilir?
5: Yani ileride ilk travma sonrası stres bozukluğu oluşur. Travma sonrası stres bozukluğu yaşayan insanlar sürekli teyakkuz halindedir. Tetiklenme halindedir. Yaşamsal işlevselliği zedelenmiştir. Örneğin işine gücüne giderken zorlanır. İlişkilerinde zorlanır. Günlük rutinlerinde uyku, beslenme, cinsel aktivite ve benzeri işlemlerde, yaşamsal rutinlerde aksamalar olabilir. Psikosomatik rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Nedir bu? Psikolojik kökenli bedene vuran rahatsızlıklar. Örneğin fibromiyalji gibi, dorsalji gibi ağrılar, migren gibi. Bunlar sebebi belirlenememiş ağrılar. Ve tedavi de edilemeyen müzmin ağrılar kişinin. Bir de immün sistem rahatsızlıklarına neden olabilir. İşte behçet, sedef, egzama gibi yine sedefi belirlenememiş, stresle tetiklenen rahatsızlıklar. Cilt problemleri çoğu, işte sivilce dahil, bunlara neden olabilir. Aslında beden bir sos veriyor. Yani bedenle ortaya atıyor kendini ruh. O zaman bedensel hastalıkların kökeni aslında çoğu zaman psikolojiktir. İlk önce ruh hastalanır, sonra bedeni hasta eder diye düşünebiliriz. O zaman anne babalığımız etkilenir, mutluluğumuz etkilenir, kaygı durumumuz etkilenir bunlardan. Böyle olunca da yaşama devam edemeyiz kaliteli bir şekilde. Yani sen her an travma yaşıyor gibisindir veya her an yaşayacakmış gibi. İkisi de kötü. O zaman bakarsın, izleyicilerimiz düşünsünler. Mesela bazen bir babaannesi, halası, babası, amcası, birisi böyle şeydir. Sürekli böyle bir değişik bir stres halindedir. Uykusu bozuktur mesela. Sürekli böyle her an kötü bir şey olacakmış gibidir. Oradan bilir zaten. Yani travma yaşayan kişinin daha sonrasında neler yaşadığını. Dolayısıyla bunu sonlandırmaz ve onarmazsa yaşam boyu kalitesiz bir şekilde yaşar, sonra ölür gider.
1: Peki travma sonrası stres bozukluğuna geçmeden önce stres nedir diye bir açıklayabilir misiniz?
5: Evet. Aslında stres travmadan biraz daha farklı bir kavram. Biraz daha softtur. Daha yönetilebilirdir. İnsan yaşamında kapasitesiyle performansı arasındaki farktır stres. Yani bir kişinin maruz kalmış olduğu yükün, psikolojik yükün devam etmesidir. Örneğin çok yoğun mesailerde çalışıyorsa, yaşamındaki problemler çok fazla ve bunları çözmekte zorlanıyorsa, kendini yaşamdan beklentisi çok fazla ve yetişemiyorsa, bazen kişi kendi kendini strese sokar dolayısıyla, çok beklentisi var, mesela 100'e yakın faktörde muazzam olmak istiyor ama olamıyor, o zaman yine stres yaşar. Örneğin çok zeki, parlak zekaya sahip bir insan eğer çöp temizliğinde görevli birisi olmuşsa, bu bir stres yaratır. Yani kapasitesi burada, kendisi burada yaşıyor. Veya kapasitesine göre yaşıyor ama omuzlarında o kadar çok yük var ki, çok ağır yükler var. Yani kapasitesinin üstünde bu sefer yük almış. O da stres yapar. Yani özetlersek, kendi kapasitesi yüksekken ortaya koyamayan bir insanda stres bozukluğu yaşar. Kendi kapasitesinin altında değil de çok üstünde işler aldığı zaman da stres bozukluğu yaşar. Bu kısmen faydalıdır. Yani başlangıçta stres çok faydalı ve iş bitirmemize, daha yoğunlaşmamıza, daha işlevsel olmamıza olanak sağlar. Ama bu devam ettiği sürece, dinlenmediğimiz sürece zamanla tükenmeye başlarız. İşte o zaman stresin farkına varırız. Aslında faydalı kısmındayken biz strese stres demeyiz. Ona motivasyon deriz. Yani iş yapma hırsı deriz. Ama bir zaman sonra artık bizi tüketmeye başlayıp bizi sömürmeye başladığında, yorgunluğumuzu, o sancıyı hissettiğimizde galiba bende çok stres var deriz. Bu şuna benzer. Mesela bu bir bardak su. Bunun belki de ağırlığı diyelim ki 200 gram. Ağırlığı ne kadar olursa olsun, taşıyabileceğimiz büyükse eğer, ilk etapta bizi rahatsız etmiyor. Şu an beni hiç rahatsız etmiyor. Ama bunu bir saat taşırsam yorulmaya başlarım. Bunu 3 saat taşırsam kollarımda çok ciddi sancılar ve kasılmalar hissederim. 5 saat taşırsam kramplar girmeye başlar. Belki bunu 3 gün taşırsam belki kısmi bir felç olur. Dolayısıyla önemli olan yükün ne kadar olduğu değil, yani hayatın yükleri değil, bizim taşıdığımız miktar, zaman, ne kadar taşıyoruz. Dolayısıyla bir minimalizm diye bir akım oldu dünyada. Daha sade yaşamak. Yani yaşam beklentilerimizi azaltmak. Niçin var bu? Çünkü biz sürekli koşuyoruz. İnsanoğluna bakın, hep koşmak derdinde. Sürekli yeni ihtiyaçlarının peşinde koşuyor. İhtiyaçları almak için para harcıyor. Parayı almak için de zaman harcıyor. Yani ömrünü. İnsan ömrünü harcayarak o çoklu beklentilerine doğru koşuyor. Bu sağlıklı bir alışveriş değil. İyi bir ticaret değil. Çünkü ömrün karşılığı hiçbir mal, mülk ya da maddiyatı olan bir şey ömrün karşılığı olamaz. O yüzden stres yaratan faktörleri herkes kendi açısından tespit edebilir. Beni ne strese sokuyor diye.
1: Evet, aslında herkes şu anda stres yaşıyor. Yani konu ne olursa olsun sürekli bir, dediğiniz gibi, koşturma içerisindeyiz ve az önce bahsettiğimiz gibi pandemiler, depremler, savaşlar hepsi oluyor ve bu aslında bize bir stres kaynağı oluyor bence. Peki bu stresten uzak durmak için ya da bunu azaltmak için ne yapabiliriz?
5: Evet. Evet, şimdi bu dünyada olan hadiseler, Türkiye'de olan hadiseler, ülkemizde, şehrimizde olan hadiseler vesaire, yani negatifleri söylüyorum. Bununla beraber ne kadar güzel şeyler de olsa insanoğlu hep negatif odaklanıyor. Çünkü o canlı yakıyor. Pozitifi kaçırıyor bu arada. Ama bu negatifler de çok fazla olunca iyice kaçırıyor bu sayı. Yani bardağın boş tarafını daha çok görmeye başlıyor. Çünkü beyaz yapraktaki siyah noktalar çok fazla. Artık birkaç tane değil. Şimdi burada belki de kişinin kendi yaşamını bir sorgulaması lazım. Yaşam bir ticaretse ne alıyorum ne satıyorum. Ya dünya bana koş diyor ama gerçekten o en iyi marka telefonu 100 küsür liraya almam lazım mı? Gerçekten almalı mıyım? Gerçekten o arabaya binince her şey değişecek mi? Yani burada ben sadeleşmekten bahsederken zenginliğe karşı değilim. Veya yoksul olmak güzeldir demiyorum. Yoksulluğu övmüyorum. Sadeliği övüyorum. Gücün varsa alırsın. Ama sattığın şeye dikkat ederek. Şimdi baktığımız zaman çamaşır makinem neden dijital göstergeli değil diye strese giren insanlar tanıyorum. Bunlar yapay strestir. Topuklu ayakkabımın topuğu kırıldı diye bunalıma girip sabaha kadar uyuyamayan insanlar tanıyorum. Veya satın alması gereken bir arsayı satın alamadı diye tansiyon hastası olan insanlar tanıyorum. Yani aslında bu da şu mesajı veriyor. Benim bedenim, sağlığım, zamanım, ömrüm o kadar kıymetsiz ki beklediğim şeyler karşısında. Bir defa kişi ilk yapacağı şey kendine değer vermek. Ben değerli bir varlığım. Hani şair diyor ya, Hoşça bak zatına, zübde-i alemsin sen. Yani alemin özüsün sen. Güzel bak kendine, bakış açın güzel olsun. O aynada gördüğün insan değerli bir varlık. Eğer bir insan sağlığını, uykusunu, beslenmesini hiçe sayarsa ve onun yerine de araba, bir daire daha, bir arsa daha ya da telefon, giysi, marka, bunlara yönelirse, kendini ezerek yönelirse sağlıksız. Önce kendine değer verecek. Ben kıymetliyim diyecek. O zaman kendine değer veren insan ne yapar? Kendini, bedenini uyutur. Bedeninin sağlığını korumak için dikkat eder. Beslenmesine dikkat eder. Onu gezdirir, onu eğlendirir, onu rahatlatır. Onu güçlendirir. Mesela spor yapar. Kendine değer veren insan. Kendine değer veren insan kilo almaz mesela. Yani kilo alan bir insan varsa, biyolojik ve tıbbi bir neden yoksa, kendiyle barışıklığı ve güven duygusuna bakmak lazım. Bunlar sarsılmıştır. Bunlar sarsıldığı için sürekli karbonhidrat, yani kendini güven almaya çalışıyor. O yüzden insanlar işte bir deprem ya da pandemi bir şey olduğu zaman hemen un, yağ, şeker alıyor. Bunlar protein değil. Bunlar karbonhidrat. İnsan hiç et, sucuk almaya yönelmiyor, farkında mısınız? Çünkü yaşamak istiyor önce. Yani şimdi konforun sırası değil, bir hayatta kalalım diye. O zaman kendinle barışık olursan kül almazsın. Kendinle barışık olursan uyursun, uyuyabilirsin. Çünkü o seni uyutmayan şeyden daha değerlisin. O uyutmayan şey, yarın olacak olma ihtimali olan korkun var ya, üniversite sınavını kazanamamak. Mesela sen daha kıymetlisin. Belki yepyeni bir kapı açacaksın. Yani veya önümüzdeki yıl çok daha iyi bir yer kazanacaksın. Belki de hiçbir zaman bir yer kazanamayacaksın. Ama hayatın tek yolu o değil. Milyon yolu var. Yeni yollar aramak daha güzel. İşte kendine değer vermek birinci koşuldur. İkincisi de yaşam beklentilerini gerçekten neye ihtiyacın var'a indirgemek. Gerçekten ihtiyacın var mı? Örneğin kişi bazen evlenmek için evleniyorsa, işte düğün yapmak için düğün yapıyorsa, şimdi bazı gençler nikah yapıyor. Niye yaptınız diyorum. İşte ben aynı şeyle, masrafla ev alırım diyor. Şu an yaşamsal ihtiyaçlarım daha öncelikli. Hoşuma gidiyor bu. Çünkü davetler bir akşam yemeği yesin ve çok lüks böyle altın varaklı bir yerde, aa ne kadar güzel düğünmüş desin diye, ki çoğu dedikodu yapar çıktıktan sonra. Gençler 2 yıllarını, 3 yıllarını borca ipotekliyorlar. Çok üzücü bu. Yani orada bir görüntü vermek için, oradaki merdivenden inmek için.
1: Aslında evliliğin zemini de düzgün olmuyor o zaman. Tabii. Hep borç ödeyeceğiz, şunu yapalım, bunu yapalım, çalışalım derken kendilerine vakit ayıramıyor.
5: Aynen, baştan bozuluyor. Bak, eğlenmek güzel. Düğün güzel bir şey, nikah güzel bir şey. Orada dostlarını davet ediyor. Şey için, benim bu güzel günümde benimle eşlik eder misiniz? Beraber eğlenelim diye. Eğlenelim o zaman ama... Eğer ekonomik imkanın varsa, en lüks yerde yapıyorsan problem yok zaten. Seni çünkü azaltmıyor, eksiltmiyor, seni zorlamıyor, borçlandırmıyor. Yani gelirinin binde biri ise çok sorun yok. Ama eğer asgari ücretli birisinde çok lüks bir yer kiralayıp 2 yıl borca girmişsen, her eve geldiğinde borçlu gelmişsen, sana mesajlar, telefonlar geliyorsa borcunu öde diye, sen o zaman eşine, ilişkine odaklanamazsın. Bu dünyanın asıl zenginliği ilişki kurmaktır. Yani güzel elbiseler, güzel arabalar, güzel iş, güzel meslek, güzel statü, bunlar kötü değil. Fakat bunlardan çok daha öncelikli olanı ilişki kurabilme becerisidir. Eğer ilişki kurma becerisi yok ise öbürleri işe yaramıyor. İnsan sürekli eşyasını değiştiriyor. Sürekli arabasını değiştiriyor. Hep daha iyinin peşinde koşuyor. Bunun sonu yok. Ama eğer kendisiyle barışıksa, ilişki kurabiliyorsa, sevdikleriyle de ilişki kurabiliyorsa, arkadaşları varsa, dünyayla, hayatta da ilişki kuruyorsa, çiçeği ve hayvanı seviyorsa, işte Filistin'deki bir çocuğa üzülebiliyorsa, zengindir bu adam. Zenginse, zaten baştan zenginse, bir de ekonomik zenginse süper. Yani ona karşı değilim. Yani o zaman insanlar eğer kendi değerliliğini, kendi ilişki zenginliğini kenara bırakıp ekonomik koşullara, statüye, başka faktörlere, işte bir şey yaparsam, şu takıyı alırsam mutlu olurum, cildime şunu yaparsam mutlu olurum, eşyalarımı değiştirirsem mutlu olurum, bu şehirden taşınırsam mutlu olurum diye faktörlere bağlamışsa, onu bilsin ki faktörler değişmez, stres yapar. O zaman faktörleri azaltıp ben değerliyim dedikten sonra gerçekten neye ihtiyacım var iyi sormak lazım. İhtiyaçlar listesini gerçek ihtiyaçlarla oluşturmamız lazım. Ya onlarca ayakkabımızın olması şart değil. Veya ilişki kurarken kafamızda gerçekten neye ihtiyacım var? Mesela eşinin erkek arkadaşlarla cuma oturmalarına gitmesine çok karşı kadın. Diyor ki oraya gidemezsin, ben strese giriyorum. Belki de bu katılıktır. Yani evlilikte kadın ve erkek bazen nefes almalı. Bir minimal ayrılıklar olsun. Bir time out yapın, yani böyle bir özleyin. Bazen böyle bir nefes alın. Birisi annesine, öteki kendi annesine gidebilsin. Böyle yapışık ikiz gibi sürekli durup ilişkiye 1 milyon tane kural koyup kasmak bir stres faktörüdür. Sadece evlilik ilişkisi değil, çocuğuyla ilişkisi de. O ödevler yapılacak. Diyor ki benim çocuğum ilkokul 1'de 100 soru sorma, çözmeli günde. Öyle olmazsa olmaz. Ne olmaz? Acaba ne olmaz? Yani ben ilkokul 1'de çok iyi çalıştığı için Oxford ya da ODTÜ kazanan birini görmedim. Üstelik kazansa da iyi mi olur onu bilmiyorum. Çünkü yaşamda diplomalar artık çok değerini kaybetti. Şu anda mücadeleci bir özellik, güçlü bir kişilik yapısı, vizyoner bir kimlik, yani global düşünebilme becerileri gerektiriyor dünya. O zaman sen çocuğu masada tutup sürekli soru çözdürerek onun oyun oynamasını, ruhsal olarak kendini güçlendirmesini engelliyorsun. Yani çocuk da stresle büyüyor daha baştan. Maalesef bu konuda sınıf öğretmenleri birbirleriyle yarışıyorlar. Yani bu konuda sistem belki daha güzelleştirilmesi lazım. Yani ilkokulda Japonya'da, Hollanda'da, Finlandiya'da, yani İskandinav ülkelerinde ilkokul çağı çocuğunun yaptığı bir şey var. Oyun ve değerler eğitimi. Yani okulu temizliyorlar Japonlar mesela. Bulunduğu sınıfı temizlemek, bulunduğu evi temizlemek, mesela bir erkek kız çocuğu fark etmeksizin tuvaleti bile temizleyebilmeli. Sorumlulukları neşeyle paylaşabiliriz. Böyle emirle değil de, zorbalıkla değil de, evin içi kurallarla yönetilmez. Stres yaratır. Ev askeriye değildir. Ev temayüllerle, kendiliğinden oluşmuş eğilimlerle, neşeyle yönetilir. Yani böyle zorlayarak değil. Mesela el yıkarken sen güzel model olursan el yıkanır zaten. Ama git ellerini yıka diye zorlarsan, ödevlerini yap, yemeğini ye, tabağını bitir, montunu giy, uyu, kalk git, bak ne kadar robotik oldu. O çocuk o sevgiye, ilişkiye doyamaz. Bu sefer akşam uyurken ben uykum yok diyor. Ya da acıktım diyor gece 12'de 11'de çocuk. Aslında ne demek istiyor? Anneciğim, babacığım, ben sana doymadım, ben oyuna doymadım. Çocuklar oyunla terapi olur. Her şeyi oyunla öğrenir. Oyunla tedavi olur. Ne öğreteceksek, ders çalışmayı da, sorumluluklarını da, değerlerini de, kişiliğini de oyunla öğreteceğiz, masalla öğreteceğiz, saçlarını okşayarak. Bu onu korur. Ben hep söylerim, kız çocuklarının saçları kalbidir, erkek çocuklarının sırtı kalbidir, kalbi sırtında saklıdır. Yani bir babanın elleri, özellikle babanın, erkek çocuğunun sırtında olmalı, senin ardındayım. Bir kız çocuğunun saçlarında yine babanın elleri olmalı. Yani onu sevgiye doyurmalı. Biraz önce travmadan bahsettik. Aslında travmalar hep yaşadığımız kötü olaylardan dolayı değildir. Bazen yaşamadığımız iyileri de travma yapar. Yaşanmamış bir çocukluk mesela. Yaşanmamış bir oyun. Mesela bugün hava güzel. Gelirken fark ettim. Dedi ki çocuklar dışarı çıksın, ne güzel bir gün. Parklarda doyasıya oynasın. Öyle çok oynasınlar ki oyuncakları büyümesine kadar kalmasın. Tükensin, bozulsun, eskisin. Yani gidip kırın demiyorum. O kadar çok oynasınlar diyorum. Dolayısıyla çocukla stres, işle stres, hep kafamızda katılık olursa bu stres yaratır. Biraz ihtiyaçlarımızı listesini çıkaracağız. Dördüncü önerim de biraz esnek. Yani şöyle, mükemmel olmak zorunda değil, olduğu kadar. Yani şöyle, elimden geleni yaparım. Ne iş yapıyorsun? Mesela siz bu programı yönetiyorsunuz. Bu programı en iyi şekilde yönetmeye çalışıyorsunuz. Ama bir aksama oldu diyelim. Elektrik kesintisi oldu. Jeneratör çalışmadı. Burada kendinizi suçlu hissetmeniz ya da ya benim programım yarım kaldı diye kendinizi üzmeniz stres yaratır. Diyeceksiniz ki ben elimden geleni yaptım ama olduğu kadar. Bazen bir yerde konferans verecek oluyorum. PowerPoint, yani bu projeksiyon cihazı çalışmıyor. Bozuluyor. Bir şey oluyor. Kapatıyorum bilgisayarı. Dönüyorum. Hadi sohbet edelim. Yani ben öyle olmasa böyle de olabilir. İlla oradan slide olması şart değil. Veya akşam yemeğinde bazen kahvaltıyla geçiştirir insanlar, aileler. Öyle de olur yani. Ya da bir şey aksamış, mesela pilavın dibi tutmuş olabilir yani. Dünyanın sonu değil. Veya bazen işte bir arabamıza birisi çizmiş olabilir. Olmamalı, olmasa iyi olur ama olabiliyor. Dünya bu. Yani dünya gerçeklerine uyum sağlamanın yolu onu kabul etmek. Bu şekilde işleri ve olayları, eylemlerimizi biraz esnek yapmak. Mükemmelliyetçiler stresten asla kurtulamazlar. Nerede mükemmelliyetçi bir insan varsa kendini hasta eder. Çünkü mükemmel olan insan değil, belki Tanrı'dır. Ama dünya hiç mükemmel değil. Bakın ağaçlara, hiç mükemmel olan yok. Hiç birbirinin aynısı olan yok. Bir kural yok ama harmoni var. Doğaya bakın, birbirinin aynısı olan bir bitki yok ama harmoni, bakın, müthiş bir kompozisyon var doğada. Biz biraz doğaya göre hareket edeceğiz yani. Dolayısıyla olaylara böyle olmalı. Mutlaka düzgün tamamlanmalı. Sınavdan 100 alınmalı. Ödevler tam yapılmalı ama her zaman. Bu çok katılıktır. Bu katılık stres yapar. 5. önerim de insanlara karşı katı olmamak. Yani şöyle, değiştirmeye çalışmamak. Bu da stres yapıyor. İlişkilerde hep karşı taraf değişirse, benim istediğim gibi olursa mutlu olacağız zannediyor insanlar. Boşanmalarda konuşun, sorun. %90 şu cevabı alırsınız. Yani böyle geçim sıkıntılarında, aile içi problemlerde, flörtlerde, sevgililerde, nişanlılarda problem nedir diye. O şöyle yapıyor da, böyle yapıyor da, böyle mutsuzuz. Peki ne olursa düzelirsiniz, ne olursa bu ilişki iyiye gider diye sorarım ben terapide. Hep şu cevabı alırım: o değişirse her şey güzel olur. Yani herkes karşıyı değiştirmeye çalışıyor. Asıl mutsuzluk da oradan çıkar. Yani şimdi bir tane daha İzzet Özer'e ihtiyacım yok ki benim. Benden zaten bir tane var. Ben biraz böyle farklı, daha keşfetmek istediğim, daha deneyimlemek istediğim, benimle zevkleri, her şeyi fotokopi gibi, klonlamış gibi aynı olmayan birisi olsun ki onunla bir uyum çabamız olsun, bir çatışmamız olsun. Bütün yani gerçek ve güzel, sağlıklı ilişkilerde çatışma vardır, kavga da vardır ama sağlıklı kavga vardır. Ve bu çatışmayı yönetebilirler. Bazı şeylerde uzlaşmak zorunda değiliz. Bazı problemler problem olarak devam edebilir yani. O yüzden kişiyi değiştirmeye çalışmak, ilişkilere ve insanlara kural koymakla stres yapar. Yani 5. önerim bundan vazgeçmek, esnek olmak, olduğu kadar kabul etmek. Ben kabul edemiyorum, o zaman ayrılırsın. Yani bunun yolu karşı sürekli dürtüklemek değil, değişeceksin diye onu manipüle etmek, kavga çıkarmak değil. Farkındaysanız boşanmalarda eşler tamamen tükenince boşanıyor. O kadar çok tükeniyorlar ki ikinci bir ilişki hayırları kalmıyor, halleri kalmıyor, halsiz kalıyorlar.
1: Çünkü
5: her şeylerini tüketiyorlar. Ama batılı ülkelerde, övmüyorum ama, insanlar bir bakıyorlar, sanki ayrılsak daha iyi olur diyorlar, ayrılıyorlar. Yani tükenmeden ayrılıyorlar. Biz böyle hınçla karşı tarafı değiştirmeye çalıştığımız için sorun yaşıyoruz. Şimdi bu esneklik çok önemli. 6. önerim stresle alakalı. Bazen dinlenme, mini tatiller organize etmemiz lazım. Bu bazen ne zaman? Kesinlikle bir kere bazen saatler aralığında. Mesela saat başı küçük molalar. Gün içerisinde mesela akşam kendine ayırdığın bir saat olmalı kesin. Bunu böyle net vurguluyorum. Bir insanın eğer evliyse ailesine ve çocuklarına ayırdığı, eşine ayrı bir saat, çocuklarına birer saati olmalı, o ayrı. Ama mutlaka kendine bir saat ayırmalı, ev hanımı da olsa. Zaten diyor ben sürekli kendimle baş başayım. Hayır. Telefona bakmak başkasına bakmaktır. Yani sosyal medya. Televizyona bakmak başkasına bakmaktır. Şu an bizi izleyen bana bakıyor. Aslında benim konuştuklarımı dinliyor. Kendini değil. Kendinden bir şey buluyor olabilir. O tam kendine bakış değil. Kendiyle tam baş başa olmak demek sessiz ve yalnız olmak demek. Yani bir faktörle ilgilenmeyecek. Sessiz ve yalnız. Eğer kendinden sıkılıyorsan burada sorun var demektir. Sen sıkılınacak bir insansan, kendinden kaçan bir insansan burada bir sorun var demektir. Önce bunu bir çöz. Bir kendinle barış bakalım. Sen kendinden sıkılırsan partnerin hayli hayli sıkılır. Sen kendini sevmezsen başkası niye sevsin? En yakının sensin, sen bile kendine uzaksın. Başkası sana niye yakın olsun? Yani bu mesajı veriyor karşı tarafa. Sürekli zamanını dolduran insanlar. O yüzden zamanı boşaltıp bazen sessiz ve yalnız kalmak. Ben buna kendine kaçış diyorum. Bazen insan kaçmalı kendine. Biraz böyle bir hasbihal etmeli. Nasılsın diye sormalı kendine. Saçını başını düzeltmek yerine, sürekli kendini suçlamak yerine, öyle canına, ey can, ey İzzet, nasılsın, iyi misin? Hadi seninle biraz dolaşalım, hadi seninle biraz uyuyalım. Merak etme, bunu da atlatacaksın. Ya bu da geçer yahu diyebilmek. Ona sahip çıkmak, onunla sarılmak, el ele tutuşabilmek. Ruhuyla yani böyle bir, önce kendinle bir olacaksın ki başkası seninle bir olabilsin. O birliği sende hissedebilsin. Kendinden kaçan bir adama kim yaklaşır? O yüzden bu kendine kaçmak, kendinden değil de baş başa kalmak. Yedinci önerim de efektif dinlenme. Ne demek efektif dinlenme ve eğlenme? Sana ne iyi geliyor?

0: Bir de uzak mesafelere bakmak, yani manzaralı yerleri seyretmek insanda hayata dair bir uzama, hayata tutunma, yani geleceğe bakıyor çünkü aslında orada geleceğe dair planlar yapmayı olanak sağlar. Ama dar bir odada böyle kendinle baş başa kalıp orada fikir sancısı yaşamak dinlendirmez. Sekizinci önerim, kendini eğlendirdin, dinlendirdin ve baş başa kaldın ya, orada insanlarla da ilişkini güzelleştirmek. Nasıl, ne demek istiyorum? Bazı insanlar stres bağımlısıdır. Sabah kalkar bir dert arar böyle. Yani kahvaltı niye gecikti? İşte bugün niye hava kapalı? Yani niye beni uyandırmadınız?
1: Aslında trafikte bile bunu yaşıyoruz bence. Biri hata yapıyor ama hemen şey diyoruz işte, ya nasıl bunu yapar falan.
0: Evet. Evet, aynen. Kendimizi strese sokacak yaşamın olağan şeyleri bile, yani hatta güzel bir şeyi bazen kötü görebiliyoruz. Biliyor musunuz, şikayet ettiğimiz şeylerle memnun olduğumuz şeyler çok aynı çoğu zaman. Ne demek istiyorum? Şikayet ettiğimiz şeylerle memnun olduğumuz şeyler nasıl aynı? Mesela bazıları bıktım şu çocuklardan, doğurmaz olaydım diyor. Bazıları çok şükür iyi ki çocuklarım var diyor. Bazıları yağmur yağdığında ne güzel rahmet yağıyor, bereket yağıyor, çok güzel, doğa ıslanıyor, doğa vitaminlere doyuyor diyor. Bir başkası da yollar kayganlaştı, onun negatif şeyine bakıyor. Yağmur yağarken ıslanacağım, sinüzitim artacak filan diyor. Aynı olaya. Olaylar aslında nötr. Sabahleyin uyandığımızda bence duyguları bizim yönetmemiz gerekiyor. Yani yol geçen hanı değil kalbimiz. İşte biri üzdü, biri kızdırdı. Hayır, duygularını eline al. Bu bencillik değil, narsizm de değil. Bu birey olmak, güçlü olmak iyi bir şey yani. Bu herkesin işine yarar. Mesela birisi sana çiçek hediye etti diye mutlaka mutlu olman şart değil. Belki de o çiçek iyi bir çiçek değil yani. Belki de kabul etmemen gereken bir şey. Ya da birisi sana selam verdi diye hemen mutlu olman şart değil. Ama eğer gerçekten beklediğin, sana iyi gelen bir şeyse mutlu olman senin kararın olmalı. Mutsuzluk da öyle. Biz aslında, bizi kimse öfkelendirmiyor. Biz izin veriyoruz. Biz izin verdiğimiz için üzülüyor ve kırılıyoruz, inciniyoruz. Bu izni durdurmamız lazım. Bir süzgeçten geçirmemiz lazım. Ben gerçekten incinmeli miyim? Kırılmalı mıyım? Bunu kafaya takıp uykusuz kalmalı mıyım diye. O zaman sabahleyin şöyle bir önerim var. Memnuniyet terapisi diyorum ben buna. Kendimce böyle bir şey ürettim. Memnunum de. Sabah uyandın, çok şükür memnunum de. Boş bırak. 3 nokta koy. Beyin kendi kendine doldursun onu, bekle. Neyden memnunsun? Nefes alabildiğinden, kaşından, gözünden, burnundan, sağlığından, işinden, gücünden, hala güvenli bir ülkede oluşundan, yani Suriye'ye göre, İsrail'e göre vesaire, Filistin'e göre. Belki olumsuzluklar olabilir ama olumluyu kaçırmayacağız. Biz sıkı tutacağız, olumluyu kaçırıyoruz, olumsuza odaklanıyoruz, odaklanacağız diye. O kadar olumluyu kaçırıyoruz ki, mesela ben size şimdi 10 milyon dolar versem, İster misiniz? Kabul eder misiniz?
1: Herkes ister aslında.
0: Herkes ister. Ama desem ki sabahleyin bunu göremeyeceksin çünkü gözlerini alacağım.
1: O zaman yok derim yani.
0: Bir insan yok ki bunu kabul edebilecek. Çünkü göremediğin hiçbir nimetin bir özelliği yok. O zaman biz zaten zenginiz. Biz zenginliğimizi unutuyoruz, unutmuşuz. Ben bunu kendime de söylüyorum. Her sabah. Çoğu zaman hatırlıyorum, çoğu zaman yapıyorum bu egzersizi. Daha çok memnun ol. Sahip olduklarını daha çok fark et. O konuda uyuma. O konuda uyursan kahvaltının geç oluşuna şikayet edersin. O pastanedeki poğaçanın bitmiş olduğuna isyan edersin. Hep bana kırmızı ışıklar denk geliyor diye isyan edersin. Ama bir gözünün, bir tek gözünün 300 milyon megapiksel bir organ olduğunu ve 1 milyon farklı rengi ayırt edebilecek güçte bir muhteşem organa sahip olduğunu ve görmenin ne kadar güzel olduğunu bilirsen, yani bir kirpik tanesinde 500 minimal kıl olduğunu ve onun çok farklı vazifelerinin olduğunu bilirsen, çok mutlu olacağımız o kadar hadise vardır. Yani aldığımız nefesi bu hançereden geçerken öyle bir türbülansa giriyor ki kaç santigratta girerse girsin 37'de içeride bulunuyor. Yani ne kadar muhteşem bir hava türbülansı sistemimiz var. Hava almak, zaten nefes almak her an bir mucizedir yani. 2 dakika alamasak ölürüz. Bu kadar net. Her saniye milyonlarca, belki milyar biyokimyasal tepkime oluşuyor vücudumuzda. Ve biz defalarca ölmemize rağmen çok defalarca doğduğumuz için hayattayız. Bu muhteşem şaheslere tanık oluyorken. Maaş bir gün geç yattı.

0: Ne oldu? Yani ne eksildi? Belki akşam bir kilo et alacaktın, alamadın, makarna yedin. Ne eksilmiş olabilir? En kötü ne olabilir? Körlüğe göre, ölüme göre, yani sağlığının bozulmasına göre, çocuklarının başına bir şey gelmesine göre çok daha konforluyuz o zaman. Yani biz 995.000 belki ya da 999.000 pozitif şeyi kenarda unutursak, 1000 negatif odaklanırsak kendimizi strese sokarız zaten. O yüzden memnuniyet terapisi şu: her gün çok memnunum çünkü deyip üretin yani. İkincisi de duygu kararı tekniğidir. Bir karar ver, bugün ne hissedeceğim? Mesela bugün huzurlu ve dingin hissedeceğim diye kalktık sabah. Bu konuda kararlıyım, bunu bozdurmayacağım bir başkasına dedik. Bunu egzersiz et. Habire o gücü elinde tut yani, ne hissedeceğim. İllaki gün içerisinde canı sıkacak hadiseler olacak. Dayanmaya çalış yani. Bir süre sonra şöyle olur: senin egzersiz yapmadan bile olumlu duygularda daha çok kalmayı öğretirsin kendine. Bu arada olumsuz duygu geldiğinde de, lafın başında da söyledim ya, negatif duygular kötü değildir. Her duygu güzeldir. Öfke, kin, nefret, üzüntü, kaygı, bunlar güzeldir, kötü değil. Bunların her biri bizi yaşatmak için var. Bunları yaşayacaksın, misafir edeceksin. Kaçma. Kaçtığın için peşinden koşup duruyor. Kaçtığın her şey tutunur. Kilo tutunur. Hep kilo vermek isteyenler kilo alır, farkındaysanız. Hep şikayet edenler kilo alır. İşte acılar. Acı bağımlısı vardı işte Bergen gibi. Sürekli adeta kurban o rolünden, mağdur olmaktan ve sürekli depresyon olmaktan mutludur. Evet, bir kazancı var. Daha çok sorumluluk almaz. Sürekli ilgi toplar. Bu kârdır ama bu kâr gerçek bir kâr değil. Bence zarardan bir kâr.
1: Evet, çok güzel önerilerde bulundunuz bence. Yani dinleyenlerimiz ve izleyenlerimiz de umarım hayatlarına geçirirler bunları. Çünkü hepsi gerçekten çok kıymetli bilgilerdi. Peki travma sonrası bozuklukta erken teşhis ve tedavinin önemi nedir?
0: Evet. Travma sonrası stres bozukluğu yaşayan insanların genelde çevresi fark eder. Yakınları fark eder. Ve yakınları biraz destek olmalı bu konuda. İstersen seninle bir böyle bir psikiyatri ziyaret edelim. Bir psikoterapi aldıralım, beraber gidelim. Böyle bir destek olabilir, tavsiye edebilir.
1: Bir kişi kabul etmezse yine de o tedaviye, yani gidiyor ama zorla gidiyor, istemeyerek değil, yine de tedaviye yanıt verir mi?
0: Yani psikoterapide gönüllülük çok esas. Eğer istemezse, bazen isteyerek geldiğini zannederler bile iyileşmiyor. Çünkü aslında bir taraftan istemiyor.
1: Şey burada yatıyor.
0: Evet, o direnci kıramazsa iyileşmiyor. Yani çok az faydalanır. Gene faydalıdır ama çok az faydalanır. Gerçekten istemek, o ameliyat masasına, o ruhsal ameliyat için böyle kendini bırakmak çok önemli. Ama psikiyatrik ilaçlar istese de istemese de beyin biyokimyasını düzenler. O şart yani. Çok şart. Eğer burada böyle bir şüphe varsa, travma sonrası stres bozukluğu şüphesi varsa, yakınları tavsiye edebilir. Bir, kendisi de az evvel dediğim gibi, kişi kendine değer verdikçe sağlığını da düşünür. Yani bir çabalar bunun için. Kimler ve neler için çabalamıyoruz ki bu hayatta? Yani hep kendimizi, bak niçin çaba analizi yapsak, şeyle alakalı, yaşamla alakalı, çabaladığımız o kadar faktör var. Ben burada diyorum ki bir de kendin için çabala, bir de kendine zaman ayır. Bu bencillik değil. Kendini güçlendirmek bencillik değil, başkasını umursamamak değil ki. Sen ayakta olursan, sen güçlenirsen, sen sağlıklı ve huzurlu olursan etrafına bu ışık yayılır zaten. Çocuk, çocuğun da faydalanır, ailen de, herkes faydalanır yani. O yüzden profesyonel yardım almalarını tavsiye ederim. Bununla beraber böyle bir imkan yoksa, tabii ücretsiz bu konuda yardımcı olabilecek kurum ve kuruluşlar var. Belediyenin huzur çınarı var, şehir hastanesi psikologları var. Sanıyorum benim şu an aklıma gelmeyen birçok yerde birçok aile politikalar müdürlüklerinin belki ilgili birimleri vardır, semt konakları vesaire. Öyle ücretsiz de faydalanabileceği yerler vardır, yeter ki istekli olsun. Bununla beraber kendine neler yapabilir? Aslında bu 8-9 madde saydım az evvel. Yani kendi yaşamında bir balans üretebilir. Balans nedir? Denge. Nedir bu denge? İşte uykusu, beslenmesi, daha az karbonhidrat, daha çok protein veya sağlıklı dengeli. Tamamen aç durmak yanlış. Akşam 7-8'den sonra yemek yemek, çok bir şeyler sürekli yemek yanlış. Ve egzersiz. Uyku. Uyku her şey. Uyku çok önemli. Uyumayan insan sağlığını kazanamaz asla. 2, beslenme sağlıklı olacak. 3, egzersiz, hareket, kişinin hareket etmesi. 30-60 dakika arası yürüyüş en az, veya yüzme veya başka bir spor. Vücut hareket edecek. Ama ben salon sporlarını çok önermiyorum mümkünse. Ama mümkün değildir, imkan yoktur, tamam. Daha doğayla, daha dışarıda yani, oksijen için. Bir başka faktör de sosyal aktivite. Hobileri olacak. Ben duyuyorum mesela şehrimizde çok güzel aktiviteler var. İşte bağlama kursu diyor, dans kursu diyor, dil kursu diyor, pastacılık kursu diyor. İlla ki bir tanesi sana uyar. Bu tarz kurslara gidebilir yani. Öyle.
1: Bir de çocuklarımıza gelmek istiyorum. Çocuklarımız ne kadar işte sosyal medyadan uzak tutsak da, televizyonlardan uzak tutmaya çalışsak da, illa ki bu depremleri, pandemileri yaşıyorlar, görüyorlar. Belki onlarda da bir travma oluyordur. Ama çocukken travma yaşadığını bilmeyebilir. Bu durumlarda öğretmenlere veya ailelere ne önerirsiniz?
0: Evet. Yani öğretmenler bence önce ilişki odaklı olmalı. Aileler de öyle. Yani sevgi iki türlü ortaya çıkıyor. Bir insan sevdiğine hizmet ediyor. Annelerimiz mesela. Önüne tabak koyuyor, çay koyuyor, üstünü örtüyor, ütüsünü yapıyor. Diyor ki ben seviyorum. Ne, nasıl seviyorsun diyor. Hizmet ediyorum diyor. Sürekli işlerle ortaya koyuyor. Mesela öğretmen de öyle. Ödev yapılacak, matematiği yapın, dışarı çıkın, içeri girin. Sürekli güvenlik sağlama, işleri halletme ve hizmet. Bunlarla ortaya koyuyor. Bir başka sevgi türü de ilişkiyle. İlişki nedir? Mesela çocuk okuldan geldi. İlişki kuran insan nasılsın, hoş geldin der. Gülümser, bir onu özlemi vardır, özlemini dile getirir. Ama iş odaklı insan, hizmet odaklı, kural odaklı insan ne yapar? Git ellerini yıka çabuk der. Veya ödevin başına hemen oturuyorsun der. Sonra der ki denemeden kaç aldın? Öğretmen bugün ne dedi sana? Sürekli işleri sorar. Sonradır yani o nasılsın, hali hatırı sorar. Sonra der ki benim oğlum kızım bir derdin varsa bana anlat der. Ama sen hiç sormadın ki. Bugün komik ne yaşadın? Günün nasıl geçti? Yani bir derdin var mı diye çocuklara sorulmaz. Nasılsın diye o anlatır. Bir de oyun oynamayan bir ebeveyn bence gerçek bir ebeveyn olamaz. Mümkün değil. Yani ben yıllarca babaların az oynadığını duyuyordum annelerden. İşte eve geç geliyor, işte telefonla oynuyor babamız. Oynamıyor filan çocuğumuzla diye. Ama sarılıyor ediyor falan diye. Ben babalara diyordum ki lütfen bir saat ayırın çocuklarınıza. Sonra anladım ve öğrendim ki anneler de oynamıyormuş. Anneler çünkü çok meşgul. Mutfakta meşgul. Her yerde meşgul. Evin içi ona baktığı için çoğunlukla çok meşgul. Sürekli kafasında şey var. Yani şu işi yapayım da, bir de şunu yapayım da, bir de şunu yapayım. Çocuklar yatağa girip uyuduğu zaman annenin kafa rahatlıyor. Bu sefer de ertesi gün düşünmeye başlıyor. Sabah şunu yapayım, çocuklara beslenmede şunu koyayım filan. Bu sağlıklı bir tutum değil. Anne iyi yaptım zannediyor. İlişkiyi pas geçiyor. Hem kendini ihmal ediyor, hem çocuklar. Mükemmelliyetçiliğinin de kurbanı oluyor. Yani bu bardak burada durursa uyuyamıyor. Onu illa bulaşık makinesine dizecek, yıkanacak, sonra onu kurulayıp raflara koyacak. Zannediyor herhalde bir bulaşık kalırsa sabaha kadar evi mikroplar saracak. Esnek olmak lazım. Önce ilişki. Önce kendine ilişki kur. Sonra çocuğunla kur. Geldiği zaman nasılsın de. Saçlarını okşamayı ihmal etme. Sımsıkı sarıl. Sonra oyun oyna. Otur halının üstüne legolarla. Veyahut da tabu, uno, mangala, satranç gibi bir şey oyna. Kahkahalara boğul. Böyle çap yap, eğlen. Hakikaten eğlen ama. Şey değil. Evet, şimdi oyunumuza başlıyoruz. Önce sen başla. Bak, oyuna da kural koydun. Oyun kuralsız olmalı. Biraz böyle kendiliğinden olmalı bir şeyler. Yani çocuklarla bebeği üzerine oynarken, mesela kız çocuğuyla mutfak oyunları oynarken sen de biraz eğlen. Benim görevim evet mutfakta yumurta yapmak. Şimdi acaba hangi yumurtayı yapsam falan. Böyle bir neşelen yani. Doğal o. Bir de oyun oynarken kafası şeyde, ya televizyonda, ya telefonda, ya işi, bir bakayım geleyim yemeğe falan, sürekli kaçıyor. Hayır, tam oturacaksın. O zaman yemekten sonra ayır kendini o zaman. Anneler ve babalar çocuklarıyla oyun oynamalı. Çocukların travma terapilerinin yegane tekniği oyundur. Hatta çocuk psikologları ne yapar biliyor musunuz? Oyun oynar. Çocuklar oyun terapi odasında oyuncaklarla ilişki kurarak tedavi olurlar. Öyle çocuk terapileri şey değildir yani, oturtuyorsun çocuğu, konuşuyorsun. Hayır, çocuklar konuşarak anlatmazlar. Oyuncaklarla anlatırlar travmasını. Bir kum oyunu var mesela. Kumun içerisine gömer. Bir zelzele yapar orada, sallar, düşürür. Bu ölmüş der. Aslında acısını böyle tarif ediyor. O sırada ağlamıyor mesela. Şimdi anne baba bunu anlayamaz ki, bakar çocuk ağlamıyor. Öyle duruyor. Ha, demek ki bunun travması yok der. Terapist başka bakar. O yüzden anne babalara ve öğretmenlere daha çok ilişkide kalın. Daha çok dinleyin. O dağdan bayırdan saçma sapan konuşabilir. Hiç önemli değil. Çocuk zaten niye mantıklı konuşsun ki hep. Ondan sonra onunla oyun oynayın. Mutlaka. Öğretmen de oyun oynayabilmeli. Mesela bazen uzun teneffüslerde ya da oyun dersi diye bir ders olmalı. Var mı bilmiyorum da.
1: Yok, bence ben de bilmiyorum.
0: Evet, bir dışarı çıkıp çocuklarıyla, kendi çocuklarıyla yani öğrencileriyle değişik oyunlar, o da katılmalı yakar topa. O da katılmalı basketbola, bir şeylere. Öğrencilerle beraber eğlenmeli. Beraber düşmeli. Onu da dizi belki kanamalı. Yani bu çok önemli bir ilişkidir. Çocuklar hangi hediyeleri, hangi ödevleri, hangi kitapları ona aldığınızı hatırlamaz. Onlara nasıl hissettirdiğinizi hatırlar. Yani babanızla oynadığınız oyunu hatırlayın. Annenizle oynadığınız bir oyunu hatırlayın. Kurduğunuz diyaloğu hatırlayın. Hemen hatırlarsınız zaten. Mesela bazıları şey diyor, ben hiç hatırlamıyorum, babam hiç oynamazdı ki. Bu çok talihsiz bir durum. Ve çok geç olmadan bunu yapalım. Eğer çocuğumuzda şunları sezersek: uyku bozukluğu, kabuslar, çeşitli fobiler, karanlık fobisi özellikle, bir hayvan fobisi veya yapışıklık, sürekli anneye de babaya sürekli yapışıklık ve regresyon, yani gerileme, yaşından daha küçük davranma ya da hissetme ya da konuşma, veya çocuğun kendi kendine mızmızlanması ve sürekli beğenmemesi, şikayet etmesi, öfkelenmesi, öfke krizleri veya vurma, şiddet. Bunlardan birisini fark ettiğinde mutlaka bir çocuk psikoloğuna başvursunlar. Oyun terapisi aldırmak hem faydalıdır hem de zararı yoktur.
1: Çok teşekkür ederim. Bence bu konuda büyük bir farkındalık yarattık. Çok güzel bilgiler verdiniz, çok güzel öneriler verdiniz. Umarım izleyenlerimiz ve dinleyenlerimiz de uygularlar. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı?
0: Ben de sizlere teşekkür ederim. Bana bu fırsatı tanıdığınız için severek geldim. Güzel bir program oldu. Umarım faydalı olmuştur.
1: Tekrar çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, bu hafta klinik psikolog İzzet Özer bizlerle birlikteydi. Haftaya tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Nazar Arslantaş'ın sunumuyla Psikoloji Saati sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın gelişmelerini aktardığımız haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. 31 Ağustos Pazartesi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel ekonomideki belirsizliklere ve jeopolitik gerilimlere rağmen Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda %2,3 büyüdüğünü belirterek, kesintisiz büyüme performansımız 24 çeyreğe ulaşırken yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1,71 trilyon dolara yükselmiştir dedi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca düzenlenen soruşturmada tutuklu sayısı 29'a yükseldi. Yükseköğretim Kurulu üniversitelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda bilimsel ve akademik çalışmalar yürütmelerini istedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde Türkiye ekonomisinin zorlu jeopolitik koşullara rağmen büyüdüğünü söyledi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Arnas'ta gerçekleştirilen pilav şenliğine katıldı. Burada konuşan Başkan Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Özellikle sizlere teşekkür ediyoruz. Gençlerimizi, çocuklarımızı buraya getirdiğiniz için internetten hepsini biraz uzaklaştıralım. Birliği, beraberliği hep birlikte yaşayalım inşallah. Aslında pilav günü muhtarım da biliyor. Bir vesile. Pilavı herkes zaten yer ama önemli olan pilavı bahane ederek bir araya gelmek. Cenab-ı Allah birliğimizi daim etsin. Her geçen gün inşallah genişleyerek, büyüyerek, katılımın artmasıyla canlı bir şekilde yaşayacağız. Bugün tabii biraz Kayseri'den geliyorum. Rahmet fazla, iyi bir yağmur var. Dolayısıyla yağmur yağmadan pilavları dağıtmış olduk.
1: 5 kilometrelik Aksu 2. kısım taşkın koruma kanalının son 2,5 metrekarelik bölümündeki çalışmalar devam ediyor. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan çalışmaları yerinde inceleyerek yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Söğütlüpınar'dayız. Söğütlüpınar'da Aksu taşkın koruma hattının son alanı olan Çiftekuyularla Söğütlüpınar arasındaki 2,5 kilometrelik taşkın koruma kanalımızın bugünlerde son geçişleri tamamlanmak üzere her türlü önlemin alındığı ama tabii ki bunların da devlet yatırımları olarak da ilçemize kazandırılmasından dolayı da çok çok mutlu olduk. Bu konuda emeği geçen tabii ki bakanlığımıza, büyükşehirimize ve tabii ki Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüze ve tabii ki her zaman birlikte gayret gösteren müteahhit firmayla, Devlet Su İşleri ile Fen İşleri ekibimize de teşekkür ediyorum. Rabbim afetlerden esirgesin ama tabii ki güvenlik önlemlerini de almak bizim de vazifemiz. Herhangi bir yağışta da inşallah bir sıkıntı yaşamadan da yağışın bereketini, nimetini de görürüz diye de dua ediyoruz. Hayırlı uğurlu.
0: Haftanın özeti.
1: 1 Eylül Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diplomatik çözüme ulaştırılması için sorumluluk alıyor ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz dedi. Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 23 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. Çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi göstererek yüklenici firmaya 34,2 milyon TL fazla ödeme yapıldığı belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 135 Alo Adalet hattı için 5 yılı aşan dava dosyaları, 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşların doğrudan başvuruda bulunabileceğini açıkladı. Kayseri'de 2026-2027 adli yıl açılış töreni Kayseri Adliyesi'nde yapıldı. Başsavcı Habib Korkmaz açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi.
4: Sadece evrensel adalet, savunma ve yargı ilkelerine inanmaları ve bu uğurda yılmadan, usanmadan mücadele etmeleri en temel kural ve ilkemiz olmalıdır. Tüm insanlarımız kendileri ya da grupları için değil, herkes için evrensel ve ilkesel adalet anlayışını benimsemeli ve işlemelidir. Geciken adalet, adaletsizdir. Tümcesi adalet talep etme konumunda olmayanlar için söylenmesi hem kolay hem de hoş bir ifadedir. Hakkına, yani adalete geç kavuşanlar için ise acı bir durumdur. Oysa ki hem anayasada hem usul kanunlarımızda hem de İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nde düzenlenen adil yargılanma hakkı bağlamında davaların makul süre içinde görülüp karara bağlanması esas.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Spor AŞ eski genel müdürü Ali Üstünel, Saadet Partisi'ne katıldı. Üstünel'e parti rozetini Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan taktı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun da Üstünel'i makamında ağırladı. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin Serçeönü Mahallesi'nde bulunan hizmet binası 22 Eylül 2026 Salı günü ihale ile satışa çıkarılacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik ulaşım kartı desteğini yeni eğitim yılında da sürdürüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında 155 bin işlik ulaşım kartı için başvurular 7 Eylül'de başlayacak.
0: Haftanın özeti.
1: 2 Eylül Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı üyeliği perspektifinin bir bloktan kopuş veya batıya sırt çevirme anlamına gelmediğini belirterek, "Hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı arttırmaktır," dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen il başkanları toplantısında konuştu. Özel, kurulmasına milletin karar verdiği, adını milletin koyduğu, bütçesini milletin belirlediği yeni partinin çıktığı yeni yolda iktidara doğru yürümek, omuzlarındaki yükü farkında olarak taşımak ve arkasında olan milletin umutlarını boşa çıkarmamak dışında bir hedefi yoktur, dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapım çalışmaları süren atletizm pistinde incelemelerde bulunarak son duruma dair detaylı bilgi aldı. Kayseri'ye yakışan yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Büyükkılıç şunları söyledi.
5: Erciyes'imizin Yüksek İrtifa Merkezi bölümündeyiz. Hatırlanacağı üzere burada 8 tane futbol sahası UEFA standartlarında, atletizm pistinin hemen yanı başında, aynı zamanda yüzme havuzumuz, fitness merkezimiz, çok amaçlı spor salonumuz, şimdi de atletizm pistimiz. Atletizm pistimizde tüm atletizmle ilgili branşlara cevap verecek nitelikte gerçekten standartlara uygun tartan pistinin tamamlanmasından sonra iş bitmiş olacak ve hayata geçirilmiş olacak.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi çevre bilincini arttırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Sarımsaklı Barajı mesire alanında dikkat çekici bir sosyal deneye imza attı. Büyükşehir ekipleri başlatılan çevre seferberliği kapsamında hazırlanan gizli kameralı deney vatandaşlardan büyük takdir topladı. Melikgazi Belediyesi tarafından geliştirilen robotik yapay zeka asistanı Mega düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
6: İnsanın hızlı bir şekilde cevap verdiği gibi şimdi anlayıp cevap vermesi mümkün değil. Bir 3-5 saniyelik bir düşünme payı, verileri alma payı gerekiyor. Dolayısıyla bunların hızlandırılması için de inşallah bu yazılımlarla birlikte arkadaşlar uğraşıyoruz.
0: Haftanın özeti.
1: 3 Eylül Perşembe. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza ve infaz sisteminin daha etkin, daha güçlü ve toplumsal ihtiyaçlara daha doğru cevap verebilir bir yapıya kavuşması amacıyla infaz mevzuatımıza ilişkin değerlendirme, planlama ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz, dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi arttırmak, ülkemizde daha uzun süre kalmasını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomik ve sosyal değerlerden şehirlerimizin daha fazla pay almasını temin etmektir, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı, yaptığı açıklama ile görevden ve partisinden ayrıldığını duyurdu. Bozdağlı, çok geçmeden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vizyonumuz ağır geldi," diyerek imalı bir paylaşımda bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yapımı devam eden dağ kızağı projesini yerinde inceledi. Çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendiren Büyükkılıç şunları söyledi.
5: 19 tane mekanik tesisi, 41 tane pisti, 112 kilometrelik pist uzunluğuyla kayak merkezimiz uluslararası standartta bir özellik taşır iken sadece kış turizmine yönelik bir dağ görüntüsünün dışında diğer mevsimlerde de rahatlıkla yararlanılacak konumlara getirme yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan birisi de yine dağ kızağı diye kamuoyunda nitelendirilen ve gerçekten adeta macera perestlerin adrenalin deşarjını sağlamak isteyen tutkunların en güzel ortamını onlara hazırlamaya çalışıyoruz. Yine hatırlanacağı üzere yüksek irtifa merkezimizde onlarca takımın bu sene 40'ın üzerinde yurt içine yurt dışından gelen takımlarımızın kamp yaptığı gerek yüzme alanında gerek atletizm pisti konusunda gerek fitness merkezi ve gerekse çok amaçlı spor salonuyla ve 8 tane de futbol sahasıyla adeta kendinden söz ettirdi.
0: Haftanın özeti.
1: Kocasinan Belediyesi Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığında yürüttüğü üretimle Kayseri'nin yeşil kimliğine yeni bir boyut kazandırıyor. Kayseri'ye rengarenk dokunuşlar yaptıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
7: Kocasinan Belediyesi'nin fidanlığında bu sağımda solumda görmüş olduğunuz ağaçlar yaklaşık 5-6 yıldır emek vermiş olduğumuz ağaçlarımız. Farklı yerlerdeki parklarımızda inşallah Allah nasip ederse buradaki ağaçlarımızı toprakla buluşturacağız. Kayserimizin her bir köşesinde, Kocasinan'ımızın her bir köşesinde yeni ağaçlar, yeni parklar, yeni yaşam alanları. Yemyeşil bir Kayseri için. Kuş, akçaağaç, akasya, diş budak, çalı grubu ağaçlarımız, farklı farklı mazılar, rottweilerlar gibi onlarca çeşit ağaçlar. Ha bunun yanında biliyorsunuz artık meyve ağaçları da dikmeye başladığımız bir meyve bahçemiz var. Orası için de burada eksik olan ağaçlarını tamamlayacağımız yeni meyve bahçeleri için de ağaçlarımız burada büyümeye başladılar. Bayağı bir kat ettiğimiz mesafe var ve bu ağaçlarımız da Allah nasip ederse itibariyle bütün parklarımızda, bahçelerimizde dikimine başlayacağız. Yeşil ve daha yeşil bir Kayseri.
0: Haftanın özeti.
1: 4 Eylül Cuma, Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CHP MYK üyeliğinden istifa etti. Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol hakkında yalan tanıklık suçundan tutuklama talep edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı sorgulama sistemleri üzerinden ele geçirip dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini, 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığını bildirdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı projesinde büyük oranda ilerleme kaydedilen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç konuyla ilgili şunları söyledi.
5: Sonuç itibariyle 8 tane yürüyen merdiveni, 4 tane asansörü olan ve Erciyes'imize, Talas'ımıza, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na, şehrimizin meydanına, organizemize giden güzergahlarımız böylece aşağı yukarı tamamlanmış olacak. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Vatandaşlarımızdan da bugüne kadar hep memnuniyetle ilgili sözler, ifadeler bizlere ulaşmakta. Bunlar da bizi daha da motive etmekte. İnşallah şehrimizle ilgili çalışmaları sürdürmekteyiz.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kadim Kent'in ikinci kez ev sahipliği yapacağı ve 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında vatandaşların festival alanına rahat ve güvenli ulaşımı için özel otobüs seferleri planladı. Büyükşehir etkinlik süresince T1 raylı sistem hattına da ek seferler düzenleyecek. Haftanın önemli gelişmelerini derlediğimiz bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
3: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
4: Şimdi gözümde canlandılar.
3: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
5: Böyle ayrılık olmaz.
3: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
3: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: şehrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
1: Yayın tekrarı.
2: Mali gündemin nabzını tutuyor. Vergi, SGK ve mali alanındaki en güncel bilgileri sunarak işletmelerin ve bireylerin finansal sağlığını korumak için rehberlik sağlıyoruz. Mali Gündem Fatih Yılmaz'ın sunumuyla her çarşamba saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo

0: Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar'ı dinleyici ve Kayseri Radar takipçilerimiz, herkese merhaba. Ben Mali Müşahir Fatih Yılmaz. Bir Mali Gündem programı ile sizlerle bu hafta yine birlikteyiz. Ve bu hafta yine çok değerli bir konum var. Kayseri Ticaret Sicil Müdürü Sayın Sinan Altındış. Hoş geldiniz müdürüm.
2: Hoş geldik, teşekkür ederim.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkürler, sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Sizleri burada gördük, daha iyi olduk. Gerçekten bugün yoğun bir şirketlerimizi, işverenlerimizi, şirket ortaklarını ilgilenen konulara değineceğiz. Ama konularımıza geçmeden önce sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz?
2: Tabii ki. Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde Ticaret Sicil Müdürü olarak görev yapıyorum. Yaklaşık 20 yıldır orada bulunuyorum. Siz değerli bu programı yönetenler için de herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Sizleri şahsım ve kurumum adına saygıyla selamlar.
1: Çok teşekkür ederiz müdürüm. Gerçekten işte yıl ortasında bir şeyler geldi. İşte artık defterler elektronik ortamda tutulacak filan dendi. Ama ondan önce bir de şirketlerin ticari defterleri var. Önceden işte şirket kuruluşlarında gidiyorduk. Tescil edildikten sonra notere tasdik ediyorduk. Bu artık bildiğim kadarıyla değineceksiniz. Bu ticaret sicile geçti. Bu nasıl oluştu? Müdürüm ve şirket ticari defterleri hakkında bilgi verir misiniz?
2: Tabii ki. Ya öncelikle konuyu ele alırken biraz daha aşağılara inmek lazım. Türkiye dijitalleşme reformuyla birlikte ilk önce 2016 yılında yapılan bir reformla şirket ana sözleşmeleri, limited ve anonim şirketlerin ana sözleşmeleri tasdiki noterlerden alınarak Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne verildi. İlaveten bazıları noterden imtina edildiği için veyahut da sicilden imtina edildiği için sadece anonim şirketlere özgü bu noter istisnası hala devam ediyor. Yani anonim şirketlerin ki ister noterden ister müdürlüğümüzden gelip sözleşmelerini onaylatabilirler. Daha sonra 2018 yılında yapılan bir değişikliklerle muhasebe ile ilgili olan ve muhasebe ile ilgili olmayan, yani iki tip defterlerimiz var. Bizim bildiğiniz kadarıyla muhasebe ile ilgili olan işte envanter, defteri kebir ve YMY defteri sizlerle alakalı olan, muhasebe ile alakalı olan defterler. Bunlar ve muhasebe ile ilgili olmayan işte genel kurul müzakere, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri, ilaveten müdürler kurulu karar defteri gibi defterleri de müdürlüğümüze tasdik yetkisi verildi 2018 itibariyle. Lakin geldiğimiz gün itibariyle eski defterlerin her ne kadar ticaret müdürlükleri bunları yapsa da geldiğimiz aşamada artık dijitalleşme dönemi başladı. Bununla ilgili MKK, Merkezi Kayıt Kuruluşu, EYKS, Elektronik Yönetim Kurulu Karar Sistemi, ilaveten Mersis'te elektronik karar alma modülü gibi modüller devreye alındı. Lakin bunların da yetersiz olduğu kaldı. Şundan dolayı erişim, kolaylık ve güvenlik. Bunu bir arada tuttuğumuz zaman Hazine Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı arasında bir protokolle ticaret muhasebe ile ilgili olmayan, evet, yani karar defterlerinde elektronik ortama taşınmasına ilişkin bir kanun hazırlandı. Bu kanunda 14-2025 yılında resmi gazetede yer alarak yürürlüğe girdi. Lakin bu yürürlüğe girdiğinde bir süre geçiş süresi olması gerekiyordu. Şimdi en çok gelen sorulardan biri de bize, biz nasıl yapacağız, nereden gireceğiz, evet, hangileri zorunlu? Kanunda açıkça yazıyordu. Diyordu ki biz 1-1-2026 itibariyle geçeceğiz. Lakin izne tabi olan şirketlere kanunda şöyle bir değişiklikle çıkan tebliğde 1 Temmuz 2025 tarihi itibariyle izne tabi olan, yani banka, holding, sigorta şirketleri, finansal, SPK'ya tabi, halka açık şirketler, lisans depoculuk gibi şirketlerde, yani sözleşmesi ve kuruluşu bakanlık izne tabi diye geçer kanundaki karşılığı. Bunlarda 1 Temmuz itibariyle 2 aydı, daha sonra bir düzenlemeyle 6 ay içerisinde, yani 1-1-2026'ya tarihine kadar geçişleri sağlandı. Lakin aynı tebliğin içerisinde 20 Eylül 2025'teki bir tebliğin içerisinde de yönetim kurulu karar defterinin zorunluluğu ortadan kaldırıldı. Yani istisnai hale geldi. Bu anonim şirketler için limited şirketlerde karşılığı olan müdürler kurulu karar defteri de zorunluluktan çıkartılıp istisnai, yani firma yöneticisi isterse elektronik ortamda veyahut da manuel olarak fiziki dediğimiz halde tutabilir.
1: Bu şekilde yani. Peki müdürüm, işte detaylandırıp alınması için nasıl bir yol izler? En büyük biz meslek mensupları olarak yani bunu çok merak ediyoruz. Defalarca başınızı da ağrıtıyoruz yani geliyoruz.

0: başladı. Başlarken nasıl yaptılar? Örnek veriyorum, bir Kayseri'de bulunan bir holdingimiz vardı. Bu kanun gereği hem kuruluşu hem değişikliği bakanlık iznine tabi olduğu için kanun gereği 1 Temmuz'dan itibaren elektronik deftere geçmek zorunluluğu vardı. Bu firmamızın yönetim organ kararını aldıktan sonra bu yönetim organ kararına diyecek ki ben artık fizik olarak tutmayacağım defterleri, elektronik defter sistemine geçiyorum. Geçerken de bu deftere kimler yetkili olacaksa, yani kim erişebilecekse, kayıt girecek, güncelleyecek, değiştirecek veya sadece izleyecek ise bu yetkilerini belirten bir kararla birlikte notere gidecekler. Hangi defterleri kapatacaksa, genel kurul müzakere ve pay defteri zorunlu olduğu için bunlar zorunlu geçiş. Yönetim kurulu karar defteri de istisnai olarak olduğu için ister geçip geçmemesi, yine dediğim gibi firmamızın yönetimine bırakılmış bir durum söz konusu. Bunlarla birlikte notere geçecekler. Noterler bu fiziki defterlerin kapanış tasdikini yapacak. Kapanıştan sonra e-defter sistemine aktivasyonu gerçekleşip sizin kararda belirttiğiniz kişileri
1: Kişiler.
0: yetki tanımlaması şekliyle birlikte ETDS'ye aktarmış olacak.
1: Yani yol haritanın bu şekilde
0: Aynen,
1: gerçekleşecek.
0: aynen, aynen. Bu şekilde
1: Keşke.
0: başlayacağız. Dedim ki bunun ilk günlerde noterlerimiz tarafından,
1: Evet.
0: işte kurumumuz tarafından olsun, başka bir taraftan olsun bazı sıkıntılar yaşanmadı desek yalan olur. Ama bunun da çok kolayca, çok hızlı bir şekilde önüne geçtik. Gerekli bilgileri de zaten biz elimizden geldiği kadar üyelerimizin herkese veriyoruz.
1: Evet. Peki bir de müdür, işte 1-1-2026'dan önce kurulan şirketler var.
0: Hı.
1: Bunlar hangi elektronik defter tutma zorunlulukları vardır? Nasıl yapacaklardır bu kişilerde?
0: Yine kanunda 14 Şubat'ta çıkan kanunda, 2025'te çıkan kanunda 1-1-2026 tarihi itibariyle yeni kurulacaklar zorunlu.
1: Evet.
0: Lakin siz daha önce kurdunuz ve fiziki defteriniz var
1: Tutuyordu.
0: elinizde. Muhasebe ile ilgili olmayan defterler diye geçelim. Bunun zorunluluğu istisnası tamamen size bırakıldı. Yani isterseniz geçirebilirsiniz. Ama bak, kanunda sadece zorunlu haller, dediğim gibi izne tabi olanlar zorunlu. Ama eski kurulmuş olan, ama sizin normal herhangi bir limited şirket, anonim şirketiniz var. Bunların geçmesi tamamen size kalmış bir şey. Herhangi bir kanunda bir şu an için öngörülen, bilmiyorum belki ileride bu tekrar bir düzenlemeyle zaruri ve zorunlu hale getirilecekler ama şu anda öyle bir durum söz konusu değil. Diledikleri zaman yine biraz önce bahsettiğim gibi organ kararını alıp notere geçip kapanış tasdiklerini yaptırdıktan sonra elektronik defter sistemine geçebilirler.
1: Evet. Peki bu elektronik defter sistemine kararlar noteri tasdiki aramaması, kanun düzenlemeyi var mıdır? Nasıl yapılacaktır?
0: Orada bu kanıyı çok geniş tutmakta fayda var. Çünkü burada en çok sorulardan biri ücretlendirme, bize de çok sık geliyor, veri güvenliği, işte atıyorum izlenebilirliği. Yani insanların bazen şöyle bir problemleri de, şöyle bir sorular da karşılaşıyoruz. Şundan dolayı, ya benim verime kim ulaşabilecek?
1: Evet.
0: Şimdi bakanlığımızda ve bu programı hazırlayan kişilerle de konuştuğumuz zaman bu tamamen kriptolu. Bakanlığın kendi bünyesindeki insanlar dahi bunu görüntüleyemiyor. Sadece sizin aktive ettiğiniz bir
1: Yetkili
0: sistem
1: kişilerde.
0: yetkili kişi tarafından görüntüleyebiliyor. Güvenlik açısından bu şekilde. Şimdi elektronik ortamda karar sistemi mekanizması nasıl çalışacak? Ondan bahsederek onaylatırsak
1: Evet.
0: daha uygun olur. Şimdi fiziki olarak aldığımız bir kararımızı, ortaklarımızın kurul kararımızı aldık. Ortaklarımız veya yöneticilerimiz tarafından imzalandı. Bunu sisteme tarayıcıyla taradık. Elektronik defter sisteminde yetkili olan kişi, kaydetme yetkisi olan kişi tarafından orada kararımızın yetki, tarih, saat gibi bilgilerine girdikten sonra kararımızı sisteme kaydettik. Kaydettikten sonra kullanacağımız zaman bu kararımızı orada kararı kullan diye adlandırıyoruz ama indir butonumuz vardır. Bunu indirdiğimiz zaman altta güvenlik şerhi işler, kare kodlu. Yani bu defter, bu karar artık elektronik karar defterinde tanımlı. Yani veri olarak
1: Evet.
0: tanımlı. Bu şahittir. Yani noter şahitliği gibi bu da aynı şahittir.
1: Şart.
0: Bu tarz kararlarda noter tasdiki aranmıyor. Noter tasdiki aranmadığı gibi bu kullanacağımız ETDS sistemi herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. İlaveten şöyle bir durumumuzda söz konusu. Geçmiş yıllarda bilmiyorum bize

0: çok sık gelen sorulardan biridir. Defterlerin zayi olması.
1: Evet.
0: Bu konuyla ilgili biraz daha geniş tutmakta
1: tabii ki.
0: Çok fazla da soru geliyor bize.
1: Ya orada da şeyler oluyor değil mi Evelim? İşte ortaklar arasında bir anlaşmazlık falan çıkıyordu. İşte karar defteri sendeydi, bendeydi. İşte ortağın biri geliyor işte bizim meslek mensuplarının alıyordu, giriyordu. Karar defteri ondaydı, bundaydı. Bu ortadan kalkmış olacak.
0: Bu birincisi. İkincisi, şirket tamamen el değiştirdiğindeki durumlarda da benzer konularla oluyor. Örnek veriyorum, firma devri yaptı, tamamen devretti üçüncü kişilere. İşte atıyorum, veyahut da muhasebesel bir devir oldu. Evet. Bu tarz devirlerde firmadaydı, muhasebedeydi, eski yetkililerdeydi gibi kombinasyonlara, defterin ortadan kaybolması durumlar söz konusuydu. Bunlarla ilgili zayi belgesi olmadan kesinlikle noterler bu defterimizi tekrar tasdik etmiyordu.
1: Diyorlar.
0: En önemlisi olanlardan biri de bu. Bunda zayi diye bir durum söz konusu değil. Çünkü defter kullanıcısı, firmanın yetkilisi kimse, defter kullanıcısı aslında odur. Bizim tavsiye ettiğimiz şeylerden biri de şudur. Muhakkak, çünkü defter kullanıcısı, yani sistem kullanıcısı, her ne kadar yöneticisi veyahut da mali müşavir mülakası da, bizim tavsiyemiz yöneticilerden en az bir tanesinin orada olması gerektiği yönde. Yoksa tamamen bunu işte atıyorum mali müşavirleri muhasebeye de devredilebilir. Örnek veriyorum, firmanın kendi mali müşaviri var, defter yetkilisi, onu tanımladı. Yetki kararıyla ona devretti. Sistem onlar tanımlandı. Tanımlandıktan sonra da tamamen sisteme kaydetme, indirme, yetkisi karar hazırlama değil. Bazılar şunu da karıştırıyor. Ya e-imzala mı tarayacağız, e-imzala mı alacağız? Yok, sadece sisteme giriş için elektronik imzayı kullanmamız gerekecek. Onun dışındaki diğer hallerde dediğim gibi normal fiziki kararımızı alacağız, imzalayacağız, tarayıcımıza taratıp sisteme kaydetmemiz tarih sırasıyla birlikte bu uygun olacak. Böyle bir durum kullandığımız zaman da herhangi bir dediğim gibi kayba, zayiye gerektirecek bir durum söz konusu olmayacak doğal olarak. Bizim en çok burada spesifik konulardan biri de zayi belgesine başvurulardır. Maalesef yılda en az 15-20 tane minimum buna benzer eski dönemlerde başvurular oluyordu Asya Ticaret Mahkemesi'ne zayi belgesi için. %99'u red oluyor. Çünkü zayi de mantığı şudur. Başına bir zayi olmasının için bir kanıtlayıcı bir şey hususunuz olması lazım.
1: Tabii
0: yani
1: ki.
0: Deprem, sel, yangın, hırsızlık ve bunun gibi bir sebep olması ve bir tutanağa, bir belgeye
1: dayanması,
0: bir delile dayanılması lazım ki mahkeme sizin zayi olduğunuza ikna olsun. Olmadığı için de çok kıymetlidir. Yani bu defterlerin elinde olması. Ama geldiğimiz ETDS sistemiyle bu zayi durumunu, reddetme durumunu tamamen ortadan kaldırmış oluyoruz. Aynen tamamen ortadan kaldırmış oluyoruz. İlaveten herhangi bir dediğim gibi sisteme herhangi bir ücretlendirme yok. Noter tasdiki de yok. Lakin kullanacağınız kararları lütfen ETDS'lerini indirip öyle getirin. Bizim için en kolayı budur.
1: Odur.
0: Aynen.
1: Şirket kuruluşlarına geçmek istiyorum. Müdürüm, işte biliyoruz ki Kayseri'de olsun, Türkiye'de en yaygın olanı biliyorsunuz ki Limited'de anonim şirketidir. Bu kuruluşlar nasıl gerçekleştiriyor, ne gerekiyor, işte burada sermayemizin ne olması gerekiyor, işte önceden kurulan şirketlerin sermayeleri neler olacak?
0: Şimdi Limited'den başlayalım, anonim şirketi doğru devam edelim. Şimdi limited şirket eski kanunda en az iki ortakla kurulması gerekiyordu. Ortaklardan en az müdür olma şartı yoktu. Dışarıdan birinin dahi müdür atayabiliyorduk. Anonim şirketlerde bu durum tam tersi. En az beş ortak, ortakların en az üçü yönetim kurulu üyesi olması. Kendi içinden birinin şahsi bir denetim vasfına sahip olmayan biri dahi olsa denetçi olarak atanması gibi. Evet. Her toplantılarında, genel kurullarında bakanlık temsilcisi bulundurma gibi kriterleri vardı. Yeni kanunla birlikte bu tamamen değişti. 1 Temmuz 2012 biliyorsunuz ticaret kanununun miladıdır.
1: Evet.
0: Bu milattan dolayı da tamamen ticaret kanunu yeniden yazılmıştır. Limited şirketlerde asgari sermaye şu an için 50 bin liradır. Yani tek ortak olarak kullanabilir. Yeni kanunla birlikte ortaklardan en az biri müdür olma zorunluluğu vardır. Yani dışarıdan birini atamak istiyorsak eğer ortaklardan birini atayıp devamında dışarıdan birini atamamız gerekiyor. Böyle bir durumda birden fazla müdür olacağından dolayı yeni kanunla birlikte müdürler kurulu başkanı sıfatı diye bir kavram geldi. 624'te de açıkça der ki eğer birden fazla müdür atayacaksak birine müdürler kurulu başkanı yetkisi vermemiz lazım. Müdürler Kurulu Başkanı'nın kendine özgü bir yetkisi de vardır. Nedir bu? Genel kurula davettir.
1: Evet.
0: Yani şirketinizde 4 tane müdürünüz var. Biri Müdürler Kurulu Başkanı. Tek başına Müdürler Kurulu Başkanı genel kurula davet edebilir. Diğer 4 kişi müdürü genel kurula çağıramaz. Ama anonim şirketlerde çoğunlukla yönetim kurulu başkanının çoğunluğuyla alınır. Böyle bir uygulama vardır limited şirketlerde. Kuruluşması, kuruluş işlemlerimiz tamamen eskisi değil. E-imzalı da dahi sözleşmenizi imzalayabiliyorsunuz. Yani siz mali müşavir olarak size iş takip vekaleti verdi. Siz burada ofisinizde oturuyor firma sahibi. Sözleşmesini hazırladı. Elektronik imzasını taktı. Elektronik imzasıyla şirket sözleşmesini imzaladı. Onaya gönderdi. Siz de iş takip olarak dilekçelerini, müracaatını yaptınız. İlgili rekabet kurumu, ticaret sigortası ücretlerini ödediniz. Teslimimizi yaptı gitti. Vatandaş hiç gelmesine daha gerek kalmadı. Şöyle bir anekdot da vereyim bu konuyu açtığınız için çok çok da iyi oldu. Yakın dönemde kuruluşların tamamen elektronik ortama taşınması söz konusu. Ödemelerin dahil. Yani elektronik imzasına sahip bir kişi varsa, şirket kurmak istiyorsa ticaret sigortası müdürlüğüne uğramadan sistem üzerinden sözleşmelerini, dilekçelerini imzalayıp ücretlendirmelerini oradan ödeyip sistem üzerinden onaylayıp gazetesini görebilecek hale gelecek. Bununla ilgili birkaç şeyimiz var, girişimimiz de oldu. Eğer umarım olumlu olursa bakanlık düzeyinde biz de Kayseri olarak bunu pilot bölge olarak almayı düşünüyoruz. Evet. Ama bilmiyorum ne kadar etkili oluruz.
1: Evet.
0: Bilemiyorum ama çünkü biz Kayseri'mizi seviyoruz. Kayseri firmalarımızı seviyoruz. Onlara da ne kadar iyi hizmet, ne kadar yeni hizmet, ne kadar kolaylık getirirsek bizlerim için çok çok mutlu oluyoruz. Devamında sermayeler konusuna geçmeden önce anonim şirketlerden de biraz bahsedeyim. Eski kanuna ilaveten aksine anonim şirketler de tek başına kurulabiliyor. Anonim şirketlerde şöyle bir durum da söz konusu oldu. Önceden 5 ortaklı ve 5 ortağın en az 3'ü yönetim kurulu şartıydı. Şimdi anonim şirket tek başına kurulabilir. Ortak pay sahibi olmayan biri de yönetim kurulunda bulunabilir hale geldi. Şahsi denetçileri çıkartıp bağımsız denetime tabi kriterler getirildi. Limitetler için de geçerli ama denetçi dediğimiz eski kanundaki, yeni kanunda tabii denetçimiz var ama eski kanundaki denetçi olan kriterimiz tamamen kaldırıldı. Denetçi ve denetime tabi olan şirket, denetleyici şirketlerinde bunlarla ilgili eğitim, sertifikaları olması şartıyla şirketlerimiz denetlenebilir hale geldi. Asgari sermaye konusuna gelelim anonim şirketlerde. 250 bin liradır. Halka açık olan şirketlerde direkt asgari sermaye 500 bin lira üzerinden başlar. Limitetlere oranla yine anonim şirketlerde nakit sermaye koyduğumuz anda ister kuruluş olsun ister sermaye artırımında olsun en az 1/4 bloke şartımız vardır. Eski kanunda bu bloke şartı yoktu ama 2012'de limited şirketlere de konuldu. Daha sonra 2018'e kadar bu uygulandı. Daha sonra ana sözleşmeyle değişiklikleriyle birlikte limitedlerdeki kaldırıldı. Fakat anonim şirketlerin hala devam etmektedir. Diğer bir husus sermaye ile ilgili, asgari sermaye ile ilgili şöyle bir düzenlememiz var. 25-11-2023 yılında bir kanun tasarısı çıktı. Bu kanun teklifiyle birlikte asgari sermaye oranlarımızın biraz daha artırılması, kanunumuzda birkaç madde daha değişiklik oldu ama bize asıl spesifik olan konumuz sermayedir. Asgari sermayeler yeniden belirlendi. Limited şirketlerin 10 bin, anonim şirketler için 50 bin liraydı bu sermaye. Kanun değişikliğiyle birlikte asgari sermaye limitetler için 50 bin liraya, anonim şirketler için 250 bin liraya, halka açık olan anonim şirketler için de 500 bin liraya çıkarıldı. Bu sürede 2031-2026'ya kadar süre verildi. Yani bu
1: sene sonuna kadar.
0: Evet, bu sene sonuna kadar. Bunun altında olan şirketlerimiz var ise eğer bir an önce sermaye artırmaları gerekecek. Tabii bakanlığın bu süreyi uzatma yetkisi her zaman elinde. Yani iki defa uzatma yetkisi almış kanunla birlikte ama kullanılıp kullanmayacağını henüz bilemiyoruz. Biz de bundan dolayı bir an önce asgari sermayenin altına şirketimiz varsa bunu biraz daha yukarı çıkarmamız gerekecek. Bundan da en büyük sıkıntımız şurada. Geçmiş yılında 2012 yılında çıkan kanunla birlikte münfesit durumda olan ve atıl durumda olan şirketler diye adlandırılır kamuoyunda. Yani münfesit durumda olan şirketler sermaye yetersizliği, genel kurul yetersizliği, firmanın fiilatı hayatta olamaması, ilgililerin ispatı gibi durum söz konusu oldu. Geçici 7. madde dediğimiz bir maddedir. Bunları da kanun re'sen silme yetkisi verdi. O dönemde yaklaşık 3500-4000 şirkete yakın şirket ve kooperatif de vardı içerisinde. Bunlar tamamen ticaretlik kaydı re'sen silindi. Lakin sermaye artırmayan bu kanun içerisinde müfessit duruma düşmesi o görüşüldü, kabul edildi. Fakat silme yetkisi henüz verilmedi. Yani bu demek oluyor ki yani böyle bir duruma düşerseniz sermaye artıramazsın. Sadece yapacağın işler tasfiye işlemleridir. Evet. Ya bu da eğer bu şekilde firmalarımız var ise eğer sermayesini artırsın ama tasfiye işlemleri de yapacaksa bir an önce yapmasını öneririz bu konuda.
1: Gerçekten bu önemli. Belirttiğiniz gibi müdürüm yani ya umursama geçmişte olduğu gibi işte ya artırmayayım şirketim belki silinir tasfiye denmemeli.
0: Tabii ki işte o yüzden özellikle bunu vurgulamak müfessit duruma düşecek. Müfessit durumda hiçbir işlem yapamazsınız. Sermaye artırımı daha yapamazsınız. Müfessit demek sadece tasfiye işlemlerine tabi demektir. Yani bazıları diyor ki müfessit duruma düşse silinecek. Yani şu anda kanunda bir değişiklik olmadığı olmaz, için tabii şu andaki mevcut hali hazırdakine göre konuşuyoruz. Sadece müfessit duruma düşecek. Geçici 15. madde de eklendi kanuna. Sadece bu bizim için çok önemli.
1: Bir de müdürüm işte şirketlerden bahsediyoruz. Bize en çok kafamızı yoran ve soru gelen işte mükelleflerimiz şirketi kurarken isim, ünvana takılıyoruz yani. Evet. Bu ünvan seçilirken nelere dikkat edilmesi gerekiyor?
0: Yani ünvan konusu çok çok spesifik bir konu. Yani tabiri caizse derya deniz diyebiliriz. Bakanlığın, işte makalecilerin yüzlerce, binlerce bununla ilgili yazılar da mevcuttur. Eskiden başlayıp yeniye göre geçersek daha iyi anlatmışız konuyu. Şimdi eski ticaret kanunu ilk kanun 1957 yılında yürürlüğe hayatımıza girdi. Daha sonra 92 yılına kadar Adalet Bakanlığı'nda da ticaret sil memurluğu olarak ve bakanlık izniyle kuruluyordu. 92 yılından 2002 yılına kadar da ticaret il müdürlüklerine verildi bu ünvan kullandırma izni. Ve bulunduğu ilde yoksa şartlı. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. X anonim şirketi yoksa Kayseri'de kurabiliyordun. Aynı X anonim şirketini Ankara'da kurabiliyordun. Yani ünvanda sadece il bazında sorgulama vardı. Ünvanlar bu şekilde. Daha sonra 2002'den sonra olan bir değişiklikle bu ticaret sicil müdürlüklerinin kontrolüne verildi. Ve bakanlık izni kaldırıldı. Bütün şirketlere sadece izne tabiler hariç. Yani yeniden bir sınıflandırma yapıldı. Doğal olarak da şirketlerin kuruluş ünvanları tabiri caizse sicile kalmış gibi bir şey oldu ama biz izin verip vermeme durumu söz konusu değil. Burada ünvan tebliğine göre hareket ettik. Ünvan arada her ne kadar 2002'de bu şey verse de 2014'e kadar ara ara bakanlık görüşleri, genelgeleri çıktı ama yeteri kadar ünvan tebliğine sahip değildi. 14 Şubat 2014 tarihinde bir ünvan tebliğimiz var. Burada ünvanın ne olacağı, nasıl olacağı açıkça yazılıdır. Eski ünvan kanunu diye bahsettiğimiz kanunda şöyle bir dezavantajı vardı. Yani X anonim şirketi varsa bir daha kullanamıyorduk. Şimdi 14 Şubat'taki tebliğ, 2014'teki tebliğde de şu var. Eğer şirket ticaret silinden silindikten sonra gazetesine ilan edildikten sonra üzerinden 5 yıl geçtiyse o ünvanı kullanabiliyorsunuz. Ya bundan dolayı da bazen sorular geliyor bize. Evet. Ya işte biz alamadık, niye aldık falan diye bir bakıyoruz. Firma silinmiş, üzerinden 5 yıl geçmiş. Tabiri caizse kapıda bekliyor. Süresi dolduktan sonra bunu alıyor. Ünvan konusunun en önemlilerden biri budur. Yani bu kavramı iyi almak lazım. Eskiden şu da en çok sorulardan biri. Eskiden kurulmuş şirketlerin bir havuzda tutulmasıyla kaynaklı. Biraz önce bahsettiğim gibi işte X şirketini Kayseri'de kuruyorsunuz, Ankara'da kuruyorsunuz, İstanbul'da kuruyorsunuz. Şimdi bunların hepsinin aynı havuza döküldüğünü düşünün. Doğru. Ya vatandaş doğal olarak diyor ki ya diyor aynı ismin işte Ankara'da kurulmuş, İstanbul'da kurulmuş, işte başka yerde kurulmuş, Kayseri'de niye kurulmuyor? İşte bunun sebebi havuza dökülmesi. Daha önce o havuzda değildi onlar. Sebebi asıl kriter bu. Bunu çok iyi analiz etmek gerekir. Bu birincisi. İkinci bir husus, ünvandan sonra gelen sektör kelimesi. Evet. Yani ünvandan sonra ayırt edici bir ünvan, herhangi bir ülke ismi kullanmadan, herhangi bir üçüncü bir şahsın ismini kullanmadan ünvanımız serbesttir ticaret kanununda. Lakin devamında sektörel ayrım göstermesi lazım. Örnek veriyorum. Siz X inşaat varken X inşaatı kullanamazsınız. Biraz önce örnek verdim. Siz ne yaparsanız X'i kullanırsınız ama inşaat değil de mimarlık yapı dersiniz. Evet. Yani bu şekilde sektörel farklılık göstererek o X ismini kullanabilirsiniz. Biz ünvanı seçerken de mümkün olduğu kadar çağrıştırıcı, ayırt edici hususlara da çok dikkat etmek gerekir. Yani bazıları şey Özku hatırlarsanız Öz Kayseri evet. gibi başına Öz sonlarlar oğulları falan diye ekleme yapılıyordu. Bu intibas uyandırır diye bir kanunda bir madde vardı. İltibas yani çağrıştırır anlamında. Bu yüzden bunlara da bir vatandaşlarının dikkat etmesi gerekir. Evet. Ünvan konusu.
1: Ünvan konusu.
0: Geldiğimiz bugünden itibaren de şu an itibariyle zaten Mersis'te kullandı mı senin ünvanla?
1: Evet.
0: Yani tabiri caizse ön kontrol gibi bir şey yapıyor ama şunu da atlamalarını isteriz özellikle. Ünvan bölümünde Mersis üzerinde ünvanı rezerve etse dahi sistem orada şu ayrıntı vardır. Çünkü sistemi açmak çok kolay olduğu için orada karşında bir yapay zeka dahi bir kişi olmadığı için oradan ünvanını geçmek kolaydır. Altında bir uyarı vardır. Ya ünvanınızı rezerv etmiş olabiliriz ama bir tane lütfen sicil bilgilerini kontrol ettirin. Lütfen rezerv ettiğiniz ünvanları bizden kontrol edin. TDL almadan kuruluş işlemlerine başlamayın. Önereceğim şey budur.
1: Evet, doğru yani dediğimiz gibi işte meclis sistemine başvururken yapıyoruz yani işte. Orada ünvan kabul ediliyor. Ama işte ticaret sicile geldiğimizde bir ön kontrol yaptığımızda o firmadan gerçekten Kayseri'de olsun veya diğer şehirlerde bulunmuş oluyor.
0: Tabii ki tabii.
1: Onun için
0: tabii.
1: Bize mükelleflerimize diyor ki ya bir isim olmasın diyor. Birkaç isim alternatif üretin de diyor. Biri olmasa diğerine bakalım diyoruz.
0: Ya şey gibi bir de şeyler vardır. Bazen firmalarımız şunu ister. Yani piyasada beni işte şunla tanıyorlar.
1: Evet.
0: Şu inşaat diye biliyorlar. Şu mimarlık diye biliyorlar. Onu kullanmak istiyorum ama halbuki Türkiye'nin diğer bir ucunda bunu kullanmıştır. Çünkü Türkiye'de 238 tane sicil müdürlüğü var. 238 tane de yerde kuruluş yapılıyor. O yüzden tamam doğrudur piyasa sizi öyle tanır. Saygı da duyuyoruz ama maalesef kanun gereği de ayrıştırıcı olması mutlaka gerekir. Bunun havuza dökülen firmalardan dolayı işte yanlış firmaya haciz, yanlış firmaya ihtar. Yani bunu vatandaşlarımız çok görüyor. Sistemde sorguluyorlar. Bize gelmiyorlar dahi. Sistemde sorguluyorlar. İşte X inşaat en son neredeymiş? İşte Kayseri'deymiş. Halbuki firma Ankara'da. Oraya göndermesi lazım. Kayseri gönderiyor. Veyahut da tam tersi. Kayseri geleceğine Ankara'ya gidiyor. Biz bunları da çok yaşıyoruz. O yüzden mümkün olduğu kadar ünvanlarımızı ayırt edici olursa bizler için hem kolay olur hem alternatifli gelirlerse daha kolay ünvan bulurlar. En azından kendi istediklerini evet. bir hususu kullanmış olurlar.
1: Evet. Sizin bir ara verelim. Aradan sonra tekrar sorularımız devam eder.
0: Tamam.
1: Evet 91.8 Radyo Radar dinleyicileri kısa aradan sonra tekrar buradayız.
2: Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem devam edecek. Yayın tekrarı. Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem devam ediyor.
1: 91.8 Radyo Radar dinleyiciler ve Kayseri Radar takipçilerimiz kaldığım yerden devam ediyoruz. Evet müdürüm gerçekten ilk bölüm çok güzeldi yani gerçekten şirket ortaklarının, şirket yetkililerin, bizim meslektaşların merak ettiği sorulara değindiniz. Ve bir de işte şirket kurulurken işte bizim en çok şey yaptığımız Mersis'ten başvuru yapıyoruz. Mesela biz Mersis'ten başvuru yaparken biz mali müşavir meslek mensupları olarak yapabilir miyiz? Yoksa şirket ortağı olarak mı? 10 kişi olarak mı başvuruyu yapılacak? Mersis'ten yetkilendirme falan bunlar nasıl olacak?
0: Şimdi öncelikle kuruluştan başlayalım. Daha sonra yetkilendirmeyle de devam ederiz. Şimdi kuruluş aşamasında olduğu için bunu sizler de mali müşavir olarak kuruluşu başlatabilirsiniz. Yani eskiden şey vardır, adıma şirket kurdular
1: evet.
0: gibi terimleri çok duyardık. Bize de zaman zaman geldik konularda oldu. Araştırdığımız konular oldu, üzerine gittiğimiz konular oldu. Ama Mersin'de bunu şu anki haliyle tamamen güvenlik tedbirleri üst düzeyde. Bunu anlatınca da daha da iyi anlarsınız. Şimdi kuruluş aşamasında sizin kendi e-imzanız, elektronik şifreniz, e-devlet şifreniz, mobil imzanız, hangisi varsa elinizde. Onlarla giriş yapıp firmanın, ortağının kuruluş bilgileri, kimlik bilgileri, şirketin ünvanı, şirket ana sözleşmesinde olmazsa olmaz işte amaç konu, evet, sermayesi, adresi, yetkilisi varsa özel hükümlerinizi ekledikten sonra şirketi onaya gönderemezsiniz sistemde. Der ki sistem, burada yetkili atadık, bunlara yetkili olarak, sorumlu olarak atadık, bunları kabul etsin. Bunları kabul ederken de sizin eklediğiniz, atadığınız kişiyi kendisi girip Mersi'ye muhakkak muhakkak yetkili, evet ben bunu kabul ediyorum, gördüm, biliyorum demesi gerekiyor. Ve derken de şöyle bir seçenek de sunuyor. Diyor ki bu şirkette ne kadar hareket olursa, yani beni kaç defa atarlarsa, örnek veriyorum 3 yılını atadılar yetkili olarak. 3 yılınız bitti, tekrar atacaklar.
1: Evet.
0: Yine soruyu sorar. Bir de sormasın der. Yok tamam, bu şirketi ben biliyorum, bana bir daha bu şirketle ilgili bir şey sormasın derse, eğer seçenekleri o şekildedir. Bunu kabul etmediği anda sizin istediğiniz kadar evranızda olsun, sahte imzada atılsın, siz bu işlemi yetkilendirme, yetki kabul işlemleri deriz biz buna. Yetki kabul işlemlerini yapmadan sistem sizi onaya göndermez. Yani o yüzden adıma şirket kurdu, kurular, evet, terimi tamamen tarih oldu diyebiliriz. Güvenlik tedbirleri bu yönde. Kurulurken bu şekilde değişiklikleri firmanın yetkilileri tarafından değişiklik müracaatı yapılabilir. Lakin Mersis'te de şöyle bir istisnai durum söz konusu. Sizin firma yetkiliniz sizden imtina ediyor veyahut da size güveniyor veyahut da imtina ediyor veyahut da bazı konularda E-Devlet şifresini paylaşmak istemiyor, E-imzasını paylaşmak istemiyor. Genellikle onlar başvuru yapar ama yani maalesef kamuoyunda bu şekilde kullanılıyor.
1: Evet.
0: Aslında doğru olan kendisinin girip kendisinin müracaat etmesi. Ya da vekili varsa vekili aracılığıyla bunu yapılması gerekir. Bunun önüne geçebilmek adına bakanlığımız Mersi'de şöyle bir güncelleme yapıldı. Yetkilendirme işlemleri. Bunun anlamı nedir? Örnek veriyorum, siz mali müşavirisiniz firmanın. Sizin Mersi'ye girip firmanın yetkilisi tarafından benim adıma belge başvurusu, tescil başvurusu yapabilir diye sizin kimliğinizi oraya eklerse eğer, siz o firma adına Mersi'den değişiklik müracaatı yapabilirsiniz. Ama bunu yapmasa, dediğim gibi firmanın yetkilisi başvurması gerekir değişiklik için. Bunu yaparken de siz bunu kabul etmediğiniz müddetçe siz de başvuru yapamazsınız. Yani bu nasıl anlatayım? Çift taraflı koruma. Yani tamam, birini atadık, ekledik, kimliği elime geçti. Veyahut da Mers'e girdik, herhalde sıradan bir TC kimlik numarası yazdık. Doğum tarihi attık. Tesadüfi ki tuttu.
1: Yani
0: hiç önemli değil.
1: Evet.
0: Yani veyahut da kimlik, birinin kimliğini eline geçirdiniz. Yani kimlik fotokopisi buldunuz, kimliğini eline geçirdiniz. Bunların hiçbirinin önemi yok artık. Sistem sizi öyle bir kurgulandı ki, yani buradaki 1, 2, 3, 4 kombinasyonu tamamlayacaksınız ki ancak o şekliyle
1: olacak.
0: Kaldı ki bunu aldıktan sonra, tescil yapıldıktan sonra sistem üzerinde Mersi, sizin oradaki Mersi'ye kaydettiğiniz maile tesciliniz tamamlanmıştır diye bir uyarı gönderiyor. Bu da beşincidir. Bu nedir? Ya bir baktığınız zaman mailinize, ya ben tescil yapılmış, ya doğru ben ilgilendim. Evet. Ya da ya bu benim değil, bu nereden çıktı, hemen araştırabilirsiniz. Yani buna kadar düşünülmüş bir sistem. O yüzden yetkilendirme işlemi sizin anlamınızda, firmalarınız anlamında sizler için çok çok kolaylıktır. Yani firmanın bilgilerine ulaşabilirsiniz, yetkilisinin o an müracaatı yapmayabilir. Bazılarımız imtina edebilir bu durumlardan. Bunlara tamamen önüne geçmek adına dedim ki sizler de bu yetkilendirme işlemini bir defaya mahsus yapmanız, sürede verebilirsiniz. Yani atıyorum bu kişi benim bir yıllığıma yetkilerimi yapsın, yani başvurumu yapsın veyahut da bir yıl süreyle belgemi alsın diyebilirsiniz bunu. Bu da tamamen dediğim gibi o yöneticinin sizin üzerindeki tasarrufudur.
1: Yani orada da işte dediğiniz gibi işte adıma şirket kuruluydu, işte böyle olduydu, şöyle olduydu, bunun önüne geçiyor. Bu
0: tabii
1: süre.
0: Tabii ki elbette, evet, elbette.
1: Yetkilendirme dediğiniz müdür mü? Bize gelen en çok mükelleftimizden sonra işte şirket, aile şirketi kuruluyor. İşte bir baba diyelim, iki oğul diyelim, ortak oldular. İşte imza yetkisi münferit olarak verdik. Ama baba diyor ki, ya diyor münferit ama diyor git tapuda alım satım yapmasın diyorlar. En çok sorulardan gelemiz. Bu ayrımı böyle bir karar alabilir miyiz? Böyle bir yetkilendirme yapabilir miyiz?
0: Oradaki husus şudur. 371 kavramı vardır. Onun geçmişi fazla derinde değildir. 2014 sene sonra yetkilendirme, sınırlı yetkili dediğimiz bir kavram vardır. Bu da ana sözleşmemize hüküm koyarak başlayacağız. Oradan başlarım size. Öncelikle Ana söylemim temsil maddesinde ana şirket ve limited şirketlerde bu geçerli. Kooperatiflerde kesinlikle sınırlayamayız. Onu da söyleyeyim. Sadece limited ve ana şirketler için geçerli bu kural. Ana sözleşmemizin temsil maddesinde yönetim kurulu bir kısmın yetkilerini 371 kavramla hazırlanacak bir iç yönergeyle yetki devri yapabileceğine dair bir hüküm olması gerekir öncelikle. Eğer bu hüküm yoksa ana sözleşmemize eklememiz gerekir. Bu hüküm olduğunu varsayarak ikinci aşamamız yönetim kurulu tarafından veya da şirket müdürleri tarafından limited için bahsediyorum. Ana şirketlerde yönetim kurulu tarafından ana sözleşmesinde bu yetkiye dayanarak bir iç yönerge hazırlar. Bu iç yönergede sadece sınırlıları yazarız. Sınırdan kastımız nedir? Burada biraz önce bahsettiğiniz tapu işlemler. Evet. Lakin burada da şöyle bir kavram kargaşası var. Yönetim kurulu her ne kadar yetki devri yapabilecekse de devamında da şöyle bir şey vardır. En az bir yönetim kurulu veyahut en az bir şirket müdürü sınırsız yetkiye sahip olması lazım. Yani kişi hem sınırlı hem sınırsız olamaz.
1: Olamaz.
0: Yani kişinin bir tane görev olur. Yani burada da şöyle bir kavram oluşması gerekir. Yönetim kurulu, hazırladığımız yönetim kurulu iç yönergesinde sadece kısıtladıklarımızı yazarız. Ve yetki çerçevesini çizeriz. Yetki çerçevesinden kastımız nedir? Örnek veriyorum. Finans müdürümüz. Finans müdürü ne yapsın? Bankaya gitsin. Hesap açsın. Şu işlemlerini yapsın. Ve tek başına yapsın diye bir iç yönerge hazırlarız. Sınırsızın yanına ilaveten sınırlı olarak bu şekilde atabiliriz. Ama sizin bahsettiğiniz gibi bir kural yok. Kanunda en az bir tane sınırsız sorumlu en az bir tane bulması devamında hazırlanacak iç yönergeyle sınırlayabiliriz. Bu iç yönerge dediğim gibi çok başlı başına bir şeydir. Çok spesifik bir şeydir. İyi araştırılması gerekir. Burada dedim iç yönergeyle vatandaşlarımız genellikle mali müşterilerimiz firmalar şunu anlıyor. Ya ben bazı işlerimi tek başıma yapayım, evet. Bazı işlerimi çift imzalı yapayım. Yok. Burada diyor ki sınırlı veya sınırsız değil. En az bir tane
1: sınırsız.
0: Müferit veya da müşterek sınırsız. Kalanları hazırladığımız iç yönergeyle sınırlamak. Bu şekilde yetki verebiliriz. Bu da sorumluluk anlamında o yetki çerçevesindeki sorumluluk tutmuş oluruz. Ve o işlemleri temsil ve ilzama yetkili olarak kılmış oluruz. Buradaki yetki çerçevemiz de bu.
1: Bu şekilde.
0: Aynen.
1: Ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de müdürüm işte şirketlerin genel kurulları. Hı hı. İşte şirketler genel kurul yapmak zorundalar mı? Zorundalarsa ne zaman yapmalılar ve ne şekilde yapmalılar?
0: Yani en basitinden şöyle başlamak gerekir. Kanunu bir tarafa imzaladığı şirketlerin kurucuların imzaladığı ana sözleşme. Genel kurul maddesi. Madde genellikle 10'da olur ama bazıları da 11, bazıları da yer değiştirebilir. Önemli değil. Genel kurul maddesinde ilk cümlesinde şu yapar. Şirket hesap dönemi sonunda ilk 3 ay içerisinde genel kurulu yapmak zorundadır. Yani bu limited AŞ fark etmez. Yani sizin özel bir hesap döneminiz yoksa normal hesap evet. dönemi nedir?
1: 1-1'de başlar 31-12'de.
0: 31-12'de tamamlar. Yani bu da ilk 3 ay içerisinde ilk yani 1. ay, 2. ay ve 3. ay içerisinde ilk bu 3 aylık dönem içerisinde olağan genel kurulunu yapmak zorundasınız. Ve bir defa olan olur yılda. Atıyorum genel kurula ihtiyacınız var. Olağanüstü olarak istediğiniz kadar, dilediğiniz kadar, şirketin ihtiyacı kadar genel kurul yapılabilir. Ama genel itibariyle literatürde anonim şirket ve limited şirketlerde yapılmıyor. Ama biz bunu defaatlerce uyarıyoruz. Genel kurulunuzu muhakkak yapın. Anonim şirketlerde şöyle bir kavram var. Yetki süreleri kanunda 3 yıl olarak düzenlendiği için yani sanki 3 yıldan 3 yıla yapılıyormuş gibi genel kurulu atfediyorlar. Ama bu 3 yıllık süre içerisinde 3 yıllık görüşebiliyor mu faaliyet dönemini? Kanun izin veriyor. 3 yıldan sonrasına izin vermez. Yani en fazla 3 faaliyet dönemini görüşebilirsiniz. Şuna da dikkat etmek gerekir. Bu 3 yıllık zaman içerisinde herhangi bir yönetimsel herhangi bir hukuki durumda yönetim kurulu müteselsizliğinden sorumludur. Yani herhangi bir değişikliğiniz olmasın ama yıllık siz finansal tablolarınızı yönetim kurulunuzu faaliyetlerini muhakkak bilançolarınızı, finansal tablolarınızı bunların hepsini genel kurulundan onayından geçirmek zorundasınız. Yani istisna yok burada. Buradaki tek istisnai durum şu, cezai muidesi olmadığı için yani herhangi bir ceza ile karşılaşmadığı için vatandaşlarımız bir alışılagelmiş bir 3 yıllık bir periyot belirliyor. Ya anonim şirket için söylüyorum bunu. 3 yıldan 3 yıla genel kurulu yapılıyor. Ama bu kavram tamamen yanlış. Normal dediğim gibi hesap dönemi sonunda bunların kendi şirket ana sözleşmelerinde de yazar. yani kanun bir tarafa, muhakkak bir defaya mahsus ilk 3 ay içerisinde olağan genel kurulu yapsınlar. Yönetim kurulunun süresi 6. ayda doluyor. 6. Evet. da yapılır. Hiç önemli değil. Siz olağanınızı 3. ay, ilk 3 ay içerisinde olağanüstü olarak seçiminizi 6 ay içerisinde, yani 6. ayda yapabilirsiniz. Burada da bir anekdot daha var. Onu da söylemem gerekir. Anonim şirketlerin yeni kanunla birlikte bir iç yönergesi vardır. Genel kurul usul ve esasları iç yönergesidir. Bu anonim şirketlere özgüdür. Yapacağı ilk genel kurul, şirket kuruldu. Yapacağı ilk olağan veyahut da olağanüstü fark etme. İlk yaptığı genel kurulda genel kurul usul ve esaslarını, buradaki kaidelerini, genel kurul kurallarını diyelim içeren bir iç yönerge vardır. Bunu muhakkak genel kuruldan geçirmesi gerekir. Yapacağı ilk genel kurulda. Ama bunu yapmasa ne olur? Genel kuruldaki yine hukuki sorumluluk tamamen yönetimdedir.
1: Yönetimde.
0: Yani buna da dikkat etmekte fayda var.
1: Evet. Müdürüm işte deriniz ki bu yılın sonuna kadar bir değişik olmasa, bir uzatma olmasa işte askeri sermayelerin olması gerekiyor. Hı-hı. Peki sermaye artırımı nasıl yapmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz?
0: Önce limitetten başlayalım, anonim şirketle devam edelim. Limited şirketlerde bir genel kurul kararı, tadil metni, sermayenin artılacağına dair tadil metni hazırlanır. Lakin bunu hazırlanırken de elimizde bir veri olması lazım. Mali müşavir raporu olması lazım. Benim öz kaynağım ne? Bir fonum var mı? Sermaye edecek durumum var mı? Borca batık mıyım? Değil miyim? Bir sizlerden düzenlediğiniz mali müşavir raporlarımız vardır. Sermayenin ödendiği ve öz varlığını gösteren. Biz burada ne yapıyoruz? Sermayenin ödenip ödenmediği, karşılıksız kalıp kalmadığı, tescil sermayesinin ne kadar olduğu, hangi finansal tabloyu baz aldığı. Lakin burada en büyük, en önemli bir ayrıntı var, anekdot vardır. Rapor tarihinden itibaren geriye dönük 6 ay içerisinde düzenlenmiş bir finansal tablo, yani bilanço üzerinden bu raporlarınızı almanız gerekir. Bu birinci anekdot. Orada öz kaynağınızı açıkça belirtmeniz lazım. Sermayenizin ödenip ödenmediğine yazmanız lazım raporumuzda. Diğer en önemli bir husus da sermaye ilave edilebilecek kanununuzun izin verdiği fon olup olmadığı. Fon varsa önce fonlar kullanılır sermaye artışımında. Fonun olduğunu tespit ettik. Fonlar mevcuttur dedik. Hemen ikinci bir rapor. Hangi fonlarımız var? Ortaklara cari hesap, geçmiş şirketleri, enflasyon düzeltmesi gibi sermayeye izin, yani kanunun izin verdiği fonlardan hangileri varsa onların tespitine ilişkin raporla hazırlarız. Bu rapora istinaden tadil metnini hazırlarız. Tadil metnini de deriz ki benim önceki sermayem şu kadardı. Bunu ödedim. Bu defa artırıyorum. Ama neyle artırıyorum? Fonlarım varsa diyorum ki bak şu fonlarım var, buradan karşılıyorum. Yok fonlarım yok. Nakit karşılıyorum. Limited şirketlere nakit sermayede nakit taahhüt edilen sermayede bloke zorunlu olmadığı için 24 ay kadar vade verilir. Yani orada şunu diyeceğiz. Nakit sermaye helen teslimden itibaren 24 ay içinde ödenir. Bazı özel hükümlüler de vardır. Der ki şirket müdürleri veyahut da ortaklar kurulu kararıyla bu süre kısaltılabilir. Burada da daha önce de istemesi için düzenlenmiş bir maddedir. Bu böyle bir maddede koyabiliriz. Bunlar varsa biz bunlara istinaden genel kurul kararlarımız, sermaye raporumuz, mali müşavirimizin güncel faaliyet belgesi, onunla birlikte dilekçeyle birlikte Mersin başvurusunu yapar, tescile gelir. Bir 20 dakikada bir sermaye artırımımızı gerçekleştirmiş oluruz. Bu limited için. Anonim şirketlerde durum biraz daha farklıdır. Anonim şirketlerde yeni kanunla birlikte birkaç özellik geldi. Tek pay sahipliği dediğim gibi kuruluşlar biraz önce konuştuk. Tek pay sahipli anonim şirket olabiliyor. Diyelim ki anonim şirketimiz tek pay sahipli. Bunda bir komiser bulundurmayacağız. Yani bakanlık temsilcisi bulundurmadan genel kurul yapabiliriz. Ama tek pay sahipli olduğu, kurulduğu veyahut da tek pay sahibi tescilli ise ticaretinde. Şunda da karşılaşıyoruz. Firma tek pay sahipliğine düşmüş. Bunu yönetim kurulu kanunları 338 gereği bildirmesi gerekir. Bildirmedi. Sizle çok ortaklısın. Siz genel kurulu yapsanız yok hükmündedir. Çünkü siz tek pay sahipli olup o hükümlere geçerli kazanabilmeniz evet. için tek pay sahipli olduğunuzu aleniyet kazandırmamız gerekir. Önceliğimiz bu. Diğer bir içindedir, içinde içe geçiyor konular ama içinde olan bir konuda söyleyeyim. Anonim şirketler hisse devri tesliye tabi değildir. Tescil selahiyeti evet. yoktur. Yani anonim şirket kendi hisse devri işlemlerini kendi içerisinde yönetim organı, pay defterlerinin işlenmesi, devir fena beyannamesiyle geçerli kazanır. Ama yeni kanunla birlikte Anonim şirketlerde tek bay sahibi düştüğü anda, yani firma tek bay sahibi olduğunda, tek bay sahibi değiştiğinde, yani X'ten Y olduğunda veyahut da tek bay sahibiydi birden fazla sahipli olduysa, bu sadece bu üç haller tescil edilebilir. Bunlara tescil ettirmeniz gerekir kanunu. 15 gün içerisinde tescil etmemiz gerekir.
1: Çok önemli noktalara vurgu yaptınız müdür mü? Gerçekten bu, yani.
0: Aynen, bu çok önemlidir. Bunlara eğer olmadan siz ticaretle müracaat ederseniz, sicil kayıtlara esas alındığı için, atıyorum genel bakanlık temsilcisi genel kurulu yaptınız, sermaye arttırdınız, bloke yaptırdınız, ticaret müdürlüğü sizden ret verir. Neden? Çünkü siz çok ortaklısınız sicil önünde. Çünkü siz tek pay sahibinizi alenleştirmediniz. Veyahut da tam tersi, tek pay sahibi, yani çok pay sahibiniz, tek pay sahibiniz. Veyahut da tam tersi, tektiniz çoka döndünüz gibi kombinasyonlar var. Buna dikkat etmemiz lazım. Çünkü bundan dolayı anonim şirketlerde sermayelerinde bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu veyahut da muafiyeti durumları vardır. Yani tek pay sahipli tescilli bir anonim şirkette ki yapacağımız genel kurulda sermaye artırım, azaltım, birleşme, bölünme, tür değişikliği gibi işlem, amaç konu değişikliği, bunlarda bakanlık temsilcisi istemiyoruz. Ama birden fazla ortağa sahip bir, yani çok ortaklı AŞ ise eğer, bütün genel kurullarında, yani bu tarz genel kurullarında konusunda, evet, amaç konu sermaye artırım, azaltım, birleşme, bölünme, izne tabi olan anonim şirketlerde bakanlık temsilcisi zorunlu. Muafiyet istiyorsanız izne tabi olmayacaksınız. İzne tabi ise yine holdingse, tek ortaklı holdingse yine bakanlık temsilcisi ister. Ama sıradan bir anonim şirketse, tek bay sahipse, istediğiniz genel kurulda kendi başınıza yapabilirsiniz. Bu çok önemli bir şey. Diğer bir husus, yine yönetim kurulunun hazırlamış olduğu tadil metni, biraz önce bahsettiğim gibi raporlar, aykeza onlar önemli. İlaveten anonim şirketlerde özgü 356 gereği yönetim kurulu beyanı ve sermaye iştirak taahhütnamesi vardır. Genel kurulu evraklarına ilaveten bunları da ilave isteriz. Bu nedir? Sermaye artırımında, yönetim kurulu beyanında sermayenin hangi şekilde artıracağı, bunu beyan edecek yönetim kurulu. Yönetim kurulu beyan ettiğinde de bunu kabul edecek.
1: Kabul ettik.
0: Aynen, kabul etmesi gerekir. İlaveten iştirak taahhütnamesi dedik. İştirak taahhütnamesi de nedir? Önceki sermaye kabul etti, etmedi, iştirak etti, ödedi. Ne kadar ödedi? Banka mektubu ve imzası. Yani bunları yapmadan tescile giremeyiz. Diğer bir husus, en önemlilerden biridir. Eğer iç kaynak kullanmıyorsak, çünkü kanun nedir? Önce iç kaynakları bitir, sonra nakde geç. Siz nakdiniz varsa, yani iç kaynağınız varsa nakit direkt artıramazsınız. Diyelim ki nakit de istiyorsunuz. Eş zamanlı, yani aynı tutar veyahut da daha yüksek tutarda. Yani örnek veriyorum, sizin 5 milyonluk bir artışınız olacak. İş kaynaklardan evet, bu mevcut. Ama nakit de istiyorsunuz ama asgari 5 milyon. Veyahut da üzerinde artırmanız lazım nakit. Nakide girdiğimiz anda, anonim şirketleri biraz önce söyledik, özelliklerinden biri, en az nakit koyduğumuz tutarın en az 1/4'ünü bankaya blok etmemiz lazım. Tescil süresinde. Tescilden önce blokesini ve blokeyesini muhakkak getirmesi lazım. Evet. En çok sorulardan biri blokelerde, bloke nasıl kaldıracağız, bloke kaldırması evet, yok mu gibi sorular geliyor. Tescile itibaren en geç 2 saat içerisinde gazetemiz yayınlandığı için ticaret gazetemizi ilgili bankaya vermeniz blokenizi kaldırtır. Onu da söyleyelim. Sermayelerimizde dediğim gibi yönetim kurulu beyanı, diğerlerimizle birlikte müracaatımızı, MERS başvurumuzu yaptık. Yine tescil süresi dediğim gibi 20-25 dakika içerisinde tescilini rahatlıkla çıkar.
1: Evet, gerçekten son bilgi çok önemliydi. Özellikle sermaye artırımında dikkat edilmesi gereken hususlar belirttiğiniz müdürüm. Zamanımızın sonuna doğru geliyoruz. Son vurgulamak istedikleriniz varsa mükelleflerimize, şirket ortaklarına, şirket sahiplerine.
0: Tabii ki şimdi birkaç dönemdir kanunlarımıza değişiklik oldu. Halen de ihtiyacı olan var mı? Var. Onu şundan dolayı. Çünkü ticari hayat canlı bir hayattır. Tabiri caizse yön değiştirebiliyor. Farklı ihtiyaçlar doğabiliyor. Farklı durumlar söz konusu olabilir. Bunlardan en bir tanesi de 2024 yılında bir kanun değişikliği oldu. Yine ticaret kanunu değişikliği oldu. Fazla duyulmadı ama biz bunu her ortamda, her platformunda söylemeye çalışıyoruz, duyurmaya çalışıyoruz. Nedir burada? Yönetim kurulunun her yıl kendi arasında görev dağılımı yapma zorunluluğu vardı. Bu kaldırıldı. Bunu 3 yıla çıkartıldı. Yönetim kurulunun devredilemez yetkisi kavramı vardı. Bu tamamen değiştirildi. Diğer bir husus çevrildi. Bununla beraber yönetim kurulu toplantılarında bir değişiklik oldu. Şimdi kanunda şöyle bir şey vardı eski kanunda. Yönetim kurulu başkan veya da başkan vekilinin başkanlığında toplanırdı. Yani sizin yeterli sayıda, yeterli çoğunlukta üyeniz olsa dahi başkan veya başkan vekilinden biri bulmazsa toplantı hükmen geçersizdi. Mecbur onlara muhtaçtık. Şimdi yeni kanunda diyor yine başkan veya başkan vekiliyle toplanır. Lakin başkan veya başkan vekili yok. Karar çoğunluğumuzda var. İhtar göndermek suretiyle 30 gün sonra genel kurul karar hesabını sağlıyorsa, yönetim kurulu karar hesabını sağlıyorsa toplantı yapabiliyoruz. Yeni kanun, yani yeni düzenlemeyle böyle bir şey var. Yani başkan ve başkan vekilliğine ihtar göndermek suretiyle arada bir aylık bir zaman dilimi var. Ama burada da hem yönetim kurulunu bypass etmemiş oluyoruz, hem de yönetim kurulu azınlığın hakları derler kanunda, evet, azınlığın haklarında korunmuş oluyor. Yani iki taraflı da bu durumlara dikkat etmekte fayda var. Diğer bir husus, inceleme hakları, yani yönetim kurulu üyeleri çıkarılacakları istediği gibi dilediği şekilde inceleyebilir. Bununla ilgili spesifik değişikliklerimiz de olacak. Diğer bir hususumuz da ana sözleşmelerde en çok bize gelen, genel kurullarda iade etmek zorunda kaldığımız hususlar. Ana sözleşmelerde yetki sayısını, biraz önce bahsettim yetki, evet, sayı ve süresini, özellikle eski kanundan veyahut da ilk kuruluş anında fark edilmeyen hususlar oluyor. Çünkü yeni kanun dediğim gibi bir kişilik yönetim kuruluna izin verdiği için şimdi ana sözleşmesinde şu şartı koymuş. Benim yönetim kuruluyam en az 3 kişiden oluşacak. En az 3 veyahut da en fazla 5 demiş. Siz 8 kişilik bir yönetim kurulu getirdiniz. Genel kurulu seçtiniz. Bakanlık temsilcisi katıldınız. Ana sözleşmenize aykırı olduğu için genel kurulu hükmen geçersizdir. O yüzden önce ana sözleşmemizdeki yetki süresine, sayısına bakmamız gerekir. Devamında ona göre sayımızı. Ha, tut ki sayıda bir farklılık göstermemiz gerekecek. O zaman ana sözleşmemizin tadilatıyla birlikte seçimimizi ona göre yapmamız lazım. Diğer bir husus genel kurullara çağrı. Çünkü genel kurullar üzerine çok duruyor. Çünkü genel kurul dönemindeyiz. Evet. Biliyorsunuz. Genel kurullara çağrı, çok dikkat etmemiz lazım. Şimdi kanunda, eski kanunda her çağrı usulü biraz daha elden tebliği gibi farklı farklı kombinasyonlar vardı. Yeni kanunda bunların tamamen yok. Genel kurullara çağrı, dediğim gibi Anamüşket'te yönetim kurulu tarafından, limitesi müdürler kurulu başkanı varsa müdürler kurulu başkanı, müdürler kurulu başkanı yoksa müdürlerin tamamının gündemi oluşturmasıyla çağırabilir. Çağrılara ilişkin Ticaret Sivil Gazetesi'nde toplantı ve çağrı günü hariç en az 15 gün öncesinden çağrı ve ortakların tamamına iade taahhütü mektup suretiyle çağrı yapmamız lazım. 617 Ticaret Şirket 414 Anamüşket hükümleri geçerli olmak kaydıyla. Diğer bir husus, ortaklarımızın tamamen hepsi bir arada çağrı usulüne uymaksızın yapabiliriz. Burada spesifik olarak şöyle bir durum da söz konusu. Azınlığın genel kurullara çağırma yetkisi, biraz önce yönetim kurulundan bahsettim ama azınlıkların da böyle bir hakkı var. Azınlıkların çağırabilir mi? Çağırabilir. Şirket yönetimine, şirket müdürlerine biz şu konularla ilgili genel kurula davet ediyoruz diye bir çağrı verir. Yani yönetim kurulu veya da şirket müdürü bunu kabul etmedi. Hiç önemli değil. Genel kurullara bu daveti etmediğinden dolayı, toplamadığından dolayı siz Asliye Ticaret Mahkemesi'nden genel kurula çağırma yetkisi alabilirsiniz. Evet. Ve çağrı usulünde buna göre devam edersiniz. Böyle bir kavramımız da vardır.
1: Gerçekten çok verdiğiniz bilgi de çok önemliydi müdürüm. Programın başından programın sonuna kadar gerçekten önceki noktalara vurgu yaptı. İnşallah diğer kalan sormak istediğim çok sorular var gerçekten. İnşallah ileriki zamanda yine bir program yapalım.
0: Tabii ki inşallah.
1: Şey yapalım. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Sabırla dinlediğiniz için.
1: Ne demek. Ticaret Sicil Müdürü Sinan kardeşim, yani gerçekten oraya Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde bir işimiz olduğunda gerçekten bize güler yüzlü cevap veren, her sorduğumuz soruya açık ve net cevap veren, bize yol gösteren, yani sevgili bir kardeşim olarak ve müdürlüğünde de gerçekten yakışanı yapan bir kişi olarak tebrik ediyorum.
0: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
1: Evet. 91.8 Radyo Radar dinleyici ve KSRR takipçilerimiz, haftaya farklı konularla, konuklarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem sona erdi. Yayın tekrarı.
3: Şimdi reklamlar.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
7: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
8: Şimdi gözümde canlandılar.
7: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
9: Böyle ayrılık olmaz.
7: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz'da

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: De Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542-423-2423.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Nasıl başardım başlıyor.
6: Ama düştüğün zaman lütfen kalk, yoluna devam et ve bir gün yukarı çıktığında merdiveni aşağıda bırakmayı sakın unutma.
7: Merhaba, ben Doktor Sema Karaoğlu. 39 yıllık tıp doktoruyum, dermatoloji uzmanıyım. Aynı zamanda bir kadın girişimciyim. 2 şirketim var. Aynı zamanda sosyal hayatın içinde aktif olarak çalışıyorum ve müzikle uğraşıyorum. Başardım dediğim zaman dili geçmiş ve bitmiş bir olaydan bahsediyoruz. Oysa benim başarı anlayışım biraz farklı. İyi bir eğitim almış olabilirsiniz. Mesleğinizde ilerleyebilirsiniz. Çok para kazanabilirsiniz. İstediğiniz noktaya, yükseğe çıkabilirsiniz ama önemli olan oraya geldiğinizde ne yaptığınızdır. Bunu bir metaforla anlatmak gerekirse ben başarıyı açıkçası bir merdivene benzetiyorum. Sizin bir merdiveniniz var. Basamak basamak yukarıya çıkarsınız. Hedefinize ulaşırsınız. Yükseğe geldiğinizde de merdiveninizi çekip alırsınız. İşte tam da bu noktada benim için başarı o merdiveni aşağıda bırakmak. Çünkü o merdiveni aşağıda bırakırsanız buna ihtiyacı olan başkaları da o merdiveni kullanarak yukarıya çıkabilirler. Bu bir süreç olduğu için, hala devam ettiği için ben başardım ya da başarıyı böyle algılıyorum. Başardığımı onun için söylemiyorum. Bu bir devam eden süreç. Merdiveni orada bırakmak. Benim merdivenimin ilk basamağı hekimlikti. 24 yaşında Kayseri'ye geldim. 40 yıla yakındır Kayseri'de hekimlik yapıyorum. Sadece 3 yıl bir mecburi hizmet için ve 2 yıl bir Amerika için buradan ayrıldım. Orada mesleğimle ilgili ayrılmıştım. Kayseri'de binlerce hastaya baktım. 3 çocuk dünyaya getirdim burada, onları yetiştirdim. Burada birçok dost edindim. Hayatımın büyük bir kısmı burada geçti. Şehre karşı da bir sorumluluğum oluştu. Dermatoloji uzmanıyım ama hayatımın tamamı hekimlikle geçmedi. Yapabileceğim bir iş olduğunda mutlaka onu denemek istedim. Belki de beni anlatan taraf biraz da bu. Bir şeye katkı sunabileceksem mutlaka
6: onu denemek istiyorum, katkı sunmak istiyorum. Hekimlik tabii bu anlamda çok önemli çünkü hekimlik bana insana bakmayı öğretti. İnsana baktığınız zaman sadece hastalığına bakmıyorsunuz hekim olduğunda. İnsan bedeniyle ruhu birbirinden ayrı değil, ikisi bir bütün. Bazı hastalıklar verdiğiniz ilaçla tedavi oluyor. Bazı yaralar ilaçlarla tedavi edilir. Ama bazı yaralar vardır ki kişinin yaşam koşullarını değiştirmeniz gerekir. Bu hekimlikte bana en çok kadınlarda göründü. Çünkü kadınlarda ekonomik bağımsızlık, eğitimsizlik, özgüven problemleri, işte şiddete uğrayan kadınlar. Bu kadınların yaşam şartlarını, bunlar hepsi birbiriyle ilişkili. Bunların yaşam şartlarını değiştirmediğinizde yaralarını da iyileştiremiyorsunuz, hastalığını da tedavi edemiyorsunuz. Dolayısıyla belki de hekimlikle kadın çalışmalarımı birbirinden ayırmayan nokta bu oldu ve hayatım boyunca hekimlik ve kadın çalışmaları beraber gitti. Kigder tam da merdiveni aşağıya bırakma çabası. Bundan 13 yıl önce arkadaşlarımla birlikte, çünkü hiçbir şey yalnız olmuyor, birlikte bu amaçla yola çıktığımızda amacımız şu değildi. Biz güçlü kadınlarız, biz başardık, şimdi size yardım edeceğiz. Yani yukarıya çıkmış kadınlar, yukarı

0: Aslında bunların birbirinden farkı yok. Tarımla uğraşmak da, hekimlik yapmak da, bir kadına yardımcı olmak da, birine katkı sunmak da, hepsi üretmek. Ben sadece seyirci kalamıyorum hiçbir şeye. Tabii bütün bunları yaparken çok yorulduğum zamanlar da oluyor. Belki benim en kötü huylarımdan biri de bu zaten. Ama bir şey gördüğüm zaman, bir haksızlık, bir eksiklik ya da güzel bir şey denemek istiyorum en azından. Bu beni ilgilendirmiyor diyemiyorum. Elbette biliyorum her şeyi değiştiremeyeceğimi. Ama beni ilgilendirmiyor dersek o zaman hiçbir şey değişmiyor. Elbette bu süreçte başarısızlık olarak gördüğüm olaylar var ama geriye dönüp baktığımda iyi ki başarmamışım diyorum. Çünkü bugün kişiliğinizin oturmasında kazandıklarınız kadar başaramadıklarınız da sizi şekillendiriyor. Ben başarıyı yolun karşısında değil, yolun içinde görüyorum. Beni en çok mutlu eden şey ne biliyor musunuz? Bir insanın karşıma çıkıp iyi ki sizi tanımışım, iyi ki varsınız, sizi tanıdığım için şöyle şöyle oldu dediği zamanlar. Çünkü makamlar, ünvanlar geçiyor ama insanların hayatınızda bıraktığınız iz kalıcı. Bir gün karşıma genç bir kız gelse ve bana ne söylemek istersiniz dese, ona söyleyeceğim şey şu olurdu. Lütfen hayatının sorumluluğunu kendin al. Hayatınla ilgili vereceğin kararları başkalarına bırakma. Bu sorumlulukta elbette yanlış şeyler yapacaksın, hatalı kararlar vereceksin. Çok emin olduğun şeylerin bazen yanlış olduğunu göreceksin. Çok güvendiğin insanlar tarafından hayal kırıklığına uğrayabileceksin. Ama düştüğün zaman lütfen kalk, yoluna devam et ve bir gün yukarı çıktığında merdiveni aşağıda bırakmayı sakın unutma. Eve giderken şunu söyleyebilirim özetle. Ben makamı, ünvanı, para kazanmayı, gücü, başarı olarak görmüyorum. Karşıma bir kadın geldiğinde sizinle tanıştıktan sonra hayatım şöyle değişti diyebiliyorsa, genç bir insan benden cesaret alıp yolunu çizebiliyorsa, benim başlattığım bir iş ben olmadan devam edebiliyorsa o zaman başarıyla ilgili konuşabilirim. Sizin nereye yükseldiğiniz değil, sizden sonra kaç kişinin daha yükselmesine katkı sunduğunuzdur başarı.
1: Nasıl başardım sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Radar'ın rotası.
1: Radar'ın rotasından herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın rotasında bakalım neresi varmış. Şehrin gürültüsünden biraz uzaklaşıp nefes almak isteyenler. Kayseri merkezine sadece 13 kilometre mesafede adeta başka bir dünyaya kapı aralayan harika bir doğa rotamız var. Hacılar Hürmetçi Sazlı. Erciyes'in hemen eteklerinde yer alan bu büyüleyici sulak alan, uluslararası öneme sahip ve Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınan gerçek bir doğa harikası. Hürmetçi Sazlı'na adım attığınız an sizi ilk olarak gökyüzünde ve suda süzülen flamingolar karşılıyor. Burası, Avrupa, Asya ve Afrika arasındaki devasa göç rotasının en önemli noktalarından birisi. Nesli koruma altındaki angıtlardan turnalara, mahmuzlu kız kuşundan yalı çapkınlarına kadar yüzlerce kuş türü cıvıltılarıyla buraya hayat veriyor. Ama Hürmetçi Sazlığı denince akla gelen tek şey kuşlar değil. Özgürce koşturan 500'den fazla yılkı atı ve göletlerde serinleyen manda sürüleri burayı tam bir görsel şölene dönüştürüyor. Özellikle gün batımında atların koşuşuyla tozun bulutlara karıştığı o anlar, fotoğraf meraklıları için kaçırılmayacak bir fırsat. Peki Hürmetçi Sazlığı'nda sizi başka neler bekliyor? Güne taptaze yöresel ürünlerle manda sütünden yapılan meşhur yoğurt ve ürünlerin eşlik ettiği nefis bir köy kahvaltısı ile başlayabilirsiniz. Sazlığın çevresinde bisiklet turuna çıkıp temiz havanın tadına çıkarabilirsiniz. Ya da makinenizi alıp yılkı atları ve flamingolar arasında unutulmaz fotoğraflar çekebilirsiniz. Kayseri şehir merkezine yakınlığıyla bilinen bu bölgeye, özel aracınızla veya hacılar yönüne giden toplu taşımayla çok kısa sürede ulaşabileceksiniz. Bu saklı cennet hafta sonuna doğayla iç içe başlamak isteyen herkesi bekliyor. Radar'ın rotasında bu haftaki rotamız Hürmetçi Sazlı'ydı. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radar'ın rotası. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın gelişmelerini aktardığımız haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. 31 Ağustos Pazartesi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel ekonomideki belirsizliklere ve jeopolitik gerilimlere rağmen Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda %2,3 büyüdüğünü belirterek, kesintisiz büyüme performansımız 24 çeyreğe ulaşırken yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1,71 trilyon dolara yükselmiştir dedi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca düzenlenen soruşturmada tutuklu sayısı 29'a yükseldi. Yükseköğretim Kurulu üniversitelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda bilimsel ve akademik çalışmalar yürütmelerini istedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde Türkiye ekonomisinin zorlu jeopolitik koşullara rağmen büyüdüğünü söyledi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Arnas'ta gerçekleştirilen pilav şenliğine katıldı. Burada konuşan Başkan Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Özellikle sizlere teşekkür ediyoruz. Gençlerimizi, çocuklarımızı buraya getirdiğiniz için internetten hepsini biraz uzaklaştıralım. Birliği, beraberliği hep birlikte yaşayalım inşallah. Aslında pilav günü muhtarım da biliyor. Bir vesile. Pilavı herkes zaten yer ama önemli olan pilavı bahane ederek bir araya gelmek. Cenab-ı Allah birliğimizi daim etsin. Her geçen gün inşallah genişleyerek, büyüyerek, katımlatmasıyla canlı bir şekilde yaşayacağız. Bugün tabii biraz Kayseri'den geliyorum. Rahmet fazla, iyi bir yağmur var. Dolayısıyla yağmur yağmadan pilavları dağıtmış olduk.
1: 5 kilometrelik Aksu 2. kısım taşkın koruma kanalının son 2,5 metrekarelik bölümündeki çalışmalar devam ediyor. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan çalışmaları yerinde inceleyerek yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Söğütlüpınar'dayız. Söğütlüpınar'da Aksu taşkın koruma hattının son alanı olan Çiftekuyularla Söğütlüpınar arasındaki 2,5 kilometrelik taşkın koruma kanalımızın bugünlerde son geçişleri tamamlanmak üzere her türlü önlemin alındığı ama tabii ki bunların da devlet yatırımları olarak da ilçemize kazandırılmasından dolayı da çok çok mutlu olduk. Bu konuda emeği geçen tabii ki bakanlığımıza, büyükşehirimize ve tabii ki Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüze ve tabii ki her zaman birlikte gayret gösteren müteahhit firmayla, Devlet Su İşleri ile Fen İşleri ekibimize de teşekkür ediyorum. Rabbim afetlerden esirgesin ama tabii ki güvenlik önlemlerini de almak bizim de vazifemiz. Herhangi bir yağışta da inşallah bir sıkıntı yaşamadan da yağışın bereketini, nimetini de görürüz diye de dua ediyoruz. Hayırlı uğurlu.
0: Haftanın özeti.
1: 1 Eylül Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diplomatik çözüme ulaştırılması için sorumluluk alıyor ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz dedi. Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 23 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. Çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi göstererek yüklenici firmaya 34,2 milyon TL fazla ödeme yapıldığı belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 135 Alo Adalet hattı için 5 yılı aşan dava dosyaları, 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşların doğrudan başvuruda bulunabileceğini açıkladı. Kayseri'de 2026-2027 adli yıl açılış töreni Kayseri Adliyesi'nde yapıldı. Başsavcı Habib Korkmaz açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi.
4: Sadece evrensel adalet, savunma ve yargı ilkelerine inanmaları ve bu uğurda yılmadan, usanmadan mücadele etmeleri en temel kural ve ilkemiz olmalıdır. Tüm insanlarımız kendileri ya da grupları için değil, herkes için evrensel ve ilkesel adalet anlayışını benimsemeli ve işlemelidir. Geciken adalet, adaletsizdir. Tümcesi adalet talep etme konumunda olmayanlar için söylenmesi hem kolay hem de hoş bir ifadedir. Hakkına, yani adalete geç kavuşanlar için ise acı bir durumdur. Oysa ki hem anayasada hem usul kanunlarımızda hem de İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nde düzenlenen adil yargılanma hakkı bağlamında davaların makul süre içinde görülüp karara bağlanması esas.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Spor AŞ eski genel müdürü Ali Üstünel, Saadet Partisi'ne katıldı. Üstünel'e parti rozetini Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan taktı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun da Üstünel'i makamında ağırladı. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin Serçeönü Mahallesi'nde bulunan hizmet binası 22 Eylül 2026 Salı günü ihale ile satışa çıkarılacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik ulaşım kartı desteğini yeni eğitim yılında da sürdürüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında 155 bin işlik ulaşım kartı için başvurular 7 Eylül'de başlayacak.
0: Haftanın özeti.
1: 2 Eylül Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı üyeliği perspektifinin bir bloktan kopuş veya batıya sırt çevirme anlamına gelmediğini belirterek, hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı arttırmaktır dedi. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenen il başkanları toplantısında konuştu. Özel, kurulmasına milletin karar verdiği, adını milletin koyduğu, bütçesini milletin belirlediği yeni partinin çıktığı yeni yolda iktidara doğru yürümek, omuzlarındaki yükü farkında olarak taşımak ve arkasında olan milletin umutlarını boşa çıkarmamak dışında bir hedefi yoktur dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapım çalışmaları süren atletizm pistinde incelemelerde bulunarak son duruma dair detaylı bilgi aldı. Kayseri'ye yakışan yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Büyükkılıç şunları söyledi.
5: Erciyes'imizin Yüksek İrtifa Merkezi bölümündeyiz. Hatırlanacağı üzere burada 8 tane futbol sahası UEFA standartlarında, atletizm pistinin hemen yanı başında, aynı zamanda yüzme havuzumuz, fitness merkezimiz, çok amaçlı spor salonumuz, şimdi de atletizm pistimiz. Atletizm pistimizde tüm atletizmle ilgili branşlara cevap verecek nitelikte gerçekten standartlara uygun tartan pistinin tamamlanmasından sonra iş bitmiş olacak ve hayata geçirilmiş olacak.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi çevre bilincini arttırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Sarımsaklı Barajı mesire alanında dikkat çekici bir sosyal deneye imza attı. Büyükşehir ekipleri başlatılan çevre seferberliği kapsamında hazırlanan gizli kameralı deney vatandaşlardan büyük takdir topladı. Melikgazi Belediyesi tarafından geliştirilen robotik yapay zeka asistanı Mega düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
6: İnsanın hızlı bir şekilde cevap verdiği gibi şimdi anlayıp cevap vermesi mümkün değil. Bir 3-5 saniyelik bir düşünme payı, verileri alma payı gerekiyor. Dolayısıyla bunların hızlandırılması için de inşallah bu yazılımlarla birlikte arkadaşlar uğraşıyoruz.
0: Haftanın özeti.
1: 3 Eylül Perşembe. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza ve infaz sisteminin daha etkin, daha güçlü ve toplumsal ihtiyaçlara daha doğru cevap verebilir bir yapıya kavuşması amacıyla infaz mevzuatımıza ilişkin değerlendirme, planlama ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi arttırmak, ülkemizde daha uzun süre kalmasını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomik ve sosyal değerlerden şehirlerimizin daha fazla pay almasını temin etmektir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı yaptığı açıklama ile görevden ve partisinden ayrıldığını duyurdu. Bozdağlı çok geçmeden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vizyonumuz ağır geldi diyerek imalı bir paylaşımda bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yapımı devam eden dağ kızağı projesini yerinde inceledi. Çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendiren Büyükkılıç şunları söyledi.
5: 19 tane mekanik tesisi, 41 tane pisti, 112 kilometrelik pist uzunluğuyla kayak merkezimiz uluslararası standartta bir özellik taşır iken sadece kış turizmine yönelik bir dağ görüntüsünün dışında diğer mevsimlerde de rahatlıkla yararlanılacak konumlara getirme yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan birisi de yine dağ kızağı diye kamuoyunda nitelendirilen ve gerçekten adeta macera perestlerin adrenalin deşarjını sağlamak isteyen tutkunların en güzel ortamını onlara hazırlamaya çalışıyoruz. Yine hatırlanacağı üzere yüksek irtifa merkezimizde onlarca takımın bu sene 40'ın üzerinde yurt içine yurt dışından gelen takımlarımızın kamp yaptığı gerek yüzme alanında gerek atletizm pisti konusunda gerek fitness merkezi ve gerekse çok amaçlı spor salonuyla ve 8 tane de futbol sahasıyla adeta kendinden söz ettirdi.
0: Haftanın özeti.
1: Kocasinan Belediyesi Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığında yürüttüğü üretimle Kayseri'nin yeşil kimliğine yeni bir boyut kazandırıyor. Kayseri'ye rengarenk dokunuşlar yaptıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
7: Kocasinan Belediyesi'nin fidanlığında bu sağımda solumda görmüş olduğunuz ağaçlar yaklaşık 5-6 yıldır emek vermiş olduğumuz ağaçlarımız. Farklı yerlerdeki parklarımızda inşallah Allah nasip ederse buradaki ağaçlarımızı toprakla buluşturacağız. Kayserimizin her bir köşesinde, Kocasinan'ımızın her bir köşesinde yeni ağaçlar, yeni parklar, yeni yaşam alanları. Yemyeşil bir Kayseri için. Kuş, akçaağaç, akasya, diş budak, çalı grubu ağaçlarımız, farklı farklı mazılar, rottweilerlar gibi onlarca çeşit ağaçlar. Ha bunun yanında biliyorsunuz artık meyve ağaçları da dikmeye başladığımız bir meyve bahçemiz var. Orası için de burada eksik olan ağaçlarını tamamlayacağımız yeni meyve bahçeleri için de ağaçlarımız burada büyümeye başladılar. Bayağı bir kat ettiğimiz mesafe var ve bu ağaçlarımız da Allah nasip ederse itibariyle bütün parklarımızda, bahçelerimizde dikimine başlayacağız. Yeşil ve daha yeşil bir Kayseri.
0: Haftanın özeti.
1: 4 Eylül Cuma, Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CHP MYK üyeliğinden istifa etti. Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol hakkında yalan tanıklık suçundan tutuklama talep edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı sorgulama sistemleri üzerinden ele geçirip dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini, 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığını bildirdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı projesinde büyük oranda ilerleme kaydedilen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç konuyla ilgili şunları söyledi.
5: Sonuç itibariyle 8 tane yürüyen merdiveni, 4 tane asansörü olan ve Erciyes'imize, Talas'ımıza, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na, şehrimizin meydanına, organizemize giden güzergahlarımız böylece aşağı yukarı tamamlanmış olacak. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Vatandaşlarımızdan da bugüne kadar hep memnuniyetle ilgili sözler, ifadeler bizlere ulaşmakta. Bunlar da bizi daha da motive etmekte. İnşallah şehrimizle ilgili çalışmaları sürdürmekteyiz.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kadim Kent'in ikinci kez ev sahipliği yapacağı ve 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında vatandaşların festival alanına rahat ve güvenli ulaşımı için özel otobüs seferleri planladı. Büyükşehir etkinlik süresince T1 raylı sistem hattına da ek seferler düzenleyecek. Haftanın önemli gelişmelerini derlediğimiz bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Dijital Manşet.
8: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Türkiye, yapay zeka alanında küresel standartların belirlenmesinde etkin rol üstlenmek yerli ürün ve modellerin ihracatını kolaylaştırmak ve bölgesel liderliğini güçlendirmek amacıyla uluslararası kuruluşlar ve ülkeler arasında mekik diplomasisini artırıyor. Fransız Düşünce Kuruluşu EFRES, Türkiye'nin savunma ihracatını 2020-2025 döneminde yaklaşık 5 kat artırdığını ve Avrupa'nın Türk savunma sanayisinin en büyük pazarı haline geldiğini açıkladı. Raporda Baykar, Aselsan, TUSAŞ, STM, Otokar ve Nurol Makina'nın Avrupa'daki büyüyen ağına dikkat çekildi. Türkiye, vatandaşların yapay zeka okuryazarlık düzeylerini ölçebilmeleri ve ihtiyaçlarına uygun eğitimlere ulaşabilmeleri amacıyla E-Devlet'e entegre yapay zeka değerlendirme sistemini uygulamaya alacak. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Başkanı Jared Isaacman, yapay zeka sektörünün artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla veri merkezlerinin uzaya taşınmasını önerdi. Avustralya'da araştırmacılar, afet alanlarında arama kurtarma çalışmalarında görev alması amacıyla minyatür kamera ve tıbbi enjektörlerle donatılmış siborg hamam böcekleri geliştirdi. Rusya, ABD merkezli SpaceX'in Starlink sistemine alternatif yüzlerce alçak yörünge uydusundan oluşacak internet ağı kurmak için adımlar atarken, Rasvet adı verilen sistemin 2027'de hizmete başlaması planlanıyor.
0: Dijital Manşet. Radyo Radar 91.8.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz'da

0: Meslekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
5: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: fikrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Sevgili sürücüler, aracınızda arka koltuk çocuğunuzun ana kucağıdır.
1: Yayın tekrarı.
2: Gençlerin gündemini gençlerden dinlemeye hazır mısınız? Yeni nesil anlatıyor, gençlerin nabzını tutup sözü gençlere bırakıyor. Rabia Akburak'ın sunumuyla Yeni Nesil Anlatıyor, her çarşamba saat 12'de Radyo Radar ve Kayser Radar ortak canlı yayınında.
3: Kayser Radar, Radyo Radar ortak canlı yayınından herkese merhaba. Ben Rabia Akburak, Yeni Nesil Anlatıyor programıyla karşınızdayım. Bugünkü konuğumuz Mahmut Oral. Abdullah Gül Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği öğrencisi, aynı zamanda birçok dalda aslında sanata, kültüre ilgi duyan, tiyatro yapan, koroda yer alan birisiniz diyebilirim. Yani biraz da sizden dinleyelim, sizi tanıyabilir miyiz? Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Davetiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Şöyle geleneksel bir girişle yapmak istiyorum. Mahmut Oral, Kayseri'de doğmuş, büyümüş, mühendis bir babanın, ev hanımı bir annenin oğludur. Abdullah Gül Üniversitesi'nde 3. sınıf inşaat mühendisliği öğrencisiyim. Aktif olarak müzik ve sahne sanatları kulübü başkanıyım. Evet, okul dışında da birçok farklı işle, sanatla ilgileniyorum. Bunlardan en önde geleni aslında tiyatro. Geçmişimde 3 yıllık bir tiyatro yönetimi geçmişim var. Onun haricinde geçen yıldan beri AGÜ'nün Popüler Müzik Korosu'nun bir üyesiyim. Okul dışında da daha yeni yaklaşık 6-7 aylık bir organizasyon şirketimiz var. Yine arkadaşlarımla birlikte beraber kurmuş olduğum. Bu şekilde farklı projeler içerisinde de aktif olarak bulunmaktayım.
3: Çok güzel. Şunu da soracağım. Babadan gelen bir merak mı mühendislik peki? Hani dedim babam da mühendisti. Ben de şu an inşaat mühendisliği okuyorum. Oradan gelen bir aktarım mı?
4: Biraz öyle aslında. Babam makine mühendisiydi. O mühendis zekası dediğimiz zekaya aslında sahip birisi. Yani pratik çözümler, o matematiksel düşünme, biraz genetik aktarım, bence kesinlikle bunlar var. Buradan geliyor diyebiliriz.
3: Çok güzel. Bu arada AGÜ'nün Popüler Müzik Korosu'nda her yaştan insanlar bulunuyor. Yani akademisyenler, evet, öğretim üyeleri, farklı fakültelerden, farklı üniversitelerden aslında öğrenciler ve dekanlar, ayrıca kesinlikle öğretmenler mevcut. Aslında senden dinlesek daha iyi olur.
4: AGÜ Popüler Müzik Korosu yaklaşık bundan 10 yıl önce bildiğim kadarıyla bir tabipler korosunun ayrılmasıyla, AGÜ'de prova almasıyla, AGÜ'nün buna imkan sunmasıyla birlikte AGÜ adı altında yapılmaya başlanıyor. Ve bu koro içerisinde Erciyes Üniversitesi'nden dekanlar, hocalar, akademisyenler, aynı şekilde AGÜ'den yine yönetimdeki insanlar ve dışarıdan öğretmenler bulunuyor. Çok kapsamlı. Koromuzun yöneticileri diyeyim, onlar da gençlerin de bu koro içerisinde bulunmasını fazlasıyla destekliyorlar. Ve biz de onlar sayesinde burada kendimize bir alan buluyoruz.
3: Aslında öğretmen, öğrenci ve yöneticiyi bir araya getiren bir koro diyebiliriz. Kesinlikle. Yani müzik aslında bütün o kişileri bir araya getirip,
4: kesinlikle,
3: tek bir notadan, tek bir işte sesle aslında bir şarkı söylüyorsunuz, bir koro yapıyorsunuz. Evet. Çok güzel aslında. Peki kaç kişilik bir grubunuz var?
4: Ya şöyle, aslında çok kalabalık bir ekibiz. Hatta şöyle de diyebilirim, ben yıllardır biliyorum AGÜ'nün Popüler Müzik Korosu'nu. Bu sene ilk defa faal olarak içinde bulundum. Bu sene yaklaşık 30'a yakın, 30'u geçkin koristimiz, 10 kişilik de dışarıdan profesyonel müzisyen ve orkestra ekibimiz var. Geçen yıllarda da sayı biraz aslında çok değişken de ilerleyebiliyor ama aşağı yukarı her sene yaklaşık bu sayıyla devam ediyor. Bu şekilde.
3: Çok güzel. Peki tek bir ağızdan söylemek, o koroyu tutturmak zor olmuyor mu? Yani işte mesela örneğin birisi karıştırdığında ya da bir yeri unuttu mesela. Ne oluyor?
4: Ya bir kere sahnede gözünden görülen şey şu oluyor. En iyi hali her zaman sahnedeki hali oluyor. Yani gösterimdeki hali, seyirciye sunduğumuz hali oluyor. Provalarda tabii ki kaçan kısımlar oluyor. Birilerini tutturamadığı yerler oluyor. Ama ortam o kadar sıcak, samimi ve şey ki yani canlı ki hiç şey olmuyor. Ya sen hata yaptın işte falan gibi bir durum olmuyor. Özellikle biz gençleri çok bağrına basan bir ekip var. O da çok yani bizi ekstra mutlu ediyor ve hata yapmaktan korkmuyorsunuz, çekinmiyorsunuz. Bu da ayrı bir özgürlük katıyor size.
3: Çok güzel. Geçtiğimiz aylarda bu arada bir konser vermişsiniz. Evet. İlerleyen zamanlarda yine konserlerinizi görebilecek miyiz?
4: Evet. Biz aslında bir ikinci bir gösterim olmasın aynı konserin. Çok istiyoruz çünkü çok kalabalık yani her sene kalabalık oluyordu. Evet. Her sene doluyor taşıyordu. Bunu biz biliyorduk, farkındaydık. Fakat bu kadar yani salon kadar geri dönen insanın olduğunu biz bilmiyorduk açıkçası.
3: Evet. Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Birçok insan ayakta izledi. Evet. Yani çok dolu doluydu. Her yer doluydu.
4: Ya biz bu kadar olacağını bilmiyorduk. Bu yüzden çok güzel tepkilerle karşı karşıya kaldık ve bir ikincisi beklendi. Fakat tabii ki oradaki insanlar dediğim gibi

0: aslında insanların hep bildiği parçalar. Böyle işte akıllarında kalan o eski unutulmayan parçalar çalındı. Bu manada da aslında çok değerliydi. Peki şundan da bahsetmek istiyorum. Kayseri'nin Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesindeki en büyük sebep sence ne? Bildiğin üzere bu sene Kültür Başkenti seçildi.
1: Evet, ne güzel. Öncelikle Kayseri adına ve bizler adına çok mutlu bir, sevindirici bir haber. Bence çok geçmişe dayanıyor. Yani farklı kültürel miraslara burada ev sahipliği yapıyor Kayseri ve bir geçiş noktası diyebiliriz aslında. Yani o Selçuklu mimarisi diyeyim, o taraflardan görmüş geçilmiş, ondan sonra yani çok farklı kültürleri burada ev sahipliği yapmış, barındırmış ve bilmediğimiz çok farklı aslında bir sürü kültürel miras da hala içinde bulunuyor. Hatta belki önünden geçiyoruz bazı tarihi anıtların ama farkında olmadığımız, bilmediğimiz olabiliyor. Bunların çeşitliliğinden, bunların fazlalığından dolayı bence seçilmiştir.
0: Çok güzel. Aynı zamanda kültür başkentinin seçilmesinin yanı sıra spor başkenti de seçildi. Yani aslında her alanda Kayseri kültürde, sanatta, sporda şu anda gitgide daha da ilerliyor. Özellikle mesela işte sportif alanda, yaz sporları, etkinlikler alanında da aslında her geçen gün, her geçen yıl daha da gelişmeye devam ediyor. Peki Kayseri'de sence böyle işte yapılacak böyle kültürel etkinlikler neler var? Yani burada doğup büyümüşsün. Neler söylersin bizi dinleyenlere?
1: Ben biraz benim alanımdan gideyim. Yıllar öncesine kadar yoktu ve günümüzde olması beni çok sevindiriyor. Devlet Tiyatrosu. Evet. Bunun olması ve biraz daha uygun fiyatta olması öğrenci bakış açısından oraya çok gidilebilir ve o sanatı hani değer veren insanları toplayabilir oluyor. Bunlar yapılabilir. Onun haricinde çeşitli bu sportif faaliyetlerin oluşu büyük bir etken mi? Aslında birçok farklı seçenek var. Hem gençlerin kendini içerilerinde bulabileceği, her yaştan insanın kendilerini sanatla, sporla iç içe bulabileceği birçok farklı etkinlik görüyoruz bence.
0: Evet, aslında üniversite öğrencileri için de sizin üniversiteniz aynı şekilde çok böyle etkinlikler düzenleyen, evet, workshoplar yapan, işte bir konserler veren bir fakülte hatta bir üniversite. O manada da aslında çok şanslısınız. Hani bazılarında dışarıdan insanlar gelebiliyor ama bir çoğu aslında kendi içinde,
1: evet,
0: oluyor. Çünkü yani güvenlik açısından da bu manada aslında çok güzel öğrencilere böyle imkanlar sunması.
1: Ya bu biraz da şey yani öğrencilerin fazlasıyla bir şeyleri talep etmesinden kaynaklanıyor diyebilirim. Çünkü biz de mesela Müzik ve Sahne Sanatları Kulübü'ne ben yaklaşık 5 yıl önce girdiğimde bir akran eğitimiyle birlikte gelişti. Özellikle tiyatro, zaten bir oyuncu olarak girdim. Ondan sonra o eğitimi aldım ve yönetime geçtim. Sonra tiyatro yönetmenliği yaptım. Kendimi geliştirdim bir anda. Bir yandan bunlar olurken müzik ve sahne sanatları diyorum ve çok geniş bir kitlesi var işte. Müzik, tiyatro, sinema, kısa film, dans, yani yani sanatın her alanı aslında onun içerisinde bulunabilir ve biz de bu noktada üniversitemizin yönetimiyle işbirliği içerisinde yıllardır festivalleri, ondan sonra büyük çaptaki kültürel ve sanatsal faaliyetleri birlikte düzenledik, birlikte yaptık. Hem o taraftan bize imkan açılması bunlara sebebiyet verdi, bunların olmasına sebebiyet verdi. Hem de bizim bir şeyleri fazlasıyla istememiz gerçekten çok büyük bir etki oldu diyebilirim.
0: Çok güzel. Bu arada şey değil mi, sadece üniversite içi, farklı üniversitelerden mesela öğrenciler de gelip katılabiliyor mu?
1: Ya şöyle, etkinlikten etkinliğe çok değişiyor. Yani mesela şu sıralarda, hatta tam bugün başlayan bir bahar festivalimiz var. Evet. 6-7-8 Mayıs tarihleri arası içinde. Bu tarihlerde yapılan bu festivaller dışarıdan katılımcı alınmıyor maalesef. Maalesef dememin sebebi diğer üniversite öğrencilerinin de aslında bunlara aç ve istekli olması, hatta katılabilmesini istemem. Ama bir yandan da tabii ki okul yönetimini burada anlayabiliyorum. Çünkü o da hani güvenlik açısından, evet, büyük bir güvenlik açısından sebebiyet verebilir ve bunun AGÜ öğrencilerinin hani bu noktada korunması isteniyor. Ama bazı etkinliklerimiz var. Mesela bizim tiyatro gösterimlerimiz

0: İnşallah Mayıs'ın ikinci haftasında da hatta bir tiyatro oyunumuz sahnelenecek. Oraya da beklerim sizleri.
1: İnşallah.
0: Bu şekilde davetlerle üniversitemize isimler vererek, isim listesi vererek davetliler alabiliyoruz. Ya da mesela diğer kulüplerin yaptığı zirveler var. İşte bu gelecek zirveleri,
1: Gelişim
0: ondan sonra
1: zirvesi.
0: girişim zirveleri gibi. O zirvelere mesela dışarıdan konuşmacı katılımcılarımız olabiliyor. Ondan sonra bu noktalara üniversitemiz her zaman açık.
1: Çok güzel. Peki Kayseri'de sence kültürümüz yaşatılıyor mu? Hani gençler bu konuda ne kadar duyarlı?
0: Ya bence yani yeterli derecede değil. Burada hem gençlerin hem de bence Kayseri yönetiminin biraz daha işi sahiplenmesi gerekiyor. Çünkü yani evet birçok etkinlik var ama bu etkinlikleri ya biz etkinlik yapıyoruz yani ya bir şeyler yaptık olarak değil tam manasıyla içi dolu dolu olması lazım. İçi dolu dolu olduktan sonra gençlerin buna daha fazlasıyla yöneltilmesi lazım. Yani birçok genç aslında bilmiyor yani Kayseri'de bu kadar bir etkinlik olduğunu ya da bu kadar sanatsal faaliyetin olduğunu. Bunlar hem işleri doldurularak yani artırılabilir hem de gençler bunlara daha çok teşvik edilirse, ilgisini çekerse ben artar diye düşünüyorum.
1: Evet, buradan da duyuralım bu arada Radar Kültür Sanat hesabından biz işte böyle etkinlikleri, kültüre sanata dair her şeyi aslında paylaşıyoruz. İnsanları haberdar ediyoruz. Ya da böyle mesela işte Kayseri'nin çok ünlü bir sanatçısı var, bir şeyi var örneğin. Onu gidip tanıtıyoruz. Kültüre sanata dair her şeyi aslında o sayfamızda yer veriyoruz. Siz de eğer böyle etkinliklerden haberdar olmak istiyorsanız kültür sanat sayfamıza takip edebilirsiniz. Bu arada sence koro müziği modern dünyanın hızlı tüketim kültürüne karşı bir direniş biçimi midir?
0: Bence kesinlikle özellikle şey yani gençlerin bu kadar sosyal medya bağımlısı olduğu, ekran sürelerinin çok fazlaca arttığı bir dönemde burada bulunmak ve koro başta olmak üzere diğer sanat dallarını da buraya eklemek istiyorum. Tiyatro gibi ya da işte o arka planda işte kısa filme yani bir sanat dalına emek vermek gerçekten sabır isteyen ve bu sabrın sonunda karşılığını alacağınız yerler olduğu için kesinlikle diyor ki sen bir dur burada bir yavaşla kendini bir bu sanata bırak. Ondan sonra ben diyor seni diyor zaten burada şey yapacağım tatmin edeceğim. Ondan sonra sen buradan istediğini alacaksın ama diyor bana vakit ayıracaksın. Burada sabredeceksin, acele etmeyeceksin, sağlam adımlar atacaksın. Sonrasında da meyvesi çok daha büyük ve gerçekten yani bu emeği değen bir geri dönüş alabiliyorsunuz.
1: Çok güzel. Peki Kayseri'de bir genç olarak sonuçta burada doğdun, büyüdün.
0: Evet.
1: Şehrin sunduğu kültür sanat etkinliklerini yeterli buluyor musun? Yani sence eksiklikler var mı? Varsa bu nedir? Ya da ne yapılabilir? Ya yani bir genç olarak önerin ne olur?
0: Bence bundan bu arada hem bir öğrenci hem bir genç olarak hem de sanatla uğraşan birisi olarak bahsetmek istiyorum. İnsanların biraz daha atölyelere ihtiyacı var. Yani şöyle atölyelere ihtiyacı var. Kayseri'de birden fazla farklı mesela tiyatro atölyesi var. Ama hepsi de böyle kendi imkanlarıyla yani birçoğu da arkadaşım. Birçoğunu da tanıyorum. Hepsi böyle kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmaya çalışan gençler ve ben de okulu bitirdiğim zaman böyle bir atölye buna hizmet edecek bir yer açmayı kesinlikle istiyorum, düşünüyorum. Çünkü gençler buna aç. Şu anda bir işte müzik enstrüman çalan bir gencin, şarkı söyleyen bir gencin, tiyatro yapan bir gencin gidip de ya ben şurada prova almak istiyorum diyebileceği özellikle ücretsiz ve buna değer verilen maalesef bir yer yok ve en büyük eksikliğin ben bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü kültür sanat faaliyetleri ne kadar ön planda tutulursa gençlerin diğer alanlardaki akademik olarak ondan sonra çalıştıkları iş alanındaki başarısının buna bağlı düzeyde ben artacağına inanıyorum. Çünkü geçmişte de bu şekilde karşılıklar alınmış. Agü'den örnek vermek istiyorum. 1930'larda kurulan Sümer Bank bez fabrikasıydı. Evet. Ve fabrikanın kendi içerisinde bir balo salonu, bir lokal hall dediğimiz alanı vardı. Ve orada haftanın belirli günlerinde sinemalar, belirli şehirlerinden gelen tiyatro oyuncuları, tiyatro oyunları vardı. Ve bunlar... oradaki fabrika işçilerine motivasyon oluyordu. Yani önce gündüz çalışıyordu orada o fabrika işçisi. Akşam gidiyor orada sinemada ailesiyle birlikte eğleniyor, güzel vakit geçiriyor, keyifli vakit geçiriyor. Aynı zamanda bir spor kompleksi vardı. O spor kompleksi içerisinde yüzüyor, sporunu yapıyor ve şey yani hani bunları 1930'larda yapıyorlardı. Günümüze geldiğimizde bunun eksikliğini bence çekiyoruz.
1: Evet.
0: Ve hani bunları bence arttırmamız lazım.
1: Evet, şu an insanlar bu tarz iş yerlerine baktığında ooo çok iyi, ne evet. kadar lüks bir iş yeri. Ya yüzme salonu da varmış, dinlenme odaları var falan şeklinde bakıyorlar.
0: Aslında hatta olması gereken bir şey bu. Çünkü gerçekten ya ben içinde bunu yaşadım, gördüm. Sanatla uğraşmak, o ben özellikle kendim için şey diyorum. Yani o tiyatro sahnesine adım attığım an gerçekten her şey sizin hayal gücünüze kalmış oluyor. Yani uçmak isterseniz uçabilirsiniz, yüzmek isterseniz yüzebilirsiniz, geçmişe gidebilirsiniz, geleceğe gidebilirsiniz ve bu tamamen ücretsiz. Yani
1: dopamin salgılıyor vücudu. Yani mutlu oluyor. Ya istediği karakteri aslında girebiliyor
0: kesinlikle.
1: O tiyatro oyununda. Çok zevkli aslında, hani her şekilde sporda, sanatta, kültürde insanlar bu tarz şeylerle uğraştığında bu kötü enerjilerini atmış oluyor
0: kesinlikle.
1: Ve daha da mutlu oluyor. Yani bir insanın mutlu olması, o kötü enerjisini, kötü duygularını bir yerde atması ve ondan arınması işine daha iyi odaklanmasına sebebiyet veriyor. Yoksa sürekli insan çalış bir süre sonra beyni duruyor yani ister istemez, çünkü doluyor. Onu biraz böyle rahatlatması, bol oksijene ihtiyacı.
0: Kesinlikle. Akademik olarak da öyle. Yani ben şimdi fazlasıyla bu alanda olduğum için akademi tarafı biraz aksıyor olabilir ister istemez.
1: Bir de çok akademisyenler çıkıyor aslında.
0: Öyle yani bizim okulumuz biraz öyle bir okul. Yani başlangıç vizyonu da o şekilde kurulmuş. Yani dedikleri şey şu tamamen. Biz butik bir üniversiteyiz. Buraya gerekirse hani 10 kişi öğrencimiz olacak. Ama bu 10 kişi kaliteli eğitim alacak. Ondan sonra ve vasıflı bir şekilde mezun olacak deniyor. Bu vizyondaki bir okulda tabii ki birçok şeyi aynı anda beraber yapabilmenin pek mümkün olmuyor. Ama yine de bu alan içerisinde faaliyet gösterebiliyor olmak benim için çok keyif verici bir şey. Yani o anlamda ben bunu gördüm ve yaşadım. Yani o tiyatro provasına gidip de ertesi sabah derse gittiğim zaman daha zinde, daha açık olabiliyorum. Yani bu da etkilerinden, kendi üzerimde gözlemlediğim etkilerinden bazıları diyebilirim.
1: Çok güzel. Peki teknolojinin bu kadar içine doğmuş bir nesil olarak sence yapay zeka bir gün koro müziğindeki o insan ruhunu taklit edebilir mi?
0: Yani buna direkt hayır demek istiyorum. Ya daha doğrusu şu şekilde teknik olarak evet, teknik açıdan yapabilir. Çünkü yani günümüzde de bir sürü yapay zeka müziğini duyuyoruz.
1: Evet.
0: Üretiliyor kesinlikle. Buna bir noktaya kadar karşı da değilim. Ama duygusal olarak asla bence yerini alamaz. Çünkü insan hataları olan bir varlık, az önce de dediğimiz gibi.
1: Evet.
0: Ve hata yapmak gerçekten çok büyük bir aslında yani
1: ayrıcalık, aslında
0: ayrıcalık kesinlikle. Yani hata yapabilmek bir lütuf falan diyebilirim yani çünkü yani hata yaptıkça doğruları öğreniyorsunuz ve yapay zeka bu hataları ortadan kaldırıyor ve %100 doğru bir şey dinlediğiniz zaman kendinizden bir şey bulamıyorsunuz o parçalar içerisinde ya da diğer hani farklı sanat dallarını da ele alalım. Yani hata olmayınca diyor ki, beyin diyor ki yok diyor, bu doğru değil diyor. Hani evet yani burada illa bir şey olması lazım diyor. Ama yok yani asla bence
1: yani o
0: yerini alamaz.
1: Veremiyor.
0: Yani şimdi çok belki iddialı bir söylem olacak ama ben dinlediğim zaman anlayabiliyorum. Diyorum ki ya bu yapay zeka. Hı hı. Ve hani bir noktada şey oluyor. Geçenlerde bir yere yemek yemeye gittim. Restoranda telifsiz olduğu için yapay zeka pop müziği çalıyor ve şey yani bir noktadan sonra o kadar rahatsız olmaya başladım ki ya yediğim yemekten keyif alamamaya başladım. Kulağım tamamen müziğe takılmaya başladı. Ve hani çok bildiğimiz müzik gibi geliyor çünkü belirli bir akışta yapılmış yapay zeka olduğu için ve hepsi hani o müzik bitiyor diğer başka bir parça çalıyor.
1: Hep aynı tonda
0: çalıyor, aynı enerjiyi sana vermeye çalışıyor ve bu bir noktadan sonra yani rahatsız edici bir şey haline gelmeye başladı benim
1: ama
0: için.
1: Ama çok güzel yapılan aslında yapay zeka ile oluşturan şarkılar da var, hatta çok popüler böyle insanların dinlediği. Bir de şu anda aslında yapay zeka o kadar çok gelişti ki her geçen gün daha da gelişiyor. Hani özellikle bu paralı sürümünü kullanan insanlar o nefes sesini bile artık takip edebiliyor. Yani
0: ya evet.
1: İster istemez düşünüyorsun acaba gerçek mi? Acaba nefes alan yapay zeka mı olur?
0: Tabii ki. Ya özellikle görsel açıdan ve yani ya müziksel taraftan değil de biraz işte video oluşturma açısından bakarsak yani çünkü bir yandan hiç bahsetmediğim bir şey de var. Sosyal medya danışmanlığı, web site yönetimi, SEO yönetimi, dijital içerik pazarlama bu alanda da faaliyet gösteriyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi bu tarafta birçok şeyin mutfağında olduğumuz için bazen ben bile şey oluyorum yani hayran kalıyorum böyle ya bunu nasıl yaptılar diyebiliyorum. Hatta yani eve gidiyorum ve şey diyorum anneme, anne bak böyle şeyler var asla bunlara inanma, ondan sonra yarın bir gün karşına bir şey çıkar çünkü bana bir haberle geliyor mesela, işte oğlum şöyle olmuş böyle olmuş, nereden gördün? İnternetten, işte Instagram'dan gördüm falan. Anne diyorum yapma, yok yani hani. Ve kadın da haklı bir noktada çünkü o kadar gerçekçi şeyler
1: evet.
0: üretiliyor ki. Yani hayranlıkla izliyoruz.
1: Ben hatta bununla ilgili bir anım var. Geçen gün hat değiştirmek için aslında bir telefon görüşmesi yaptım işte. Bir tane şeyle, telefon firmasıyla. Annemin üstüneydi hattım. O yüzden annemle iletişim kurmamız gerekiyordu. Telefonu kapatmadan annemi bağladılar. Anneme söylemişti işte böyle böyle böyle. Anne diyorum hani benim şöyle şöyle falan. Sen misin falan. Bana böyle şey sordu. Ne dedi?
0: Sadece ikimizin bildiği bir şey.
1: Ay sen dün akşam dedi ne yedin diye. Dedim anne hatırlamıyorum dün akşam ne yediğimi.
0: Bu sefer daha da inanmıyor.
1: Ay ay şey böyle operatörde bekliyor, o da gülmeye başladı. Diyor taklit ediyorlar sesin diyor, senin sesini taklit ettiler sandım diyor.
0: Ama
1: videolarda
0: yani...
1: falan herhalde uyaran bir video izlemiş sanırım. Çünkü evet. Ben hani dedim ki yapay zekaya dikkat et dedim sadece. Evet. Ama sesimi taklit edebileceklerini aslında söylememiştim. Muhtemelen onu da internetten gördüm. Öyle bir şey münakaşaya girdik. Annemi ispatlamaya çalıştım kendimi. Sonra dedi tamam kızım sensin. Orada operatör dedi ne kadar şanslısın işte anneniz inanmıyor evet. falan diye. Gerçekten dikkatli olun. Hani ne kadar kızınızın çocuğunuzun sesinizi duysanız bile hani bir deyin, bir kodlama belirleyin. Örneğin dün akşam ya, ne yedin? İşte ikinizin bildiği sadece bilgiler sorun.
0: Bunu ama medya tarafına hiç yansıtmayın ki onu da bir şekilde kullanırlar yani bence.
1: Tabii ya dün akşam ne yediğini bilmezler ya. Örneğin şey sorsanız bilirler de örneğin TC kimlik numaranız işte anne kızlık soyadı bilmem bir şey sorsanız belki bu bilgilere erişebilirler ama dün akşam ne yediğinizi kolay kolay bilmezler muhtemelen. Bir diğer sorumuza devam ediyorum. Senin için kültürlü insan tanımı nedir? Çok okuyan mı, çok gezen mi yoksa sanata farklı bir gözle bakan mı daha kültürlüdür?
0: Bence ya belki hani klasik bir bakış açısı ama bence çok gezen kesinlikle yani çok okuyana nazaran bence biraz da ona kültürlü diyebilirim. Hı hı. Ama benim tanımımı soracak olursanız ben sanatta kültürde şunu çok seviyorum ve amacım biraz daha bu. Yine tiyatrodan örnek vereceğim ama orada biz mesela Agü'de tiyatro yapmak istiyorum ya oyuncu olmak istiyorum diyen herkese bizim kapımız açık. Burada yeteneğin olsun olmasın yani herhangi bir oyuncu seçimimiz yok. Ve bu şunu doğuruyor. Hiç belki hani peltek birisi ve hani normalde bir oyuncu seçmeleri olsa seçilemeyebilir. Ama biz gel diyoruz ve o bizimle birlikte mesela o peltekliği de yeniyor bir noktada. Yani onun sen hayatına dokunuyorsun. Bu hayatına dokunabilmek. Aynı zamanda ben şey çok yaşadım yani geçen dönemki oyuncu ekibimizden başrolümüz bana mesela şey dedi yani oyunu oynadık bitti çok mutluyuz çok keyifliyiz işte oyun yemeğine gittik orada döndü böyle kendi aramızda şey yapıyoruz afişi imza alıyoruz işte herkes kendine bir not bırakıyor falan yazmış ki şey diye işte sen demiş hani 5 yaşındaki benim hayalime ortak oldun. Benim hayalimi gerçekleştirdin. Yani benim hala bugün mesela bundan bahsettikçe yani gözlerim doluyor, tüylerim diken diken oluyor. Bu inanılmaz bir duygu. Yani bunu gerçekten böyle yani ne kadar anlatsam size anlayabileceğiniz bir şey değil, yaşamanız gereken bir şey. O yüzden o hayale ortak olmak, o hayata dokunmak, kültürlü bir insan olmaktaki bence en büyük etken diyebilirim.
1: Evet, aslında bir insanın içine dokunabilmek, onun hayallerini gerçekleştirebilmek o kadar değerli ki. Yani hayat boyunca belki bu anı, yani o oynadığı oyunları asla unutmayacak. Asla. Yani bir de şöyle ben çok fazla duydum işte daha önceki konuklarım da aslında söyledi. Daha önce mesela anksiyetesi var işte tiyatro oynayamıyor insanlarla konuşamıyor çekiniyor konuşurken örneğin işte hoca diyor şu soruyu cevapla ona bile cevap veremiyorken tiyatroya başladıktan sonra tiyatroyla evet. tanıştıktan sonra bütün bu korkularını yeniyor ve evet. acayip sosyal bir insan oluyor. Yani artık diyor ki mesela ya insanlara selam vermekten insanlarla konuşmaktan yeni ortamlara girmekten asla çekinmiyorum. Hatta beni daha da böyle çok mutlu ediyor. Gidip nerede farklı bir ortam var. Nerede farklı insan grubu var? Onlarla tanışıyorum. Oralara giriyorum. Bir konuşma mı yapılacak şu anda? İlk ben mesela elimi kaldırıyorum diyor. Hani aslında tiyatronun böyle bir özelliği de var. Yani anksiyeteniz varsa özellikle şu an dijital çağda insanlar evet. da çok fazla anksiyete hatta böyle şey ankastre diyorlar.
0: Evet, sosyal ankastre.
1: Aynen. Çok fazla var çünkü.
0: Ya burada ben zaten şimdi dönem başında üniversitelerde olur kulüpler stand açar ve o standlara böyle yeni öğrenciler davet edilir anlatılır falan. Ben özellikle tiyatro için her zaman şu tanımı kullanıyorum. Diyorum ki bu sizin sadece şu an üniversitede yaptığınız bir sanatsal faaliyet olmayacak. Bu direkt sizin hayatınızı, iş hayatınızı, sosyal hayatınızı birebir de etkileyen bir nokta. Yani çünkü yani burada başlıyorsunuz tiyatro oradaki oyunculuk eğitimlerine başlıyorsunuz sahne çalışmaları duruş çalışmaları ses diksiyon artikülasyon ve daha sayısız hani sayamayacağım birden fazla çalışma yapıyorsunuz ve bunları dedim ya az önce yani hayal gücünüz ne kadar yüksekse o noktada yapıyorsunuz bu o kadar fazlasıyla sizin sosyal becerilerinizi geliştiriyor ki aynı zamanda bir ekiple birlikte çalışıyorsunuz oradaki o ekip yönetimi işte ekip içi iletişimler hepsini öğreniyorsunuz ve iş hayatınızda aynı şekilde sosyal hayatınızda, arkadaş çevrenizde bunun etkilerini fazlasıyla görüyorsunuz.
1: Çok güzel. Bu arada sahnede seslendirdiğiniz eserlerin böyle hikayelerini bilmek. Genellikle insanlar yapıyor. İşte sahnelediği, o seslendirdiği eserin hikayesini bir araştırıyorlar. Onu biliyorlar. Evet. O sanatsal derinliği dinleyiciye aktarırken performansınızı nasıl değiştiriyor? Onun hikayesini bilmek, onu bilerek söylemek.
0: Bende biraz var. Bu şimdi benim profesyonel olarak bir ses eğitimim yok. Ondan sonra tiyatroda ne kadar aldıysam o dedim ya az önce ses diksiyon artikülasyon.
1: Oluyor mu? Bir eğitim oluyor mu mesela örneğin işte kulübe katıldığınızda ya da işte tiyatro yapmak istediğinizde okul çapında ya da kendiniz herhangi bir eğitime katılıyor musunuz?
0: Bizde akran eğitimi var. Yani mesela el değiştirme. Ben 2021 yılında girdiğimde benden 2-3 üst dönem öğrenci vardı. O yönetmendi. O bana işte el devretti. Ben şimdi benden alt dönemlere o el devrettim ve tabii ki profesyonel açıdan destek aldığımız bir sürü Ankara'dan, İstanbul'dan işte gerek devlet tiyatrosu oyuncuları da dahil burada bir sürü şey var. Bilgilerine danıştığımız insanlar var. Ama akran odaklı ilerliyor. Bu müzik açısından da böyle. Orada bazen tabii ki şey oluyor. Öğrenciler diyor ki toplanıyorlar ve diyor ya biz keman öğrenmek istiyoruz. Ve tabii ki orada bir profesyonelliğin gelip o öğrenmek isteyenlere öğretmesi daha makul oluyor. Ama diğer işte eğitimler, tiyatro eğitimleri bu şekilde akran eğitimi şeklinde oluyor.
1: Güzel aslında. İnsanlar birbirlerini öğreterek o ona bildiğini aktarıyor, o ona bildiğini aktarıyor. Bilgiler bu şekilde aslında çoğalıyor. Hem de çok aslında öğrenci için çok ucuz yolda bir şey oluyor denilebilir yani. Hani,
0: ya tabii ki.
1: Kendi akranından öğrenmek.
0: Evet. O yani büyük bir noktada avantaj. Çünkü gözlemliyorsun. Oradaki aslında aradaki şey bağı kalkıyor. Resmiyet evet. Daha böyle geldim.
1: Daha samimi oluyor.
0: İlikledim ve evet ben keman öğreneceğim. Hani ya böyle çok şey olmuyor. Ya da tiyatro hani zaten tiyatro rahat olmanız gereken bir ortam. Orada yani en saf benliğinizle orada olmanız gerekiyor. Diğer türlü olmuyor. Ondan sonra bu arada şeyde yapmayalım yani diğer burada Kayseri'deki diğer sahne bu şekilde toplulukları da var. Çünkü devlet tiyatrosu oyuncuların eğitim verdiği topluluklar var.
1: Biraz daha böyle.
0: O da zaten yani ya genellikle zaten bu yakın bağ oluşturabildiğiniz ortamlar sizin bu samimiyeti sağlıyor.
1: Evet aslında biraz daha böyle şey. Öğrenciler bazı şeylerin böyle kısa püf noktalarını formüllerini de bildiği için aslında öğrenmek daha kolay oluyor. Yani şimdi bir işte öğreticiden öğrenseniz ya işte onun biraz daha teorik kısmına biraz daha bilimsel kısmına değiniyor. Tabii ki bunlara değinilmesi bunların da öğrenilmesi gerekiyor. Hı-hı. Ama biraz daha öğrenciler şey olduğu için böyle işte şu püf noktayı buldum işte şu kısa yolla direkt halledeyim şey olduğu için. Öğrencilik zamanında aslında güzel şeyler de çıkıyor.
0: Hikaye demiştiniz oraya değinmek istiyorum. Evet. Burada ben de dedim şey bu tiyatro ile birlikte aslında taklit yeteneğinden geliyor. Profesyonel bir eğitim almadım. Herhangi bir şu anda enstrüman çalmayı da bilmiyorum aslında ama şey gerçekten istiyorum bir enstrümanı öğrenebilmek. Biraz işte o ses vokal yeteneği biraz bu taklit yeteneğiyle birleşince sahnede bambaşka bir şey ortaya çıkıyor. Ve hikayeyi bilmek yani ben özellikle bu Anadolu rock, Anadolu pop sanatçılarının yani Barış Manço, Cem Karaca, Erkin Koray bunlara mesela ayrı bir bağda duyuyorum. Çünkü hepsinin aslında sadece şarkıların hikayesini değil hayat hikayelerini biliyorum, araştırıyorum ve bu aslında benim hem o performansı sahnede nasıl daha yani seyirciyle birebir daha fazla etkileşimde bulundurabilirim. O açıdan bana faydası oluyor. Hem de hissetmek. Ben ne kadar o şarkıyı hissedebiliyorsam seyirciye de o kadar fazla yansıtıyorum ve o da o kadar hissediyor ve bana geri dönüşünü veriyor. Çünkü oradaki o yani o enerji bambaşka bir şey.
1: Peki buradan hani dinleyicilerimize dinleyebilir mi böyle ufak bir kesit belki hani tabii dilerseniz eğer
0: ya...
1: değilmişken
0: ne söyleyebilirim belki şeyi koroda söylediğim parçayı ufak bir söyleyebilirim
1: olabilir güzel olur
0: bir ara gün belki hayattan geçmişteki günlerden bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime, gör akan o yaşları. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Çok güzel, çok teşekkür ederiz.
0: Ben
1: alkışlıyoruz. Evet, devamı bir sonraki konserde.
0: Devamı takipte kalın konserlerimizi.
1: Evet. Peki popüler kültürün her yeri sardığı bu dönemde koro gibi geleneksel kalan sanat dallarına gençlerin ilgisini çekmek için sence ne yapılmalı?
0: Ya aslında bizim AGÜ Popüler Müzik Korumuz bunu yapmaya çalışıyor ve yerine de getiriyor diyebilirim. Çünkü şu şekilde şimdi sadece bunu popüler müzik olarak da ele almayalım yani. Bir Türk sanat müziği var ortada, yani bir sürü geleneksel yapılan işler var. Bunları bir noktada modernize olabildiğince modernize edebilmek hem gençlerin ilgisini çeker. Ondan sonra yani biraz daha aslında o aradaki bağı nasıl desem perdeyi kaldırabilmek gerekiyor. Bu perdeyi ne kadar çok kaldırabilirsek iki kısım o kadar birleşir ve o geleneksel müzik türleri, geleneksel müzikler ya da geleneksel sanat faaliyetleri daha günümüzde ilgi çekici, özellikle gençlerin ilgisini çekebileceği bir nokta olur. Tabii ki bir noktada dönem müziği var ve o döneme insanların biraz daha ilgi duyması lazım. Yani ben fazlasıyla ya özellikle çocukken babamdan hep o Cem Karaca'nın şarkılarını, işte Barış Manço'nun şarkılarını evde dinlemesem, belki duymasam bu kadar ilgim olmayabilirdi. Sonuç olarak belirli bir dönem var. Evet. Ama yavaş yavaş bunlar da sonuç olarak şey oluyor. Yani bugün bir Barış Manço şarkısını şu an bence hani herkes A'dan Z'ye, hangi yani yaş fark etmeksizin herkes bilebilir. Ve bunu dediğim gibi modernize edersek daha ilgi çekici olur.
1: Evet, bu arada ya bu şarkıların aslında köküne de inmek gerekiyor. Yani kesinlikle. Nasıl yazılmış, ne anlatıyor, ne söylemek istiyor diye. Şu an aslında yeni şarkıları kıyaslayan, yeni şarkılara kıyasla o eski şarkıların anlattıkları o güzel şeyler, o güzel tınılar.
0: Ya çok basitinden önemli. Aslında bir örnek verebilirim buna. Belki biliyorsunuzdur, bilmiyorsunuzdur, bilmiyorum. Cem Karaca'nın Rap diye Rap Rap diye bir şarkısı var ve şey yani hani başı şu şekilde başlıyor. Hani mi de hüppet daha bir de rap tap tap tap diyor. Mesela aslında sözlere bakarsanız çok anlamsız bir şey gelebiliyor olabilir size. Ama şarkının hikayesini araştırdığımız zaman yani dönemin o askeri olaylarına karşı yazılmış bir şarkı, rap diye rap rap diyor. Oradaki o anlamsız bir cümle dediğimiz cümle de geçmişte bir Türk şairinin kızgınlaştığında verdiği bir tepki olarak ele alınmış. Yani buna bağladığımızda, buna baktığımızda ortaya bambaşka bir anlam çıkıyor. O yüzden gençler mesela daha çok bu noktalara odaklanırsa diğer şarkılarda da, ya da Domates, Biber, Patlıcan var. Barış Manço'nun yıllardır bunlar bir sebze aslında. Evet. Yani nasıl bir bağ kurabilirsin diye bakan olabilir. Ama şarkının genel olarak bütünüyle baktığımızda, o anlattıklarına baktığımızda kapı çok daha farklı bir yere açılıyor.
1: Peki o zaman şunu da sorayım. Yeni nesil şarkıları nasıl buluyorsun?
0: Ya tabii ki. Yani şimdi <Diyorum. gülüyor> o kadar ya iyi ya da kötü diyemeyeceğim çünkü her müziğin hitap ettiği kitle çok daha farklı. Ama en azından bu müziği icra eden kişileri şuna odaklanırsa ya da buna odaklanıyorsa onları da dinlemek lazım sonuç olarak. Yani biraz daha bunu bir şey anlatıyorum. Evet, ben burada belirli bir kitleye hitap ediyorum. Bir şey anlatıyorum, bir şey aktarıyorum gözüyle bakılan. O az önce hatta bahsetmiş oldum. O hayata dokunmak gözüyle bu iş yapılıyorsa ben nasıl yapıldığına çok da aslında bakmıyorum. Tabii ki bir noktada da şey olması lazım yani insanların
1: eğlenmesi
0: gerekiyor.
1: Ya şöyle yani bunu dinleyen insanlar genellikle sözlerinden dolayı değil de o ritim, o işte o anki ruh hali, yani enerji ya, yükseltiyor aslında.
0: Ana odak zaten o oluyor.
1: Orada o şarkının zaten, ritmi aslında insanı evet, biraz daha bağlı.
0: Şarkı sözünü kaldıralım. Ritmi oraya koyalım. Yani üstüne başka bir söz koyalım hatta. Hiç değişmez. Yine aynı tempoda o eğlenceyi hissedebilir yani.
1: Evet. Peki sanatın iyileştirici bir gücü olduğu söylenir. Senin en mutsuz anında o sığındığın sanat dalı veya eser hangisi?
0: Yine
1: Barış Manço mu yoksa?
0: Barış Manço'nun Cacık adlı bir şeyi var, şarkısı var. Burada şey diyor yani, bugünlerde kendimi hıyar gibi hissediyorum. Hani dilim dilim doğrasalar beni Akdeniz cacık olur diyorum diye bir şarkısı var. Yani en kötü olduğumda onu dinliyorum ve şey yani bir yandan bir yandan mesaj verici bir şarkı. Hem de tabii ki şey yani beni bir toparladığı oluyor. Tabii ki yine tiyatrodan bahsetmeden geçemeyeceğim. Çok tiyatro dedim, özür dilerim ama yani öyle tiyatro hani ya kapıda tüm benliğimi bırakıyorum. O gün ne yaşamışım? Bir derdim, tasam mı var? Evet. Atıyorum dışarı. İçeri girdim mi? Bambaşka biriyim ondan sonra. Orası bana şey yapıyor. Mutluluk veriyor. Sahne almak, o sahnelerim ondan sonra onları daha sonrasında izlemek, o insanların çok güzel tepkileri, yani o konserden sonra mesela bir sürü tanımadığım insan geldi ve fazlasıyla hayranca tebriklerini bana ilettiler ve çok mutlu oldum ben bundan. Çünkü o insanlara dokunabilmişim. Bunlar beni üzgün olduğumda, daha böyle umutsuz olduğumda diyeyim, tekrar ayağa kaldırıyor.
1: Çok güzel. Peki Barış Manço'nun bu cacık şarkısı sende hangi duyguları uyandırıyor? Hani böyle dinle nasıl hissediyorsun kendini?
0: Dingin hissediyorum. Yani böyle o şarkı şey yapıyor beni. Dur, şu an bir düşün. Sen ne yaşıyorsun? Bu yaşadığın şey gayet normal. Hadi biraz canlan. Ayağa kalk. Enerjini topla, kendini topla. Ama şey yani hepsini böyle sakince, relax diyor. Ve o şekilde yani bunları hissettiriyor bana.
1: Çok güzel. Peki bir koro sanatçısı olarak izlediğin bir filmde ya da gittiğin bir sergide nelere dikkat edersin? Hani mesleki bir deformasyon oluştu mu?
0: Ya ister istemez var. Bu bence yani tüm meslekler içerisinde vardır. Şu sıralar şey oluyor. Yani gidiyorum böyle bir şey izliyorum, dinliyorum. Bir koro parçasıysa ya da bir koro konserine gittiysem şey diyorum ya, bu tondan mı çalınması lazım, ondan sonra ya da bu enstrüman sesi şu anda az geliyor, hani şunu duyamıyorum ya, bu toplulukta burası acaba yanlış mı söylendi falan gibi oluyor. Ya da yani böyle bir tiyatro oyununda yok diyorum, bu rolde değil, ondan sonra lan nasıl hazırlandı acaba, yani bir anda bunlarla düşünürken bir bakıyorum kopmuşum, sonra diyorum dur ya, hani o şekilde değerlendirme. İstediğin şeyden keyif al. Çünkü bu biraz şey gibi oluyor yani, sihirbazların ya da illüzyonistlerin yani şu an şu bardağı ortadan benim direkt kaybedemeyeceğim belli, bir numara var arkasında biliyorum, ama aha, bak bardağı altı sakladı falan yaparsam ondan keyif alamam.
1: Evet.
0: O yüzden kendini ona bırakmak lazım. Ben de olabildiğince kendimi o konsere, gösterime olabildiğince bırakmaya çalışıyorum.
1: Evet, bu kötü yanlarından birisi aslında. Evet. Çünkü insan artık izlediği şeyden zevk alamıyor. Mesela radyo televizyon bölümünde de biraz daha böyle. İzledikleri filmlerin mesela örneğin çekimlerini düşünüyorlar. Bu böyle mi çekildi, şöyle mi? İşte teknik özelliklere odaklandığında insan aslında tam bu içindeki o anlatmak istediği şeyi anlayamayabiliyor. Bu manada aslında biraz böyle sıkıntıları da olabiliyor. Ama iyi yanları da var tabii ki. Yani biz o gözle tabii baktığımız ki için oradan farklı şeyler öğreniyoruz.
0: Oradan
1: farklı
0: bir
1: şeyleri kendimize katıyoruz.
0: Ders çıkarıyoruz yani, mesela devlet tiyatrosuna gittiğim zaman orada bir oyunu izliyorum. Çok basit bir şeyden örnek vereceğim. Bir örnek veriyorum. Kapı dediğimiz zaman aklımıza her zamanki bizim güncel hayatta kullandığımız normal kapılar geliyor. Ama mesela oraya öyle farklı bir bakış açısıyla bir kapı oluşturulmuş ki dışarıda günümüzde kullanamayız, ama orada onun kapı olduğunu ben anlayabiliyorum ve bu bana ekstra bir bakış açısı kazandırıyor.
1: Çok güzel. Yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Sence sanat toplumun aynası mıdır, yoksa topluma gitmesi gereken yolu gösteren bir ışık mıdır?
0: Ya bu ikisini bence birbirinden ayıramayız. Yani sonuç olarak bir yandan hem evet toplumun aynası, ama sadece toplumun aynası dersem Çok küçümsemiş olurum. Bu noktada çok basit görmüş olurum. Sadece bir yol gösteren ışık dersem de o zaman çok hayalperest olmuş olurum. Çok hayalperest olmuş olurum. Yani bu ikisini birbirinden ayıramayız. Bir tarafta biraz daha realistik olmamız lazım. Bir tarafta da ilk başlarda bahsettiğim şeylere bağlanmamız lazım. O yol göstericiliği kaybetmememiz lazım. Çünkü bunlar dediğim gibi bizim iş hayatımızda, sosyal hayatımızda bize fayda sağlayacağı noktalar olmalıdır diyorum.
1: Çok güzel, çok teşekkür ederiz. Peki buradan seni dinleyenlere son olarak neler söylemek istersin?
0: Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Davetiniz için tekrardan sizlere ayrıca teşekkür ederim. Burada bulunmak, yaşıtım, akranım olan sizlere seslenebilmek, kendi tecrübelerimi paylaşabilmek çok güzel bir fırsat. Bilenler, tanıyanlar beni takipte kalsınlar. Burayı ekstra herkes takipte kalsın. Güzel bir bu dönemde güzel işler yapabilmeye çalışmak, ekstra fayda sağlayabilmeye çalışmak, sanatla, kültürle uğraşabilmek çok çok güzel. Sanatla sevgiyle kalın efendim diyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir programdı. Kültüre sanata dair, aslında yeni neslin kültüre sanata bakışına dair birçok konuya değindik. Abdullah Gül Üniversitesi'nin aslında bu düzenlediği etkinliklere, koro kulübüne,
0: popüler müzik korosu.
1: Popüler müzik korosuna değindik. Güzel bir programdı. Bir sonraki hafta çarşamba günü yine saat 12'de farklı bir konu ve farklı bir konukla görüşmek dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın.
2: Rabia Akburak'ın hazırlayıp sunduğu Yeni Nesil Anlatıyor sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Şimdi reklamlar.
4: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
5: Şimdi gözümde canlandılar.
4: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
6: Böyle ayrılık olmaz.
4: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
7: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 0 11, 0533 652 çift 0 45.
8: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
9: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
10: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslime hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
1: Radyo Radar 91.8.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Manga grubuyla karşınızda olacağız.

Arkadaşı Orçun Şeker Usta'yı gruba dahil etti. Sonrasında Özgürcan Öney, Efe Yılmaz ve Ferman Akgül'ün gruba dahil olmasıyla ilk kadro tamamlanmış oldu. Tarz olaraksa yeni yeni gönüllerini kaptırdıkları nu metal ve hardcore akımını benimsemişlerdi.

Grubun ilk albüm maceraları Eylül 2001'de Akgül'ün Sing Your Song yarışmasına katılma fikriyle başladı. Orçun'un özel nedenlerden dolayı gruptan ayrılmak zorunda kalmasıyla Cem Bahtiyar gruba dahil oldu ve Manga şu anki yapısına kavuştu. Böylelikle 5 ayrı karakteri, 5 ayrı müzik zevkini ve 5 ayrı duruşu sergileyen grup, Japon çizgi romanı geleneğinin ünlü ekolü olan Manga ismiyle uzun yıllar sürecek albüm hayali için yola çıkmış oldu.

Grup ilk besteleri olan Kal Yanımda parçasıyla Sing Your Song yarışmasında ikincilik ödülü aldı ve yarışmada kazandıkları başarıyla yeni besteler üretmeye başladı. Bu dönem içinde Bitti Rüya, Libido ve Yalan gibi çok sevilen parçalarını yaptı. Bir süre sonra yarışma döneminden tanıdıkları yapımcı Haluk Krosman'dan gelen bir telefonla artık emeklerinin karşılığını alacaklarına inanmaya başladılar. Beste çalışmalarına ve konserlere ağırlık veren grup, Türkiye'nin dört bir yanına gidip 50'yi aşkın konserle müziklerini kitlelerle paylaşmaya başladı.

Grubun ilk albümleri 5 Aralık 2004'te, grupla aynı adı taşıyan Manga adıyla Sony Müzik tarafından Türkiye'de piyasaya sürüldü. Kal Yanımda adlı parçada Kargo'nun solisti Koray Candemir, İz Bırakanlar Unutulmaz adlı parçada Vega grubunun solisti Deniz Akyüz, Dursun Zaman adlı parçadaysa Göksel konuk sanatçı olarak albümde yer aldı. Dinleyicilerden gelen destekle 180 bini aşan albüm satışıyla Altın Plak ödülünün sahibi oldular. Albümden çekilen video klipler sırasıyla Bir Kadın Çizeceksin, Bitti Rüya ve Dursun Zaman oldu. 2007 yılındaysa Yalan adlı şarkıya klip çekildi.

İlk albümleri Manga, 2006 Haziran'da Manga Plus adıyla ikinci bir baskıyla yeniden yayımlandı. Albümün yeni baskısı Cem Karaca klasiği Rap Diye Rap Rap şarkısı ve Kandırma Kendini şarkısıyla video kliplerinin olduğu hediye bir DVD ile birlikte yayımlandı. İlk albümlerinin üzerinden geçen 4 yılı aşkın süre zarfında turneler sebebiyle değişik coğrafyalara açılan Manga, farklı kültürlerden insanlarla tanışarak kendisiyle daha barışık, daha samimi, daha sıcak ve biraz daha hüzünlü yeni bir dönemin içine girdi.

Dünyaya bakış açıları değişen ve müzikal olarak dinledikleri de çeşitlenen grubun daha güçlü bir sound'a sahip olan ikinci albümleri Şehri Hüzn'ün ön kayıt dönemi yaklaşık 23 ay sürdü. Bu dönemin bu kadar uzun sürmesinin sebebi, büyük bir başarı yakaladıkları ilk albümün gruba getirdiği mutluluğun yanında herkesin üzerine göz ardı edilemeyecek bir sorumluluk yüklemesi ve heyecanla beklenen müzik severlerine ilk albümü aratmayacak kadar nitelikli ve nicelikli bir albüm sunabilme isteğiydi. Büyük bir özveriyle hazırlanan Manga'nın farklılığını ve müziğinde hiçbir sınır olmadığını gösteren Şehri Hüzn albümü 15 Nisan 2009 tarihinde Sony Müzik etiketiyle raflardaki yerini aldı. Bu albüme sırasıyla Dünyanın Sonuna Doğmuşum, Beni Benimle Bırak, Cevapsız Sorular ve 90'ların en büyük gruplarından Kartel'in Evdeki Ses parçalarına video çekilmiş ve müzik listelerinin en üst sıralarında yer almıştır.

üzere Manga ile anlaştı. Haber kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Oslo'da 29 Mayıs 2010 tarihinde finali gerçekleştirilecek olan 55. Eurovision şarkı yarışmasında ülkemizi Manga temsil edecektir denildi. Manga grubu Türkiye'yi We Could Be The Same isimli şarkıyla temsil etti ve 29 Mayıs'ta finali gerçekleştirilen 2010 Eurovision şarkı yarışmasında Almanya'nın birinciliğinin ardından yarışmayı ikinci olarak tamamladı ve bu Sertab Erener'in 2003 yılında aldığı birincilikten sonra Türkiye'nin aldığı en iyi derece.

0: Nem néztünk vissza, s már külön utakon jártunk. Csend lett, és újra elbújt a hold. S ami maradt, ezernyi megválaszolatlan kérdés. Vajon ki fogja meglátni először a holdat? Ki fogja megvalósítani félbehagyott álmomat?
1: Grubun 3. stüdyo albümü olan E-Akustik, 20 Mart 2012 tarihinde yayımlandı. Albümün yapımcılığını grup üyelerinden Yağmur Sarıgül'ün yaptığı bu elektrikli akustik olarak tanımladıkları ve tüm enstrümanların canlı kaydedildiği ancak elektronik seslerde barındıran yeni Manga albümü 3 yepyeni toplam 12 parçadan oluşuyordu. 2014 albümüyle birlikte rock nu metal tarzına geçiş yapan Manga, albümün adını Işıkları Söndürseler Bile olarak kendi YouTube hesabından yayınladığı teaserla açıkladı. Albümünü kendi stüdyolarında kaydetmiş olup, Fazla Aşkı Olan Var mı, Parti, Hint Kumaşı ve Kenan Doğulu'nun da eşlik ettiği Bize Müsaade Ettim isimli şarkılara klip çekildi. 28 Kasım 2014 tarihinde yayınlanan Hadi İnşallah filmi için Nilüfer tarafından 92 yılında söylenmiş olan Yeniden Sev isimli şarkı bu albümde yeniden

2014'ten itibaren 4 yıl boyunca çeşitli cover çalışmalarıyla faaliyetlerine devam eden grup, 2018'de Demir Demirkan yapımcılığında kendi albümleri için tekrar stüdyoya girdiğini YouTube hesabından duyurdu ve bu sürede uzun süredir albüm bekleyen dinleyicileri için de 2018'in Nisan ayında Manga X isimli maxi single'ı paylaştı. Bu single'daki Yadeller, Gel Bu Son El ve Bin Parça isimli şarkıların üçüne de

Manga X sonrası yaz konserleri için turneye çıkan grup, 2019'da tekrar stüdyoya girdi ve Mayıs ayında Süper Güçlerimiz Var isimli bir maxi single yayınladı. Maxi single'ın ilk şarkısı Süper Güçlerimiz Var için klip çekildi. Bunun yanında turnelerinde yayınlanmayı düşündükleri Almanca single için de çeşitli ipuçları verildi. Albüm için 2020 yılının sonbaharına süre veren grup, Covid-19 karantinası günleri için Zor isimli tekli bir çalışma yayınladı. Grup 14 Aralık 2021 tarihinde Anthropocene 001 albümünü yayınladı. Manga bu albümde yönünü progresif metale çevirdi, olumlu olumsuz birçok eleştiri aldı. 91.8 Radyo Radar'da sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Manga grubuyla karşınızdaydık. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçıyla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.

0: Şimdi reklamlar. Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2423.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
1: Şimdi gözümde canlandılar.
0: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
2: böyle ayrılık olmaz.
0: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
6: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352-336-2598 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Yayın tekrarı.
1: Sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları değerli çalışmaları, sosyal sorumluluk projelerini ve topluma kattıklarını derinlemesine ele alıyor, değişimin nasıl mümkün olduğunu keşfediyoruz. Sivil Toplum, Duygu Sarıncan'ın sunumuyla yeni sezonda her Perşembe saat 11'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.

0: Duygu Serince'nin hazırlayıp sunduğu Sivil Toplum başlıyor.
1: Sevgili Kayseri Radar izleyicileri ve Radyo Radar dinleyicileri, Sivil Toplum programıyla karşınızdayım. Ben Duygu Sarınca. Bu programda çeşitli kurum ve kuruluşun temsilcileriyle bir arada oluyoruz. Bugünkü konuğum Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum.
1: Nasılsınız?
2: Hamdolsun iyiyim. Sizler nasılsınız?
1: Bizler de iyiyiz. Çok şükür. Teşekkür ediyorum.
2: Allah iyilik versin.
1: Kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum başlamadan önce. Sorularınız için 352-336-2598 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Şu anda izlediğiniz sosyal medya hesaplarımızdan da sorularınızı iletebilirsiniz diyorum. Tekrar size dönüyorum. Sizi tanıyarak başlayalım dilerseniz.
2: Süleyman Varol, Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği'nden mezunum. Kurum olan Makine Mühendisleri Odası ile de yaklaşık 20 yıldır öğrenci komisyon başkanlığından başlayarak daha sonra öğrenci personel, mezun olduktan sonra teknik personel ayrılıp yönetime girdik. Şu anda da 4 yıldır da şube başkanlığı görevini yürütüyorum.
1: Kolaylıklar diliyorum. Peki bu süreç nasıl başladı sizin için?
2: Erciyes Üniversitesi'ne mühendislik fakültesini kazanmıştım. Makine mühendisliği bölümüne geldim. O yıllarda bizim Erciyes Üniversitesi'nde Mustafa İlbaş hocamız vardı. Bugün Gazi Üniversitesi'nde görev yapıyor kendileri. Onun dönemi başkanlık dönemiydi. O dönem yine odamızın faaliyetleri içerisinde yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları sempozyumu yapılıyordu. Burada öğrenci olarak görev almıştım. Daha sonra yine bizim Makine Mühendisliği Odası'nın öğrenci üye komisyonu diye bir komisyonumuz var. Öğrenci arkadaşlarımızın görev yaptığı. O komisyonda görev yaptım. Daha sonra öğrenci komisyon başkanlığı görevini yürüttüm. O şeyle devam etti. Sonra odada personel olarak, öğrenci olarak personel, malumunuz o yıllarda odamız sızdırmazlık istasyonu vardı. Orada göreve başlamıştım. Daha sonra mezun olup teknik personel olarak görev yaptım. Daha sonra yine kendi iş yerimi açtıktan sonra ayrıldım. Yönetim kurulu üyesi, yedek yönetim kurulu, yedek son sıradan yönetim kurulu üyesi olarak girdik. Daha sonra asil yönetim kurulu üyesi, şube sekreterliği ve şube başkanlığı görevi.
1: Allah yardımcınız olsun.
2: Allah razı olsun, sağ olun.
1: Peki oda hakkında neler söylersiniz? Ne gibi faaliyetler yürütülüyor?
2: Odamızı tanıtmak istersek Duygu Hanım şöyle söyleyeyim. Makine Mühendisleri Odası Türkiye'de TUMOB'a bağlı. Anayasadan 1954'te anayasadan güç almış 6235 sayılı madde yani kamu kurumu niteliğinde bir meslek odası. Türkiye'de 18 tane Makine Mühendisleri Odası şubesi var. Bunlardan bir tanesi de Kayseri. Anlayacağınız gibi yani her ilde bir odamız, şubemiz yok. 18 tane şubesi var. Diğer iller bu şubelere bağlı. Bizim de Kayseri'ye Erzincan, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat illeri bağlı. Kayseri toplam 6 tane ille şube olmuş durumda. Yaklaşık 4000 üyemiz var bizim. Üyelerimize yönelik faaliyetlerimiz, hem mesleki faaliyetlerimiz, hem sosyal faaliyetlerimiz, hem teknik faaliyetlerimiz olmak üzere faaliyetler yürütüyoruz. Temsilciliğimizde işte yaklaşık 1100-1200 tanesi temsilciliğimizde, geri kalan Kayseri merkezde olmak üzere 4000'e yakın üyesi var Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi'nin. Burada aynı zamanda ben yine bir 15 odanın, 15 mühendis mimar odasının da TUMOB'a bağlı mimar mühendis odalarının da İKK sekreterliği dediğimiz İl Koordinasyon Kurulu sekreterliği, bir nevi hani o TUMOB'un il temsilcisi gibi görev yapıyorum. Makine Mühendisleri Odası şehirdeki hemen hemen en büyük meslek odalarından bir tanesi. Yaklaşık 12-13 tane meslek disiplini var. Sadece makine mühendisleri makine mühendislerinin değil, endüstri, endüstriyel tasarım, otomotiv, raylı sistemler, işletme mühendisleri gibi 12-13 tane farklı meslek disiplininin bağlı olduğu bir oda. Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi.
1: Peki şöyle projelerden bahsedecek olursak, geçmişte neler oldu, ilerleyen zamanlarda neleri hedefliyorsunuz?
2: Şöyle Duygu Hanım, Biz gerçekten geçmişteki şube başkanlarıma da yine burada bir kez daha huzurunuza teşekkür ediyorum. 1987 yılında temsilcilik olarak kurulan bir oda, Makine Mühendisi Odası Kayseri Şubesi. 1994'te de şube olmuş durumda. Bu güne kadar görev yapan tüm başkanlarımız gerçekten Makine Mühendisi Odası'nı Kayseri'de güzel çalışmalarıyla Kayseri'ye ve ülkemize değer veren çalışmalarıyla anılmıştır. Yıllarca Kayseri'de Kayseri Makine Mühendisi Odası yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları sempozyumunun yürütücülüğünü yapmıştır ki o dönemlere baktığımızda ülkemiz güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji gibi alanlarda yeni yeni gelişiyordu. Bu gelişmeye çok büyük katkı sunmuştur. Yine üyelerine yönelik hem teknik faaliyetler hem mesleki faaliyetler bakımında hem de sosyal faaliyetler bakımında Makine Mühendisi Odası Kayseri Şubesi geçmişte de önceki dönem başkanlarımızın ve yönetimlerimizin de gayretli çalışmalarıyla anılmıştır hep. Biz de onları örnek alıyoruz. Aldığımız o çıtayı daha yükseklere getirmeye çalışıyoruz. Siz de biliyorsunuz geçtiğimiz 2022 yılında bir savunma sanayi sempozyumu düzenledik. Bu sempozyum yapılış itibariyle de, içerik itibariyle de Türkiye'de yapılan ilk bir faaliyetti. İçeriğinde açılış konuşmalarının akabinde çağrılı konuşmacılar dediğimiz, mesleğinde gerçekten zirvede olan, bugün TUSAŞ'ın, işte TEİ'nin, ROKETSAN'ın, ASELSAN'ın, ASBİLSAN'ın, başında olan üst düzey yöneticilerinin görev aldığı, yine Airbus'un üst düzey yöneticilerinin orada görev panel sunduğu bir çağrılı konuşmacılar panelimiz vardı. Arkasından yine 60'ın üzerinde 64 tane akademik bildiri, bunun 59 tanesi akademik, 5 tanesi de yine sektöre yönelik kaliteleri, teşvik, kalite yönetimini, teşvikleri anlatan toplamda 64

gözlemlemiştik. Bu görüşmelerde 500 aşkın ikili özel görüşme yapıldı. Neydi burada ikili özel görüşmedeki amacımız derseniz, bu büyük firmalarla Kayseri ve civarındaki firmaları bir araya getirdik. Birbirleriyle ortaklık sözleşmeleri imzaladılar. Tedarik zinciri burada bir kümelenme oluşması adına ve verimli de geçti. Kayseri'mizde bizim sempozyum sonrasında bu B2B görüşmelerinden 20'nin üzerinde firma TUSAŞ'la, askeri fabrikalarla, askeri ASFAD'la, ROKETSAN'la, ASELSAN'la bunlarla sözleşmeler, protokoller imzaladılar ve buralara bugün parça üretiyorlar. Bizim zaten bu işe başladığımızda, sempozyumun ilk düşündüğümüzde mühendis istihdamını nasıl artırabiliriz'in durumu vardı. Malumuz Kayseri organize sanayisi mobilya ve çelik kapı sektörüyle anılıyor. Tabii ki çelik kapı sektöründe Türkiye'nin, dünyanın en iyilerinden birisi Kayseri olsun. Yine mobilya sektörü denildiğinde hem ülkemizde hem dünyada Kayseri akla gelsin. Bunu istiyoruz ama yine katma değeri yüksek ürünü olması hasebiyle, teknolojik ürün üretimiyle Kayseri'nin bu alana da geçiş yapması gerekiyor. Ülkemize baktığımızda savunma sanayi gerçekten son 7-8 yıldır artan bir ivmeyle, artan bir hızla da demiyorum, artan bir ivmeyle büyük bir yükselişte. Bu yükselişte de Kayseri sanayisi, Kayseri sanayicisi ve Kayseri halkı buradan payını alması gerekiyor. Şimdi savunma sanayiye baktığımızda hem stratejik olarak Türkiye'nin dünyadaki stratejik olarak gücünü ortaya koyması gerekiyor. Ama bir taraftan da savunma sanayi ekonomik yatırımların, büyük ekonomik yatırımların olduğu bir sektör. Kayseri'nin de bundan payını alması gerekiyor. Biz böyle düşünüyoruz. İşte mobilya ve çelik kapı sektörüne baktığımızda mühendis istihdamı çok fazla olmuyor. Bugün bir 500 kişilik fabrikada 3-5 ya da bir yerin parmaklarını geçmeyecek kadar oluyor. Ama savunma sanayi sektörü denildiğinde %70'i 80'inin mühendis istihdamı olduğu bir sektör. Nitelikli ürün, katma değeri yüksek ürün. Biz ilk etapta bu işte mühendis istihdamını arttırmak adına böyle bir yola çıkmıştık. Ama sanayimize de değer kattı. Sanayicilerimizin, dediğim gibi Kayseri'de 20 aşkın firma o bizim yaptığımız sempozyumla beraber görüşmeler yaptı. Ortaklık sözleşmeleri imzaladılar. Daha sonrasında yine Kayseri'nin bir diğer gururu olan TOMTAŞ'ın tekrardan canlandırılması, tekrardan kurulması ve tabii buna da bizim sempozyum sonrası olması da bu ayrıca bir gurur ve onur bu bizim için. Bu şekilde hani odamızın faaliyetlerinde savunma sanayi sempozyumu çok önemli yer tutuyor. Önümüzdeki yıl inşallah 2025 Ekim ayında da ikincisini bu sefer uluslararası olarak düzenlemeyi planlıyoruz. Şehrimizin milletvekili, Milli Savunma Komisyon Başkanımız Hulusi Paşa'nın da katkıları 2022'de çok fazlaydı. Çok büyük destek verdi bize. Yine şehrimiz milletvekillerinden meslektaşımız, bunu her zaman gururla söylüyoruz, İsmail Özdemir Beyefendi'nin de burada katkı ve destekleri çok fazlaydı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Yine 2025'teki sempozyumda da uluslararası düzeyde olmasını yine kendileri talep ettiler. Bugün görüşmelerimiz oluyor. Yurt dışından çok sayıda akademisyen, özellikle savunma sanayi alanında dünyada isim yapmış kişilerle görüştük. İnşallah katılacaklarını da söylediler. Çalışmalarımız da yine devam ediyor. Uluslararası manada bu sempozyumun ikincisini gerçekleştireceğiz. Yine aynı şekilde olacak. Yine çağrılı konuşmacılar panelimiz, yine sergi alanımızı bu sefer daha büyük bir alana taşıyacağız. Daha sonra burada da yine Erciyes Üniversitesi rektörümüz Fatih Altun hocamızın da destekleri çok fazla. Onun da katkılarıyla beraber alanı biraz daha genişletip daha fazla yerli ve milli ürünümüzü Kayseri'ye getirmek istiyoruz. Orada Kayserili vatandaşlarımıza, üyelerimize orada göstermek istiyoruz. Yine bu firmalarla beraber Kayseri'deki ve civarındaki firmalarla da bu büyük firmaları işbirliği

0: görüşmelerine getireceğiz. İnşallah buradan dediğim gibi TOMTAŞ bize bu çalışmalar yaparken farklı illerde farklı tepkiler almıştık. Kayseri'de neden yapıldığı ile alakalı, makine mühendislerinin neden yaptığı ile alakalı farklı tepkiler almıştık biz. TOMTAŞ'a baktığınızda Kayseri'nin Türkiye'nin ilk uçak fabrikası TOMTAŞ. Bugün hala geçenlerde bir resim atılmıştı bana. Danimarka ya da Hollanda olması lazım. Bir sağlık müzesinde ambulans helikopter Kayseri yapımı. Oradan etiketini yapıp TOMTAŞ 1900 yılların başında Kayseri'de üretilmiş bir ambulans helikopteri gönderiyor. TOMTAŞ şehrin böyle bir gururu. Evet. Yine burada da güzel işler yapacak. Bunlarla beraber dediğim gibi savunma sanayi sempozyumumuzun daha verimli hale gelmesi için de uluslararası düzeye taşıyoruz. İnşallah başarılı da bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Bunun yanı sıra sadece savunma sanayiyle de kalmayacağız 2025 yılında içerisinde. Önümüzde hani sadece savunma sanayiye baktığımız zaman fiziki bir savunma sanayinden ziyade bir de tabii biyo savunma sistemlerinin gelişmesi gerektiğini biz bu sempozyum sürecinde gördük. Hem bu biyo savunma sanayisinin gelişimi açısından hem de bu savunma sanayi sektörünün yakaladığı hızı medikal sektörünün de yakalaması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün %50'lere aşan bir savunma sanayinde yerlilik olmaya başladı. Medikal sanayinin de bugün %10'ların altında kalıyor yerlilik oranı. Biz yine burada yerliliği arttırabilmek adına bir milli medikal sanayimizin oluşması adına önümüzdeki yıl Mayıs ayı içerisinde Mayıs'ın sonuna doğru medikal sanayi sempozyumu kongresi düzenleyeceğiz. Bu kongrede de yine milli ve yerli üretimin önündeki engeller nelerdir? Uzman kişiler tarafından bu konu uzmanları tarafından bunları tartışacağız. Yine üretilen bugüne kadar az da olsa milli ve yerli ürünlerimizi yine orada teşhir edeceğiz. Fuayalarımıza bunları da göstereceğiz. Ve yine dediğim gibi medikal sanayinin de yerleşmesi adına bir milli medikal sanayinin oluşması adına neler yapılması gerekiyorsa bu medikal sanayi sempozyumumuzda da bunları konuşacağız. Bir diğeri ise haberleşme teknolojileri sempozyumu dediğimiz. Malum biliyorsunuz işte geçenlerde bir İsrail'in Lübnan saldırısı oldu. Belki içerisinde önceden engelleştirilmiş patlayıcılar tarafından bir patlama meydana geldi ama dünyaya öyle bir algı oluşturuldu ki bugün herkes taşıdığı cep telefonlarından korkar duruma geldi. Bu ne demek oluyor? Ülkemizin haberleşme teknolojileri bakımından da bataryasından tutun da uzaydaki uydusuna varana kadar yine burada da bir kendine ait, ülkemize ait yerli bir haberleşme teknolojisinin, haberleşme sanayisinin olması gerektiğini düşündüğümüzden dolayı da yine 2025 yılının Kasım ayı içerisinde de böyle bir sempozyum yapacağız. Yine burada da dediğim gibi akademik çalışmalar, üniversitelerimizden, Türkiye'nin her yerinden, üniversitelerimizden, hocalarımızdan gelen akademik çalışmaların sunumları olacak. Aynı zamanda yine fuayların alanımızda olacak. Burada yine B2B görüşmeleriyle beraber neler yapılabilir bunları konuşacağız. Bu üç faaliyeti de biz 2025 yılı içerisinde düzenlediğimiz hem şehrimiz adına hem mesleğimiz ve meslektaşımız adına hem de ülkemiz adına çok değer veriyoruz. Şimdiden arkadaşlarımızla beraber büyük bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah şehrimiz adına verimli olur diyorum.
1: İnşallah diyelim. Önemli konu başlıkları çünkü sorunsuz, sıkıntısız bir şekilde yapılır umarım diyelim.
0: İnşallah.
1: Peki mühendislerin dikkat etmesi gereken şeyler nedir genel anlamda? Sizin altını çizeceğiniz şeyler nedir? Şunlara dikkat etmelisiniz diyebileceğiniz.
0: Bizim bir meslek onurumuz dediğimiz bir süreç var. Hep bunu dillendiriyoruz. Mühendis hesap yapan demek kelime manasıyla da baktığımızda. Tabii üniversitelerimizin de biz her zaman bunu baştan beri söylüyoruz. Türkiye'de her ile bir üniversite, bu basın camiası içerisinde geçerli, her ile bir üniversite, Her üniversitede hemen açılan ilk fakülteler mühendislik fakülteleri oluyor. Bu eğitimlerin kalitesizleşmesine yol açıyor bu sefer. Daha kaliteli akademisyenlerin bir arada olduğu, daha kaliteli eğitimin yapıldığı, laboratuvarların olduğu bir eğitim olması gerekiyor zaten mühendislik eğitimi. Hem bulunduğu şehre hem ülkeye katkı sunabilmesi için eğitimin bu şekilde olması gerekiyor. Mezun olan arkadaşlarımızın da bu süreçte kendilerini yetiştirmesi gerekiyor. Hangi meslek disiplini içerisinde olurlarsa olsunlar, mutlaka kendilerini yetiştirecek, kendi meslek alanları içerisinde uzmanlaşacak. Bu dil olabilir, teknik beceriler olabilir. Bu konuda yaşı olmadan, okumanın yaşı olmadan, bilgi edinmenin yaşı olmadan bunlara mutlaka sarılmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz hatırlıyorsunuzdur, TUSAŞ saldırısı oldu. Şehitlerimiz vardı orada, mühendis şehitlerimiz vardı. TUSAŞ saldırısının hemen akabinde oradaki bir mühendisin cevabı gerçekten çok güzeldi. Biz Türk milleti olarak her zaman şunu söyleriz. Bir ölürüz, bin diriliriz diye. Mühendislik içerisinde de bir üretiyorsak bin üretmemiz gerektiğini, daha çok çalışacağız, daha fazla üreteceğiz demişti TUSAŞ'taki mühendisimizin. Bizim mesleğimiz biraz da böyle bir meslek. Üretim yaparak ülkeye katma değer sunuyorsunuz, şehre katma değer sunuyorsunuz, insanlara bir böyle kolaylıklar sağlıyorsunuz. Bu yüzden mesleğe bakışlarının biraz daha maddi olmasından ziyade şehre, ülkeye, mesleğe ne katkı sunabiliyor, bunu öncelikle önceliklerini almaları gerekiyor. Daha sonrası o maddi kısımlar zaten bunları ön plana aldıktan sonra kendiliğinden gelecektir diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Peki biliyorsunuz son zamanlarda farklı illerde asansör kazaları gibi durumlar meydana geliyor. Bu yönde hem vatandaşlar hem şirketler, firmalar, mühendisler nelere dikkat etmeli?
0: Şöylelikle makine mühendisliğinin kamu adına yaptığı işlerden bir tanesi de asansörlerin kontrolleridir. Şehrimizde Talas Belediyesi başta olmak üzere 8 belediye ile etkinlik alanı içerisinde biraz önce saydığımız o 5 temsilcilik ve Kayseri ile beraber toplamda 45 ilçe ile makine mühendisliği Kayseri Şubesi'nin asansörlerin periyodik kontrolü alanında protokolleri vardır. Biz burada işte sizler de asansörlere bindiğinizde görüyorsunuz sarı, kırmızı, mavi ve yeşil etiketler. Bizim teknik personellerimiz tarafından bunlar yapıştırılıyor. Kontrolleri yapılıyor. Ondan sonrasında da asansörün durumuna göre orada bir etiket iliştiriliyor. Bizim yaptığımız makine mühendisliği tarafından yapılanlar da meslektaşlarımızda. Diğer A tipi muayene kuruluşlarının yaptığı kontrolleri de yine bizim meslektaşlarımız tarafından yapılıyor. Vatandaşlarımız bu kontrol 2012'de biraz önce size konunun başında bahsetmiştim Eskoda çalışanıyım diye. 2012'de bu asansörlerin periyodik kontrol yönetmeliği çıktığında Türkiye'de ilk bu eğitimi alan personellerden bir tanesi de bendim asansör kontrol alanında. O dönem mavi etiketi yoktu. Sarı, kırmızı ve yeşil etiketler yapıştırılıyordu. Bu yönetmeliğin çıkmasındaki en büyük sebeplerden bir tanesi de bina yöneticilerinin ya da o asansörü işleten yerin yöneticilerinin her zaman teknik personel olması beklenemez. Asansörden anlaması beklenemez. Bir bakım firmasıyla anlaşması gerekiyor. Ve bu asansörlerinde bir kontrolün olması gerektiği düşünülerek yani oradaki vatandaşların, yaşayan vatandaşların ya da dediğim gibi o işin yöneticilerinin bu teknik bilgiye haiz olmadığı düşünülerek böyle bir kontrol yönetmeliği çıkartıldı. Bu kontrol yönetmeliğinin akabinde de işte asansörler kontrol ediliyor. Uygunsuzsa kırmızı etiket, hafif kusurluysa sarı etiket, uygunsa yeşil ve mavi etiket iliştiriliyor asansörlere. Burada vatandaşlarımızın yapması gereken ve yöneticilerimizin birincisi bir asansör firmasıyla, bakım firmalarıyla yetkili bir asansör firmasıyla, merdiven altı olmayacak şekilde yetkili bir asansör firmasıyla anlaşmaları gerekmektedir. Bir asansör bakım firmasıyla anlaştıktan sonra da yıllık asansörlerin periyodik kontrolünü yaptırmaları gerekiyor. Buradan yöneticilerimiz dediğimiz gibi bakım firmasıyla anlaştıktan sonra ve etiket üzerinde, o değiştirilmiş etiket üzerindeki tarihinde asansörü kontrol ettikten sonra yöneticilerimizin üzerindeki tüm yükümlülük bitmiş oluyor. Ondan sonrası perde kontrol firmasıyla bakım firmasında olmuş oluyor. Eğer dediğimiz gibi kırmızı etiket yapıştırılırsa 2 ay içerisinde, 60 gün içerisinde asansörün revize edilip uygun hale getirilip kullanılması, açılması
1: gerekiyor. O süreçte kullanılmaması gerekiyor.
0: Kesinlikle evet. O süreçte bir asansör eğer kırmızı etiket değilse vatandaşlarımızın o asansörleri kullanmamaları, bir an evvel o asansörün revizyonundan yapılıp uygun hale getirilmesi gerekiyor. Mavi etiket sonradan işte bazı yapısal kusurlardan dolayı asansörlerin yeşil alması çok mümkün olmuyordu. Hı hı. Çünkü eski tarihten belli yapılmış, mevcut da insan canını tehlikeye atmayacak ama mevcut yönetmeliğe de uymayan bazı durumlar oluyordu. Yapısal kusur diyoruz buna. Orada insan can güvenliği, insanlarımızın can güvenliğinin tehlikeye atmayacak şekilde bir mavi etiket uygun hale getirildi. Eğer bu yapısal kusurlar da ortadan kaldırılmışsa ya da yeni montaj bir yeni binalarımızda da bu yeşil etiketli binaları, asansörleri işleri rahat bir şekilde kullanabilirler.
1: Sarı etiket dediğimiz zaman?
0: Sarı etikette de yine insan can güvenliğini sıkıntıya sokmayacak ama bazı kusurların olduğunu, hafif kusur zaten. Burada da 4 ay gibi bir süre var. 120 gün süre zarfında bu asansörün de yine maviye de yeşil etikete dönmesi gerekiyor. Kullanabilir ama dediğim gibi onun da yine 120 gün içerisinde uygun hale getirilmesi gerekiyor.
1: Peki hani şunu sormam doğru mu? Biz vatandaş olarak bunu etkileyebilir miyiz? Asansör içinde diyelim ki çok fazla tuşlara basmak, çok fazla durdurmak, hareket ettirmek, kapıyla oynamak vesaire gibi durumlarda etki ediyor mu bunun için?
0: Bana da mesajlar bizim asansörümüz kırmızı diye gelmeye başlamış. Bir daha sorunuzu alabilir miyim?
1: Bir vatandaş olarak mesela asansöre bindiğimizde sürekli tuşlara basmak, durdurmak, hareket ettirmek, kapısıyla oynamak vesaire gibi kesinlikle durumlar. Evet.
0: Yani o asansörlerin mekanizması, o tuşlara birden fazla tuşa basmak ya da yürüyen asansörün kapısıyla oynamak, orada bir fiş kilit mekanizması dediğimiz bir mekanizma var. Asansörler güvenlik açısından dolayı kapısı kapatılmadan yürümemesi gerekiyor. Burada da o fiş kilit mekanizması dediğimiz mekanizma devreye giriyor. Kapı tam kapandıktan sonra ben gidebilirim artık diyor. Ondan sonra yürümeye başlıyor. O işte siz kapıyla oynadığınız anda o mekanizmaya bir zarar verirseniz asansör yolda kalır. Yine fazla tuşa basmakta ya da bazen evet bakıyoruz işte aynı tuşa 3-4 defa basmayla da asansörün hızlı çıkacağı evet diye bir durum yok. O asansörün bellidir hızı 1 metre bölü saniye, 1,6 metre bölü saniye gibi farklı hızları var. Siz ne kadar o tuşa basarsanız basın o asansör o kadar saniyede çıkacaktır. Bazen işte o kapı kapama tuşlarının çok fazla çalışmadığıyla alakalı bize şikayetler geliyor. O da belli bir süre sonra zaten devreye girecek şekilde programlanmıştır. Hani siz biner binmez o kapı kapama tuşuna işte 3-5 defa basmayla o kapı kapanmayacaktır. Belli bir süreyi aldıktan sonra pano içerisindeki, o kumanda panosu içerisindeki belli bir süreyi geçtikten sonra o şey devreye girer. Kapı kapama ya da açma tuşları o zaman devreye girer. O yüzden fazla sıkıntıya girmemek adına asansörlere bindiğimiz zaman gidecek katımıza basıp
1: bekleyelim.
0: Sakince beklememiz gerekiyor. Evet,
1: çok sık basınca etkisi artmıyor.
0: Evet, artmıyor.
1: Peki asansörde kalma durumunda sakin kalıp bir yetkili mi beklemeliyiz? Kesinlikle. Yine aynı şekilde tuşlara basmadan, kapıyı açmadan, ittirmeden, çalışıyorsa kesinlikle alarma basarak.
0: Kesinlikle. Mutlaka zaten uygun bir asansörse dediğimiz gibi mavi ve yeşil etiketli bir asansörse bu asansörün içerisinde haberleşme sistemi var.
1: Evet.
0: Bu haberleşme sistemiyle beraber alarm sistemin çalışır olması gerekiyor. Bu elektrik gittiği anda dahi bu iki sistemin uygun asansörlerde çalışması gerekiyor. Orada sadece arıza durumunda değil, elektrik gitmesi durumunda da alarm ve haberleşme sistemi mutlaka çalışır durumda oluyor. Burada vatandaşlarımızın dikkat edeceği husus, herhangi bir böyle bir durum başlarına geldiğinde hem alarma hem de haberleşme tuşuna basarak yardım istemesi. Eğer çok fazla mümkün olmuyor ama bazı yerlerde artık yavaş yavaş bu sorun da aşılmaya başladı. Telefon çekiyorsa da telefonla yardım istemek. Oradaki bakım firması da aranabilir. Asansörlerin içerisinde de yine asansörlerin kim tarafından yapıldığı ile alakalı etiketleri vardır. Oradan da aranabilir. Dediğimiz gibi farklı yardım talepleri de olabilir. Ama dediğim gibi çok fazla sizin de bahsettiğiniz gibi o kapıyı ya da başka bir şeyleri çok zorlamadan sakin kalıp havalandırma sistemi dediğimiz sistem vardır. Hani öyle kapalı alan, havasız kalacağız, bilmem başka bir şey olacak. Bunlarla ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmayacaktır. Sakin kalıp yardım beklemek en doğrusudur. Kayseri'de olan bir kazada bahsedeyim. Burada bir 11-12 yaşlarında Taras'ta bir çocuğumuzun da vefatıyla sonuçlanan bir kazada. Vatandaş orada çocuklar kalan asansörde kapıyı zorla açıp kendileri inmeye kalkıyorlar. Asansör yarı katta, bir tarafı kuyuya bakıyor. Oradan atlarken de kuyuya düşüp vefat etti çocuğumuz. Şimdi bu tarz kendi kendine kurtarma olayına girmemek gerekiyor. Yetkili bir kişiden bunun zaten asansör bakım firması, bakım sözleşmesi imzaladığı anda o binada en az iki kişiye kurtarma eğitimi vermesi gerekiyor. Yani orada binada en az iki kişinin bu kurtarma eğitimini alması gerekiyor. Siz orada yardım talep ettiğinizde o eğitimi almış birilerinin gelmesi, asansörü katına getirip o şekilde kapıyı açıp çıkarması gerekiyor siz zaten. Kendi kendimize yapacağımız bir kurtulmaya çalışmak Allah korusun daha farklı, daha kötü sonuçlarla sonuçlanabilir.
1: Belki mümkün değil ama aslında herkesin bilmesi de gerekiyor tüm binada oturanların. Hemlik manevrası kadar önemli bir şey çünkü.
0: Kesinlikle, evet kesinlikle.
1: Peki bu havalandırmalar gerçekten çalışıyor mu? Bize sadece ses gibi geliyor.
0: Yok, çalışıyordur. Yani bizim yaptığımız kontrollerde havalandırma sistemi çalışmıyorsa o asansör uygun etiketini vermiyor.
1: Nasıl anlayabiliyoruz? Yani basıyoruz tuşa, bir ses geliyor. Evet, kesinlikle. Işıkları yanıyor tuşta.
0: Asansörün üstünde, aşağı asansör kabinden altında hava girecek boşluklar, kanallar vardır. Bu fanlar da yukarıda asansör kabinin üstüne bir fan yerleştirilir. Siz o tuşa bastığınızda yukarıdaki fan havalandırmayı sağlar. O ses geliyorsa mutlaka çalışıyordur da zaten. Dediğim gibi zaten asansör mavi ve yeşil etiketliyse bu biraz önce havalandırmanın çalışmaması zaten kırmızı etiket maddelerinden bir tanesi. Ya da sarı etiket maddelerinden bir tanesi asansör uygun değildir anlamı taşır zaten.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Doğalgaz konusunda nelere dikkat etmeliyiz? Doğru bildiğimiz yanlışlar nelerdir?
0: Bu konu için de gerçekten size teşekkür ediyorum, soru için de. Geçen de yine sizle bu konuyu paylaşmıştım.
1: Evet.
0: Son zamanlarda işte kış geldi malumunuz. Kayseri'de kışı sert yaşayan illerden bir tanesi. Doğalgazın kullanımında iki konu ön plana çıkıyor. Eğer bazı konulara dikkat edersek, bazı kullanım şekillerine dikkat edersek hem verim açısından hem can güvenliği açısından başarı sağlamış olacağız. Bunların en başında havalandırma menfezi dediğimiz bir menfez var. Doğalgazın sadece ısıtma değil, ocak tesisatını da kullandığımız alanlarda bu havalandırma menfezleri mevcut. Genelde vatandaşlarımız buradan soğuk hava geliyor diye bu havalandırma menfezlerini kapatıyorlar. Bu doğalgaz bizim eski bildiğimiz o tüp gazlardan, LPG'den farklı bir yönü. LPG havadan ağır bir gazdır. Kaçak durumunda eskiler daha iyi bilirler, böyle bir süpürge yardımıyla dışarı atılırdı. Ama doğalgaz öyle değil. Doğalgaz havadan hafif bir gaz. Kaçak durumunda yukarıya doğru birikecektir. Eğer havalandırma menfezi açıksa, herhangi bir şey soğuk geliyor dedi, kapatılmamış. Havalandırma menfezi açıksa o biriken doğalgaz yukarıda havalandırma menfezlerinden, o boşluktan kendini tahliye edecektir. Dışarıya gidecektir. Bu şekilde de orada herhangi bir sıkışma meydana gelmeyecek. Eğer Allah korusun bu menfez kapalı, Burada da doğalgaz yukarıya birikiyorsa çoğu ışıklandırmalarımız falan da yukarıda zaten. O anda herhangi bir lambanın açılıp kapatılması, basit şu cep telefonlarımızın yani bir tuş kilidinin açılması ya da bir çalmasındaki çıkacak kıvılcım dahi bu basınçlaşmış doğalgazın patlamasına yol açacaktır. Ki geçenlerde yine Ankara'da meydana gelen kazada havalandırma menfezi kapalı, doğalgaz kaçağı var, sıkıştırılıyor ve bir aydınlatma düğmesinin açılmasıyla beraber, o kıvılcımla beraber doğalgaz patlaması meydana geliyor. Birincisi bu havalandırma menfezlerimizin kesinlikle dediğim gibi kapalı olmaması gerekiyor. Bir diğer husus yine kaçak durumunda gaz alarm dedektörlerimizin çalışır durumda olması gerekiyor. Yine bu gaz alarm dedektörlerimizin dışarıdaki saatin olduğu vanada da selenoid vana dediğimiz bir vana tesisatı vardı. Yani kaçak durumunda kaçağı hem alarmla bildirdiği gibi hem de elektrikle selenoid vanaya bildiriyor ve gazı kendiliğinden kapatıyor bu gaz alarm dedektörleri. Mutlaka evlerimizde bunların olması gerekiyor.
1: Bulunmadığı durumlar oluyor mu peki bazı evlerde ve bunun tabii yaptırımı oluyor mu?
0: Şu anda işte çalıştığımız projelerden bir tanesi de bu bizim. Normalde bir eğer eve doğalgaz tesisatını çektiriyorsanız, eğer ev doğalgazlı oluyorsa, orada herhangi bir kiracı abone değişikliği olmamışsa, herhangi bir değişiklik olup da gaz dağıtım firmasına başvurulmamışsa, uzun yıllar boyunca o gazı siz orada kullanmaya devam ediyorsunuz. Aslında bence doğalgazlı tesisatların da 3 yılda 5 yılda belli bir frekansta bir şeyde kontrol edilmesi gerekiyor. İşte burada gaz alarm dedektörleri bazen gazdan ziyade yemeğe öttüğü durumlarda olabiliyor. Vatandaşları rahatsız ediyor, ev hanımlarını rahatsız ediyor. Gaz alarm dedektörlerini kapatıyorlar, kaldırıyorlar. Ondan sonraki o eve taşınan, gelen, eden ya da bilmeden kullanılmaya devam ediyor. Burada da işte doğalgazlı binaların da mutlaka bir 4-5 yıl gibi bir süre zarfında kontrol edilmesi gerekiyor. Yine biz bazen işte evlerimizde değişiklikler yapıyoruz. Kombiyi beğenmiyoruz, kombimizi değiştiriyoruz. Ocağımızı beğenmiyoruz, ocağımızı değiştiriyoruz. Yani gazla çalışan cihazlarımızı değiştiriyoruz. İşte bu değişiklikte de gaz dağıtım firmasına haber verilip tekrardan onun sızdırmazlık kontrolünün yapılması gerekiyor mutlaka. Biz işte burada bunu bazen es geçiyoruz. Bazen de çoğu zaman bunu vatandaşlarımız hani gaz zaten nasıl olsa açık, herhangi bir şey yapmamıza gerek yok diyebiliyorlar. Burada o flex kablo dediğimiz, hortum dediğimiz bağlantı elemanlarının herhangi bir değişiklik neticesinde mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Bunu vatandaşlarımız bir cihazı değiştirdiğinde gaz dağıtım firmalarına haber vermelerini öneriyoruz biz. Diğer hususlarda verimlilik açısından baktığımızda da yine hem verimlilik hem can güvenliği açısından da kombilerimizin yıllık bakımlarını mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Baca çekişi olsun, pompasının olsun, mutlaka işin ehli kişiler tarafından liyakatlı, ehliyetli, merdiven altı olmayacak şekilde firmalar tarafından kombilerimizin yıllık bakımlarını mutlaka kış gelmeden önce yaptırıp öyle devreye almaları gerekiyor. Bu can güvenliğini sağladığı gibi aynı zamanda kombiler, bakımlı kombilerse tasarruf sağlayacağı için, verimli çalışacağı için gaz yakışını da ona göre yapacak ve gaz faturası daha düşük gelecektir. Ekonomik açıdan da gazın verimli kullanılmasını biliyorsunuz işte ülkemiz fosil yakıtlar bakımından yeni yeni bazı şeyler ortaya çıkmadı ama hep ithal yakıtlar kullanıyoruz. Bu yakıtları sadece kendi cebimizden çıkan bir fatura olarak görmememiz gerekiyor. İthal olması sebebiyle de ülkenin cebinden çıkıyor olarak bakmamız gerekiyor. Biz burada ne kadar verimli kullanırsak bu gazı, ülkemizden de o kadar dışarıya para çıkacaktır düşüncesini özellikle benimsememiz gerekiyor. Burada da yine yanlış bildiğimiz uygulamalardan bir tanesi, yine verimlilik konusuna baktığımızda oda sıcaklığının Dünya Sağlık Örgütü tarafından da kabul edilmiş. Oda sıcaklığının 22 derece olması, 20 ile 22 derece olması en ideal sıcaklık olarak biliniyor. Ama bizim şehrimizde özellikle bu şehirde yani 28-30'lara kadar oda sıcaklığını çıkartıyoruz. Bu aynı zamanda havasız ortam hastalığı dediği bazı hastalıkları, işte Türk halkının çoğunun işte bir baş ağrısıyla başlayan, hepimizde olan havasız ortamın sonuçlarından biri olan, buna sebep veriyor. Ama sağlıkta, Dünya Sağlık Örgütü'nün de kabul ettiği 20 ile 22 derece arasında durması insan vücudu içerisinde de en sağlıklı hava olarak biliniyor. Ekonomik açıdan baktığımızda da bu 22 dereceden sonra Duygu Hanım, her 1 derece %7 enerji sarfiyatı demektir. Yani 22 derece yerine oda sıcaklığını 23 derece tutarsanız 100 lira yerine 107 lira doğalgaz faturası ödeyeceksiniz. Bu artarak gidecek durumdur. 23'ten 24'e 25'e geldiğinizde her 1 derecenin doğalgaza %7 oranında fazla sarfiyat etmesine sebep oluyor. Bu da yine dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi. Yine radyatörlerimizin, işte petekler dediğimiz radyatörlerimizin de önüne, üstüne herhangi bir şey konulmaması gerekiyor. Radyatörlerin çalışma prensibi genelde biliyorsunuzdur, pencere önlerine konurlar ki pencere önünden aldığı soğuk havayı bizim mühendislik hesabında ısınan havanın yükselir prensibiyle soğuk hava aşağı doğru iner, radyatör vasıtasıyla ısınır. Onlar, radyatörlerimiz kanallı şekildedir. Aşağı soğuk hava aşağı düşüp tekrar ısınarak yukarı çıkar. Biz görmesek de orada bir hava sirkülasyonu oluşur. Bu hava sirkülasyonuyla beraber o radyatör sadece bulunduğu ortamı değil, odanın tamamını ısıtır. Bu yüzden de o radyatörlerin önüne herhangi bir aksesuar, işte ev hanımlarımız genelde bunu yapıyorlar. Mermer koyuyorlar, o kanallar kapatılıyor. Önüne işte kanepe, koltuk bir şeyler konuluyor. Bunlar kapatılıyor. Bu da o radyatörün verimsiz çalışmasına sebep veriyor. O radyatör verimsiz çalışırsa da doğalgaz sarfiyatı artıyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Biz makine mühendisler odası olarak vatandaşlarımıza ben buradan duyurmak istiyorum. Doğalgaz konusunda, enerjimizin tasarrufu konusunda diyorum ya, işte ülke olarak bakıyoruz biz bu olaya. İnsanların ya da cebimizden çıkacak bir fatura bedeli olarak değil, ülkemizden çıkacak bir bedel olarak görüyoruz. Bugün etrafımıza baktığımızda görüyoruz enerji savaşlarını, Irak, Suriye, yukarıda bakıyorsunuz Rusya ile Ukrayna'nın, hepsinin temelinde de enerjinin getirdiği bazı savaşlar var. Buna baktığımızda işte bizim ülke olarak da çoğunu ithal olarak kullandığımız, bunların tasarrufunu yapmamız gerekiyor. Bu sebepten dolayı da makine mühendisi odası Kayseri Şubesi her vatandaşımıza kapımız açıktır. Verimli kullanımı konusunda, güvenli kullanımı konusunda gelip bizim oradaki teknik personellerimizden gerekli tüm desteği alabilirler. Bunu özellikle sizin huzurunuza bir kez daha söylüyorum. Dediğimiz gibi biz hem can güvenliği bakımından hem enerji verimliliği bakımından önemsediğimiz bir konu. Vatandaşlarımız hangi soruyu sormak isterlerse web siteleri üzerinden, sosyal medya üzerinden ya da birebir gelerek teknik personellerimizden bu tarz destekleri alabilirler.
1: Teşekkür ederiz. Peki benim şöyle son bir sorum olacak. Kayseri sanayisinde makine mühendislerinin rolü nedir?
0: Biraz önce değindiğimiz konulardan bir tanesi, işte Kayseri organizesi dediğimizde genelde mobilya ve çelik kapı sektörüne hapsolmuş durumda. İnşallah bu katma değeri yüksek ürün, teknolojik ürünle beraber son yıllarda mutlaka, yine biz hep böyle diyoruz ama ağır sanayi de gelişmeye başladı Kayseri'mizde. Makine sanayisi gelişmeye başladı Kayseri'mizde. Biz mühendis istihdamının ve mühendise verilen değerin bu yüksek katma değeri, yüksek ürün, teknolojik ürünlerle, ağır sanayiyle, makine sanayiyle beraber artacağını düşünüyoruz. Şu anda bu hazırdaki, mevcuttaki sektörlerde çok fazla mühendis istihdamı olmadığı gibi mühendislere verilen değer de çok fazla olmuyor. Ama farklı şehirlerde, farklı yerlerde baktığımızda bu değerler çok daha üst düzeylerde. Bu sanayiciye katacak bir değerdir. Kayseri sanayici mühendisten ne kadar destek alırsa, mühendisten mühendis gibi ne kadar destek alırsa. Çünkü bazı yerlerde bakıyoruz işte mühendis çalışıyor mu? Çalışıyor ama mühendislikten ziyade her işi yapıyor. Eğer mühendis gibi çalışırsa, mühendis gibi çalıştırılırsa, geçen yerde yani çok fazla olmadı 3-5 ay önceki bir meslektaşımızın bahsettiği bir konuyu söyleyeyim size. Tam miktarlarını bilemiyorum ama yaklaşık işte 150 bin euro gibi bir maliyetle bir sistem Almanya'dan satın alınacak bir firmaya. Mühendis arkadaşımızın da makina ve parkur bilgisi, otomasyon bilgisi olan bir arkadaşımızdı. 50 bin euronun altında firmaya daha kapsamlısını yapıyor. Bugün 150 bin euroya bu alınacakken 50 bin euro gibi bir maliyetle oradaki mühendis arkadaşımız buraya bir değer katıyor ve daha kalitesini. Burada hem ihraç, ithalatın önüne geçmiş oluyor, hem firmasına katkı sunmuş oluyor, hem de kendi maaşının yıllarcasını o firmaya kazandırmış oluyor. Bu yüzden Kayseri sanayici mühendislere daha çok değer vermesini istiyoruz. Mühendislere mühendis gibi çalıştırılmasını, o firmaya değer katması için bir mücadele edilmesini istiyoruz.
1: İnşallah diyelim. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Son olarak eklemek istediğiniz varsa.
0: Böyle bir program düzenlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Kayseri'mizdeki saygın medya kuruluşlarından hemen hemen tüm vatandaşlarımızın ulaşabildiği, her zaman söylüyoruz, bir şey kaybolsa bile sizleri aradığımız ya da kaybolduğunda ilk baktığımız yer olarak görüyoruz. Bu tip çalışmalarınız için de Kayseri'ye verdiğiniz değer için de ben teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ediyoruz kıymetli çalışmalarınız için. Ayrıca davetimi de kırmadığınız için teşekkür ediyorum. Sevgili izleyicilerimiz, yayın tekrarına sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Duygu Sarıncan'ın hazırlayıp sunduğu Sivil Toplum sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Şimdi reklamlar.
4: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
5: Şimdi gözümde canlandılar.
4: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
6: böyle ayrılık olmaz.
4: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: değerlerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
7: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Trafikte kural önemlidir. Uyanlar hep güvendedir.
1: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızla geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmelere birlikte göz atacağız ve o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1993'e gideceğiz.

7 Ocak 1993. Panama bandıralı Lucky S isimli bir gemiye Deniz Kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyonda 11 ton uyuşturucu ele geçirildi. 15 Ocak 1993. Türk Hava Kuvvetleri Diyarbakır'la Bingöl arasındaki bölgeye hava harekatı düzenledi. Operasyon sonunda 150 PKK militanının öldüğü açıklandı. 24 Ocak 1993. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Uğur Mumcu, Ankara'daki evinin önünde arabasına konulan bombasının patlaması sonucu hayatını kaybetti.

3 Nisan 1993. Türkiye ile Ermenistan'ı birbirine bağlayan Akyaka sınır kapısıyla Alican sınır kapısı, Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan Dağlık Karabağ Savaşı'na tepki olarak Türkiye tarafından kapatıldı. 17 Nisan 1993. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 28 Nisan 1993. İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunan bir çöplükte metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 39 kişi hayatını kaybetti.

16 Mayıs 1993. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan 3. tur seçimlerinde Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı seçildi. 24 Mayıs 1993. Malatya'dan usta birliklerine gitmek için yola çıkan silahsız askerlerin bindiği otobüs, PKK militanları tarafından Bingöl'ün Biloğlu köyü yakınlarında durduruldu. Otobüste bulunan 33 er ile 3'ü öğretmen, 6 sivil kurşuna dizilerek öldürüldü.

25 Haziran 1993. 50. Hükümet, DYP Genel Başkanı Tansu Çiller tarafından kuruldu. 30 Haziran 1993. Van'da bir otelin PKK'lılar tarafından ateşe verilmesi sonucu 11 sivil hayatını kaybetti. 2 Temmuz 1993. Sivas'ta Pir Sultan Abdal şenliklerine katılmak için şehre gelenlerin kaldığı otel, cuma namazından çıkan bir grup tarafından kundaklandı. Olayda içinde tanınmış aydınların da bulunduğu 35 kişi hayatını kaybetti. 2 Temmuz 1993. Şırnak'ta bulunan bir jandarma karakoluna PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 6 asker şehit oldu. 5 Temmuz 1993. Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyüne PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 33 sivil öldürüldü ve köy ateşe verildi. PKK bu saldırının Sivas katliamının misillemesi olduğunu açıkladı. 12 Temmuz 1993. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Ağar atandı. 14 Temmuz 1993. Iğdır'ın Aralık ilçesinde bir jandarma karakoluna saldıran PKK teröristleriyle jandarma arasında çıkan çatışmada 8 askerimiz hayatını kaybetti.

18 Temmuz 1993. Van'ın Bahçesaray ilçesinde bulunan Sündüzlü Yaylası'na silahlı saldırı düzenleyen PKK militanları 24 köylüyü öldürdü, bir köylü saldırıdan yaralı olarak kurtuldu. 4 Ağustos 1993. Bitlis'in Mutki ilçesinde iki köy minibüsünü dolduran PKK militanları 15 kişiyi kurşuna dizerek öldürdü. Saldırıda 13 kişi de yaralandı. 10 Ağustos 1993. PKK militanları Bingöl'ün Genç ilçesi yakınlarında bir yolcu minibüsünü pusuya düşürdü. Saldırıda 8 yolcu öldü, 10 yolcu ise yaralandı.

4 Eylül 1993. HEP Parti kurucusu, milletvekili Mehmet Sincar, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. 25 Eylül 1993. Antalya'da bir askeri uçak yerleşim yerine düştü. Pilot ve hattan 7 kişi hayatını kaybetti. 4 Ekim 1993. PKK militanlarının Mardin'in Midyat ilçesindeki köy yoluna döşedikleri mayına bir yolcu minibüsünün çarpması sonucu 26 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

4 Ekim 1993. Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Deltepe köyüne PKK tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 33 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. 5 Ekim 1993. Hakkari, Siirt ve Batman'daki çeşitli köy ve mezralara PKK'lılar tarafından silahlı saldırılar düzenlendi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35 kişi öldürüldü, 10 kişi yaralandı, 22 ev yakıldı. 22 Ekim 1993. Siirt'in Baykan ilçesinde bir köyü basan PKK militanları 22 köylüyü katletti.

22 Ekim 1993. Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Bahtiyar Aydın, Lice ilçesinde askeri birlik içinde vurularak öldürüldü. Ardından ilçede yaşanan çatışmalarda 30 kişi öldü, 200'e yakın bina hasar gördü. 25 Ekim 1993. Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Yavi beldesine PKK tarafından yapılan saldırıda 38 kişi öldürüldü. 25 Ekim 1993. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde yolsuzluk yapıldığı ortaya çıktı.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Türkiye, yapay zeka alanında küresel standartların belirlenmesinde etkin rol üstlenmek, yerli ürün ve modellerin ihracatını kolaylaştırmak ve bölgesel liderliğini güçlendirmek amacıyla uluslararası kuruluşlar ve ülkeler arasında mekik diplomasisini artırıyor. Fransız düşünce kuruluşu Eferes, Türkiye'nin savunma ihracatını 2020-2025 döneminde yaklaşık 5 kat artırdığını ve Avrupa'nın Türk savunma sanayisinin en büyük pazarı haline geldiğini açıkladı. Raporda Baykar, Aselsan, TUSAŞ, STM, Otokar ve Nurol Makina'nın Avrupa'daki büyüyen ağına dikkat çekildi. Türkiye, vatandaşların yapay zeka okuryazarlık düzeylerini ölçebilmeleri ve ihtiyaçlarına uygun eğitimlere ulaşabilmeleri amacıyla E-Devlet'e entegre yapay zeka değerlendirme sistemini uygulamaya alacak. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Başkanı Jared Isaacman, yapay zeka sektörünün artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla veri merkezlerinin uzaya taşınmasını önerdi. Avustralya'da araştırmacılar, afet alanlarında arama kurtarma çalışmalarında görev alması amacıyla minyatür kamera ve tıbbi enjektörlerle donatılmış siborg hamam böcekleri geliştirdi. Rusya, ABD merkezli SpaceX'in Starlink sistemine alternatif yüzlerce alçak yörünge uydusundan oluşacak internet ağı kurmak için adımlar atarken, Rasvet adı verilen sistemin 2027'de hizmete başlaması planlanıyor.
0: Dijital Manşet.
2: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
3: Bu hafta yine oldukça farklı, oldukça da ilginç bir konuyla karşınızdayız. Şu anda birçok sanatçı ve devlet adamının yetiştiği, günümüzde Milli Mücadele Müzesi olarak kullanılan Kayseri Lisesi önündeyiz. Peki Milli Mücadele döneminde bir ordu kadar yararlılık göstermiş olan bir Ortodoks Hristiyan Türkü olan, bir başka deyişle Karaman Türkü, Papa Eftim Efendi'yi mücadelesi ile birlikte tanımak, öğrenmek ister misiniz?
4: ...19 Mayıs... bizler için elbette çok önemli bir bayram. Adeta Anadolu Türklüğü için ikinci bir Ergenekon'dur. Ancak 19 Mayıs her ne kadar bizler için yeniden varoluşun başlangıcı ise de Karaman Türkleri için ne yazık ki kopuşun, felaketin, üzüntünün, belki de yok oluşun başlangıcıdır. 19 Mayıs bizler için bayram, onlar için ise matemdir, hüzündür, hüsrandır. Birçoğumuz Papa Eftim Efendi'yi hiç tanımaz, belki adını da hiç duymamıştır. Papa Eftim, aslen Yozgat Akdağ Madeni doğumlu olup, Kırıkkale'nin Keskin ilçesi metropoliti olarak ilk görevine başlamış bir Ortodoks Türküdür. Yani günümüzde bilinen şekliyle Karaman Türküdür. Peki Ortodoks Türkleri ya da Karaman Türkleri kimlerdir? Türklerin Avrupa'ya geçişleri iki güzergah üzerinden olmuştur. Karadeniz'in kuzeyi ve Anadolu. Orta Asya Türk boylarından olan peçenekler 800'lü yıllarda Karadeniz'in kuzeyinden ilerleyip Macarları da yerlerinden ederek Balkanlara yerleşirler. Bizans ile komşu olurlar. Yıl milattan sonra 860. Bu komşuluk bazen barış ve yardımlaşma içinde, bazen de çatışma ve savaşlarla devam eder. 8 boydan oluşan peçeneklerden bir boy bir anlaşmazlık sonucu asıl topluluktan ayrılarak Bizans ile işbirliği içine girmiş ve Bizans topraklarına yerleşmiştir. Diğer taraftan bu bölgede ister istemez Hristiyanlık ile temas başlar. Zamanla bu içli dışlılık yüzünden çoğunlukla da yerleşim yeri karşılığında Peçenek Türklerinde Hristiyanlaşmalar başlar. Zaten o dönemlerde İslamiyet yeni yeni yayılmaya başlamış, hatta o bölgede İslamiyet hemen hemen hiç yoktur. Bu temaslar neticesinde Hristiyanlaşan Türklerin büyük çoğunluğu Bizans ordusunda görev yapmaya başlar. Bunların kimisi gönüllü, kimisi de paralı asker olarak görev alır. Bizanslılar, korunmasız durumda olan ve daha doğudan gelecek tehlikelere karşı kendilerini korumak, sınır güvenliklerini sağlamak için Türk poller olarak adlandırdıkları bu Türklerden yararlanmaya başlarlar. Özellikle de Bizans'ın doğu uç sınır bölgesi olan Karaman ve Kayseri bölgelerinde görevlendirirler. Malazgirt Savaşı'nda bu Türk poller bir anda taraf değiştirmişler ve Sultan Alparslan tarafına geçerek savaşın ve zaferin kaderine çok önemli katkı sağlamışlardır. Anadolu tamamen Türklerin eline geçtiğinde İç Anadolu'da en fazla da Karaman Beyliği içinde yerleşik halde bulunmalarıyla işte bu Ortodoks Türklerinin hepsine Karaman Türkleri denilmiştir. Bir dönem Kayseri ve civarı Karaman Beyliği'ne bağlı idi. Karaman Beyliği'nin kurucusu Babailere mensup Nure Sufi idi. Nure Sufi, Karaman Bey'in babası, Mehmet Bey'in de dedesidir. Yörükler arasında yaygınlaşmış olan babailik, göçebe hayatı süren yörüklerin medrese eğitiminden uzak olmaları, kulaktan dolma bilgilerle öğrendikleri İslamiyet'i eski Türk inanç ve gelenekleriyle harmanlamalarıdır. Bu yüzden Karamanlı Beyliği hem Selçuklularla, hem Moğollarla, hem de Osmanlılarla pek geçinemezdi. Karamanlı Beyliği iklimi, Ortodoks Karaman Türkler için oldukça uygun bir ortamdı. Karaman Türkleri Türkçe konuşup Grekçe yazıyorlardı. Kendilerini belki de en güzel şu şiir ile ifade ederler. Gerçi Rum isek de Rumca bilmez Türkçe söyleriz. Ne Türkçe yazar okuruz ne de Rumca söyleriz. Öyle bir Mahludi tarikatımız var, hurufumuz Yunanice, Türkçe meram eyleriz. Günümüzde Kayseri'de Rum olarak adlandırılan halkın tamamı sanılanların aksine Ortodoks Türküdür. Aslında Rum diye ayrıca bir millet de yoktur. Rum aslında Roma demek olup Arapçada O harfi olmadığı için Arapçada Roma Rum şeklinde adlandırılır. Rum suresinde olduğu gibi. İşte bize de Arapçadan bu şekliyle, yani Rum şekli ile geçmiştir. Papa Eftim Efendi'ye gelince, milli mücadele yıllarında Yunan ordularının Polatlı'daki top sesleri Ankara'dan duyulmaya başlandığı dönemde başkentin Ankara'dan Kayseri'ye taşınması kararı alınır. Dahası Kayseri Lisesi de yeni meclis binası olarak hazırlanır. Ancak Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılması ile bu kararlardan vazgeçilir. İşte bu milli mücadele döneminde Yunanlılar Fener Rum Patrikliğini kullanarak Rum Pontus Devleti kurma planlarına, yani hayallerine başlamışlardı. Eftim Efendi bu oyuna engel olmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Adalet Bakanlığı'ndan da izin alarak 3-16 Temmuz 1922 tarihlerinde tüm Türk Ortodoks bölge temsilcileri ile Kayseri Zincidere Manastırı'nda bir toplantı yapar. Bölgeler adına toplantıya toplam 72 temsilci katılır. Toplantıda aldıkları karar gereği Fener Rum Patrikliği'nden ayrılarak bağımsız bir Türk Ortodoks Patrikliği kurarlar. Bir de bildiri yayınlayarak Fener Rum Patrikhanesi'nin siyasallaşarak Türkiye'nin aleyhinde faaliyetlerde bulunduğunu tüm dünyaya deklare ederler. Ve artık Fener Rum Patrikhanesi bizim için yok hükmündedir derler. Anadolu'da Ortodoksluk Sedası adında bir de gazete çıkarmaya başlarlar. Milli mücadelede hemen hepsi bir şekilde Türk ordusu içinde görev almış, birlikte hareket ederek sayısız yararlılıklar göstermişlerdir. İşte bu desteklerinden dolayı Gazi Mustafa Kemal tarafından Papa Eftim Efendi İstiklal Madalyası ile onurlandırılır. Büyük taarruzdan önce Ankara'da ilk toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinde Atatürk'ün de hazır bulunduğu bir miting sırasında halka seslenen Papa Eftim Efendi, "Düşmanlarımızın her şeyi var. Bizim ne silahımız ne de cephanemiz var. Fakat göğsümüzde imanımız var. Mutlaka kazanacağız. Yaşasın muzaffer Türk ordusu!" diye haykırır. Gazi kendisine daima Papa Eftim Efendi şeklinde değil, Baba Eftim Efendi şeklinde hitap ederdi. Dahası Atatürk kendisi için bir ordu kadar yararlılık gösterdi demiştir. Ne yazık ki büyük Türk mücahidi Eftim Efendi'nin büyük gayretleriyle bir araya gelen Türk Ortodoksları yanlış bir siyasi karara kurban edilerek 1924 mübadelesi ile adeta sürgün edilmişlerdir. Sadece vefa borcu olarak Papa Eftim ve ailesi Lozan Anlaşması'nda özel bir madde ile mübadele dışı kalmıştır. İleride Gazi'nin en büyük hatam ve pişmanlığım diye açık açık dile getirdiği bu mübadele aslında onlar için bir sürgündür. Selanik'te bir kütüphanede tesadüfen bulunan 1924 yılında yazılmış Karamanlıca bir şiir kitabındaki dörtlükler bu durumu çok güzel izah eder. Türkiye'den kaldırdılar bizleri, kan ağlıyor hepimizin gözleri, hiç kimsenin gülmez oldu yüzleri, bir yatır ki yere sürdüler bizleri. Civarı Kayseri etraf köyleri, her birisi saray gibi evleri, çok irat getirir büyük bağları, mübadele döyüp terk edip geldik. Günümüzde Yunanlılar Karaman Türklerine bizden daha çok sahip çıkmakta ve daha da ileri giderek onların aslında baskı ile Türkleşmiş Yunanlılar olduğunu iddia etmektedirler. Gönderilen Türklerin bir kısmı evliliklerle asimile olmuş, bir kısmı da oradan da başka ülkelere göç ederek ama asıl dillerini kaybederek Türklüklerinden uzaklaşmışlardır. Mübadele yıllarına kadar Kayseri'de bulunan Eftim Efendi daha sonra İstanbul'a yerleşerek Bağımsız Türk Ortodoks Kilisesi'nin başına geçer. 14 Mart 1968'de vefat eden Papa Eftim Efendi Türk dostu denilmesine dahi tahammül edemez. Ben Türk dostu değilim, ben Türk oğlu Türk'üm demiştir hep. Dahası kendisini Selçuklu Türk'ü olarak kabul ederdi. Zaten çocuklarının isminden de belli değil mi? Selçuk Bey ve Tuğrul Bey. Günümüzde torunu Sevgi Erenerol hanımefendi İstanbul'da Karaköy'de Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi'nde Fener Rum Patrikhanesi'nden de dışlanmış olarak her fırsatta gururla dile getirdiği Türk kimliği ile mücadelesini tek başına sürdürmektedir. Şimdi Türkiye'de birçok cadde ve bulvara Kennedy Caddesi, De Gaulle Caddesi, Simon Bolivar Bulvarı gibi başka ülkelerin kendilerince önemli figürlerinin isimleri jest olarak verilirken milli mücadeleye ömrünü adamış, Türklüğü ile daima gurur duymuş, istiklal madalyası sahibi Eftim Efendi'nin ismini yaşatacak ne yazık ki bir sokak ismi dahi yoktur. Oysa ömrünün ve mücadelesinin çoğunu geçirdiği Kayseri'de Kiçikapı Meydanı'ndan Yoğun Burç'a kadar olan o küçük bulvara yani eski Kayseri Lisesi Yeni Milli Mücadele Müzesi önündeki caddeye Eftim Bulvarı ismini vererek kendisini müzede bir resimle geçiştirmek yerine biz Kayserililerin engin hoşgörü ve saygısı ile örnek bir davranış sergilesek çok hoş olmaz mı?
3: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında kim bilir belki bu naçizane arzumuza yetkililer kulak verir de kapıdan doğrudan Eftim Bulvarı'na adım atmış oluruz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542-423-2-423.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
7: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Gelişmelerle karşınızdayız. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeşil vatana kasteden veya ihmaliyle ormanların yanmasına sebep olan hiç kimsenin yaptığının yanına kar kalmayacağını belirterek, 1 Haziran 2026'dan bugüne kadarsa 27 ilimizde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden 16'sı tutuklandı, dedi. İstanbul Eyüp Sultan'da tırla hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Tırın çarpmasıyla ticari aracın 30 metre sürüklendiği öğrenildi. Bursa'da seyir halindeki tırdan yakıt dökülmesi üzerine zincirleme kaza meydana geldi. Yaklaşık 10 aracın karıştığı kazada yaralılar hastaneye kaldırılırken trafiğin kilitlendiği anlarda drone'la kaydedildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Konya ile Antalya arasındaki ulaşımın önemli geçiş noktalarından Alacabel Tüneli'nin tamamlanmasıyla seyahat süresinin 20 dakika, güzergahın da mevcut yola göre 7 kilometre kısalacağını açıkladı. İstanbul Havalimanı 24-30 Ağustos arasındaki dönemde günlük ortalama 1689 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en utanç verici kitap katliamları milli iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır. 28 Şubat döneminde 500'ü Sultan II. Abdülhamit Han'ın şahsi kitaplığına ait 4500 eser, devrin vesayetçi yöneticileri tarafından İstanbul Üniversitesi kütüphanesinden çöpe atılmıştır, dedi. Hakimler ve Savcılar Kurulu bazı mahkemelerle infaz hakimliklerinin yargı çevrelerini yeniden belirledi. Adalet Bakanı Gürlek, vatandaşlarımızın adalete daha hızlı ve kolay erişimini sağlamak amacıyla yargı hizmetlerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz, dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında firari İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.
1: Yayın tekrarı.
2: Eğitim dünyasına dair en güncel ve ilham verici içeriklerle yenilikçi yaklaşımlar, pedagojik yöntemler ve öğrenci gelişimi konusunda derinlemesine analizler bu programda. Hayatımız Eğitim, konuk uzmanların görüşleri ve deneyimleriyle her cuma saat 18'de Fatma Sadıç'ın sunumuyla yeni sezonda Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Fatma Sadıç'ın hazırlayıp sunduğu Hayatımız Eğitim başlıyor.
9: Efendim merhabalar, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bir cuma akşamı Fatma Sağdıç'la Hayatımız Eğitim Programı'na yeniden hoş geldiniz diyorum. Umarım keyifler yerindedir. Hava çok soğuk ama kalplerimiz sıcak olsun diyelim inşallah. Bugün ufak bir duyuru yapıp hemen programa başlayacağım. Netkurs Merkezi'nde 28 Şubat'ta son indirimler için, erken kayıt avantajları için son günler. Hepinizi Netkurs Merkezi'ne çay içmeye bekliyorum. Buyurun gelin tanışalım diyorum. Bugün çok özel bir konuğum var. Çok özel bir konudan bahsedeceğiz. Bugün özel çocuklarımızdan bahsedeceğiz. Özel eğitim ve rehabilitasyondan bahsedeceğiz. Bu konuda da bu işe yüreğini vermiş çok değerli bir arkadaşımla birlikte olacağız inşallah. Kendisi Atlas Eğitim Kurumları'nda Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde müdürlük yapıyor. Çocuk gelişim uzmanı. Müsaadenizle dönüyorum.

0: sizinle.
1: Evet.
0: Allah razı olsun. İsmim Zeynep Kekeç. Atlas Eğitim Kurumları Atlas Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışıyorum. 2003 Ankara Gazi Üniversitesi Çocuk Gelişim Öğretmenliği mezunuyum. Mezun olduğum zaman bir 6,5 yıl rehabilitasyon deneyimim olmuştu. Daha sonra rehabilitasyondan ayrılmak durumunda kaldım ve Atlas Eğitim Kurumları'nın meslek lisesi kısmına başladım. Orada meslek lisesi öğretmenliği yaptım. Sonra Ahmet'le birlikte Papatya Anaokulu'nda çalıştım. Yıllar sonra tekrar genel müdürümüz Ali Hocam'ın da teklifiyle birlikte binamızı rehabilitasyon merkezine çevirme kararı aldık. 7 yıldır da Atlas Rehabilitasyon Merkezi olarak hizmet veriyoruz. Özel çocuklarımızla, özel ailelerimizle koca bir deryanın içindeyiz. Orası ayrı bir dünya. İki tane çocuğum var. Biri 12. sınıfta, biri 6. sınıfta. Böyle hizmet etmeye çalışıyoruz. İnşallah faydalı oluyoruzdur.
1: İnşallah. Bugün özel çocuklarımızdan, o özel çocuklara sahip özel ailelerimizden bahsedeceğiz, meleklerimizden bahsedeceğiz.
0: Evet.
1: Onlarla ilgili bir farkındalık oluşturmaya çalışacağız
0: İnşallah.
1: inşallah birlikte. Çünkü program öncesinde de sizin de bahsettiğiniz bazı konular var ki oralara değinmeden geçemeyeceğiz. Öncelikle belki dinleyenlerimize ve izleyenlerimize şunu açıklamakta fayda var. Özel eğitim ne demektir, nedir, rehabilitasyon nedir, özel eğitimden bahsettiğimiz zaman kimler bunlara dahil olur? Buralar sizin alanınız hocam, mikrofon sizde.
0: Allah razı olsun, teşekkür ederim. Özel eğitim yaşıtlarından geride takip eden öğrencilerimiz, yani bütün gelişim alanlarıyla her çocuk farklıdır ama yaşıtlarından gelişim alanları geride gelen ve bunu özel eğitime uygun programlarla düzeltmeye çalıştığımız, yaşıtlarına yaklaştırmaya çalıştığımız bir eğitimdir. Özel eğitim hangi çocuklar alır? Zihinsel yetersizliği olan çocuklarımız alır, öğrenme güçlüğü olan çocuklarımız alır, dil konuşma bozukluğu olan çocuklarımız alır, fiziksel geriliği olan çocuklarımız alır, otizm ve spektrum bozukluğu olan çocuklarımız alır, Down sendromlarımız var, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarımız var. Nasıl rehabilite ediyoruz peki biz bunları? Hani rehabilitasyonumuzun amacı nedir? Aileleri yanlarında yokken ya da herhangi bir yetişkin yanlarında yokken yalnız başına hayatlarını sürdürebilecek daha özgür, daha bağımsız bireyler yetiştirebilmek için biz bu rehabilitasyon merkezini yapıyoruz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Yani çocuk, örnek veriyorum, belki yaşıtları kadar denk olabilmez ama hayata en yakın ne seviyeye getirebiliriz? Rehabilitasyonun amacı o aslında Fatma Hanım.
1: Kendi başlarına
0: Evet,
1: hayatlarını
0: kimse
1: idame
0: yokken.
1: ettirecek şekilde,
0: Evet.
1: ihtiyaçlarını görebilecek şekilde rehabilite etmek istiyoruz. Aslında ne kadar geniş bir alan varmış. Yani bedensel engelden tutun ki zihinsel engele kadar, Down sendromundan otizme kadar pek çok
0: Evet.
1: yelpazeyi içine alıyormuş özel eğitim ve rehabilitasyon.
0: Mesela özel eğitimli annelerimizin en büyük tasası, mesela işte bize bir şey olursa çocuklarımız ne olacak? İşte o tasayı ortadan kaldırabilmek için onları hayata hazırlamamız gerekiyor. En
1: Evet.
0: büyük hedefimiz o.
1: Zaten belki mesele de şu. Bu mesele sadece o çocuğa sahip olan anne ve babanın meselesi değil. Bu bizim toplumumuzun meselesi. Bu bizim vatanımızın meselesi. Onlar bizim vatandaşlarımız. Onlar bizim bireylerimiz, kardeşlerimiz, çocuklarımız.
0: Evet.
1: Meseleye böyle bakmaya başladığımızda ve taşın altına elimizi koyduğumuzda belki de daha faydalı hale gelecek bunlar.
0: Kesinlikle. Bir velimiz bunu bana dedi. Geçen haftalardaydı, sohbet ediyorduk. Dedi ki, Zeynep Hocam dedi, evet bu çocuklar bizim imtihanımız. Ama dedi, bizler de sizin imtihanınız, komşumuzun imtihanıyız, akrabamızın imtihanıyız dedi. Yani sizler de bize olan davranışlarınızla imtihan ediliyorsunuz. Gerçekten de öyle. Yani evet, o aileler gerçekten özel. Bir sevgi, bir muhabbet çok zor olmamalı onlara verilecek.
1: Evet.
0: Çok kıymetli.
1: Sanırım program öncesinde bahsettiğiniz duyarlılık ve parmak basılması gereken noktalardan birisi de buydu. Bunun üzerinde de uzun uzun duracağız. Ancak burada şunu merak ediyorum hocam. Şimdi ben çocuğumun özel bir çocuk olduğunu nasıl anlarım? Yani çocuğumda neleri fark edersem bu acaba bir soru işareti, özel çocuk mudur endişesine düşmeliyim. Bununla ilgili bir arayışa başlamalıyım.
0: Mesela fiziken baktığımız zaman, örnek veriyorum, 4 aylık bir çocuk destekle oturabilmeli. Ya da işte 9-10 aylık bir çocuk emekleyebilmeli. Yaşına gelen çocuk yürüyebilmeli. Eğer bunları geç yapıyorsa, mesela ikinci, üçüncü çocuğu olan aileler bunu daha rahat, çabuk fark edebilir.

0: Diyor. Çünkü kıyaslama yapıyor. Diyor ki hocam diyor ilk çocuğuma bakıyorum daha hızlı yürümüştü diyor. Bu yürüyemedi diyor. Yani ayında yürümesi gerekiyorsa, konuşması gerekiyorsa onu yapmalı. Gecikme varsa da hızlı bir şekilde müdahale edilmeli. Veya özel öğrenme çocukları. O, ben bütün aileleri etrafımdaki eşime, dostuma da diyorum, gelen velilerime de diyorum. Bir çocuk birinci sınıfın birinci dönemini bitirdiğinde hala okuyamıyorsa, çünkü birçok çocuk Kasım ayında okumaya geçiyor.
1: Evet.
0: Hadi bilemediniz Aralık'ta geçti.
1: Ana sınıfında başlıyor artık çocukların çoğu.
0: Evet, bilemediniz Aralık'ta. Ama mesela Ocak bittiğinde hala bir çocuk E ve L'yi birleştiremiyorsa kesinlikle destek alınmalı. İşte toplumda şöyle bir yanlış anlaşılma var. İşte okur. Birinci sınıfı bitirince okur. İşte bekleyin okur. Çocuğunuz çok akıllı. Çünkü özel öğrenme çocukları gerçekten akıllı. Yani zihinsel hiçbir sıkıntıları yok onların. Ama beyinlerindeki nöronlar farklı çalıştığı için öğrenmeleri zorluk. Beyinlerindeki o harfler karışık olduğu için çocuk gerçekten öğrenemiyor. Bir velim şey demişti. Zeynep hocam şımarıyor. Hayır dedim. Gerçekten öğrenemiyor. Yani okuyamıyor. Çocuk gerçekten okuyamıyor. Hani aileye basit geliyor. Hani E ile L'yi nasıl birleştiremez? Gerçekten çocuk birleştiremiyor. İşte biri de okur, iki de okur. Evet, doğru. Biri tölere edebiliyoruz. İkiyi de tölere edebiliyoruz. Ama üçüncü sınıfta işte eğer gerçekten o çocuk özel öğrenme ise o açık tokat gibi çarpıyor ve o zaman bizim o çocuğu toparlamamız çok zorlaşıyor. Oysa ki birinci sınıfın birinci döneminde gelen çocuklar yaşıtlarına çok yaklaşıyor. Özel öğrenme çocukları eğer birinci sınıfın birinci dönem bittiğinde rehabilitasyon merkezlerine başladıysa kesinlikle yaşıtlarına eşdeğer gidiyor aşağı yukarı. Çok büyük bir sıkıntı yoksa. Ya da otizm. Mesela otizmli çocuğu 2 yaşından sonra fark edilebilir çocuk. Yani isimle tepki vermez. Dönen eşyaları çok sever. Kendi halinde oynar. Evet mesela aileye diyorum ki çocuğunuzu arkadaşlarıyla oynuyor mu? Evet hocam oynuyor diyor. Onlarla oturuyor. Evet doğru. Yuvarlak bir halkanın içerisinde arkadaş grubuyla oturuyor. Ama yalnız oynuyor. Halkada yalnız. Veya
1: İletişim mi kurmuyor
0: evet.
1: onlarla?
0: Kesinlikle onun bir kendi dünyası var. Otizmdeki hedefimiz mesela onu kendi dünyasından çıkarmak. Yani en büyük sıkıntı o. Kendi dünyası var, kendi dünyasından çıkmıyor. Defalarca isminle hitap edersiniz, dönüp bakmaz. Yıllar önce bir velim vardı, ikiz çocuğu vardı. Bir gün çok ağladı, hiç unutmuyorum. O yüzden hep bunları velilere de örnek veriyorum. Buralarda da bahsediyorum ki buna göre gözlemlesin herkes çocuğunu. Dedi ki Zeynep hocam ya dedi ben dedi çocuklarıma televizyonu açar işimi yapardım. Zannederdim ki dedi benim çocuklarım akıllı. Meğer ben kendi çocuklarıma otizm yapmışım da fark etmemişim demişti. Yani evet ya akıllı çocuk diyorlar. İşte eline telefonu veriyorlar. İşte sessiz oluyor. Sesi çıkmayınca ya da işte çok hareketliyse eğer durmuyorsa yaramaz çocuk. Aslında öyle değil. Yani zaten bir gelişim özelliği vardır. Eğer ufacık çocuğunuzda farklılık görüyorsanız mutlaka şehir hastanelerinin psikiyatri bölümlerine randevu alıp götürün. Mutlaka ya yani ilk o şekilde adım atıp daha sonra yine ayrıntılı konuşuruz. Rehabilitasyona girilebilir. Ama böyle gelişiminden dediğim gibi ikinci, üçüncü çocuğa olan aileler çok hızlı biliyorlar. Bir velim 1,5 yaşında bize çocuğunu getirdi. Dedim ki şaşırdım. Nasıl fark ettin dedim. Çok nadir anne 1,5 yaşındaki çocuğunun otizmli olduğunu fark eder deyince kaynımın çocuğu otizmdi Zeynep hocam dedi. Baktım benzer hareketleri yapıyordu ve biz o çocuğu 2,5 yaşında mezun ettik. Çünkü erken yaşta gelmişti.
1: O zaman çok önemli.
0: Çok.
1: Aslında burada annelere babalara da bir şey söylemek çok zor. Yani bilmedikleri bir şeyle
0: Evet.
1: karşılaşıyorlar. Normalle normal olmayanı ayırt etmekte güçlük çekiyorlar. Çünkü bizim hani yapımızda ne var? İşte çocuktur, düzelir, büyüyünce
0: Aynen
1: geçer şey var. Hangisinin büyüyünce geçeceğini, hangisinin büyüyünce geçmeyeceğini ayırt edebilmek bir anne baba olarak bence çok zor. O yüzden belki de birazcık gecikmeler yaşanıyor.
0: kesinlikle.
1: Ama bu gecikmeler sizin söylediğiniz gibi birazcık da inatlaşmaya gittiğinde olan çocuğa oluyor. Aslında
0: Maalesef.
1: akabinde de aileye oluyor. Çünkü yani biz dediğiniz gibi çocuğunuzun okumasında güçlük olduğunu tespit etmeniz için zaten bu çocukla bir ilgili olmanız lazım, bir alakalı olmanız lazım. Onunla birlikte bir
0: Evet.
1: ödevin başına, dersin başına oturmanız lazım. O çocuğa E ve L harfini defalarca seslendirip bu işin nasıl yapılacağını anlattıktan sonra çocuk hala bunu yapmakta güçlük çekiyorsa ama dediğiniz gibi başka şeyleri çok rahat öğreniyorsa aslında bu da bir kıstas. Belki hani yanılgıya düştüğümüz nokta aslında bizi bir noktaya götürecek. Yani Yani benim çocuğum normal dışarıdaki herhangi bir şeyi öğrenirken güçlük yaşamıyor. Ama bazı şeyleri öğrenirken güçlük yaşıyorsa aslında bu geçiştirilecek değil, üstünde durulacak bir durum. Ben sizin söylediklerinizden bunu anladım.
0: Evet. Çünkü hocam istediğini yapıyor. İşte çok zeki aslında. Evin yolunu hiç kaybetmez mesela, böyle diyor. Ama işte her kriter o değil ki. Evet. Evet, doğru, zeki gerçekten, özellikle özel öğrenme çocuklarının zekasında hiçbir şey yok. Yani kimse anlayamaz. Ve maalesef işte ben 2003 yılından beri rehabilitasyon sektöründeyim. Geçmişim çok eski. Zaman geçtikçe otizm ve özel öğrenme tanıları artmaya başladı.
1: Evet, biraz önce de sizinle evet, sohbetimizde bunu söylediniz. Ya,
0: maalesef ben çok üzülüyorum. Yani artık yani yediği içtiği deniyor, başka bir şey deniyor. Ama sosyal medyanın artması, ailelerinin yükünün artması, belki ben ona da bağlıyorum. Yani işte o bizler ne oldu çocukluğumuz, ben öyle diyorum. Bizler akrabayla büyüdük.
1: Evet, sosyal bir ortamda büyüdük.
0: Evet, ama şimdi herkes yalnız.
1: Evet.
0: Bu da bir etken.
1: Kesinlikle. Aslında burada siz söylerken benim kafamda şöyle bir soru işareti oldu. Bir çocuk otizmli doğmadığı halde sonradan otizmli olabilir mi? Hani biraz önce bir ikizleri olan velinizden bahsettiniz. Ben çocuklarımı televizyonun karşısına koyduğumda çocuklarımı otizmli yapmışım gibi bir ifade kullandınız. Yani biz çocuklarımızı farkında olmadan otizmli yapabiliyor muyuz? Otizmli olmayan bir çocuğu.
0: Yok, o otizmdir ama bizim ihmalkarlığımız onu ortaya çıkarıp ilerletiyor. Nasıl erken yaşta otizm? Mesela eğer aile az telefon, çok ilgi, o çocuğun hani varsa da silik kayboluyor. Ha, doğuştan olur, istisnadır. Ağır otizmli öğrencilerimiz var mesela. 12-13 yaşında hala konuşamayan, iletişim kuramayan, o ayrı bir durum. Ama hafif derecede ise bunu erken eğitimle çok çocuk normale dönebiliyor otizmde.
1: Evet. Yani aslında bizim bilinçli anne baba olmamız lazım. Her şey orada başlıyor. Yani benim çocuğum doğduğu andan itibaren takip etmeliyim. Hangi ayda neyi yapabiliyor olması lazım, neyi yapamıyor olması lazım. Aslında çok da zor bir süreç. Bu süreçte bakınca mesela kendi içime döndüğümde paranoya olma durumu da var yani. Acaba
0: şu anda öyle mi anne babalar? Gerçekten öyle bir dönemdeyiz şu anda. Bir veliyim şey dedi, ben çok şaşırdım. Ben dedim, o çocuğun otuzun olduğunu 6 aylıkken anladım ama eşime anlatamadım. Nasıl anladın dedim. Gözüme bakmıyordu dedi. Evet, çocuk otizm. Ha, belki o zaman vardı yoktu. Ama anne çok dikkatliymiş.
1: Evet.
0: Ben eşimi ikna edemedim Zeynep hocam dedi.
1: Biraz da bu süreç de çok kıymetli. Çünkü benim de hani etraftan gözlemlediğim kadarıyla aile bir şeyler olduğunu fark ediyor. Geçiştiriyor. Bir süre geliyor ki artık geçiştiremez hale geliyor. İşte gerekli yerlere, ki birazdan konuşacağız. Müracaat ettiğinde çocuğundaki bu psikolog gözüyle, psikiyatr gözüyle, uzman gözüyle bakıldığında bir teşhis koyuluyor. Aile yine bunu inkar etme sürecine giriyor. Kimilerininki uzun, kimilerininki kısa, kimilerininki asla kabul etmemek şeklinde devam edebiliyor. Yani kabul etmek istemiyor. Hayır diyor, bu yanlış bir teşhis. Benim çocuğum normal. İşte benim çocuğum rapor almasın. İleride bu olur. Bunların hepsini konuşacağız. Birazcık konuyu oraya doğru ben sürükleyeyim hocam. Olur. Şöyle soralım. Ben çocuğumda özel çocuk olduğuna dair bir takım şeyler gözlemlemeye başladım. Hani bu bir bedensel engeli olduğunda, işitsel engeli olduğunda, görsel engeli olduğunda tespit etmek çok kolay, inkar da edilemez bir durum. Evet. Ama sizin dediğiniz gibi belki bir otizm olduğunda, bir disleksi olduğunda, bir efendime söyleyeyim öğrenme güçlüğü yaşayan çocuğumuz olduğunda, zihinsel engeli olduğunda fark etmek zorlaşıyor. Fark ettik ve çocuğumuz için ne gerekiyorsa yapalım dedik. Hangi yolları izlemeliyim, nereye başvurmalıyım ben?
0: Evet, hala gelgitteyse önce direkt bir psikiyatriye gidebilir. Şehir hastanesi de olabilir, fakültede olabilir. Oraların psikiyatristinden ilk bir randevu alabilir. Yani sadece kafası netleşsin diye. Oradan kesin sonuç çıktı veya kendisi tamam yani benim çocuğumda bir sıkıntı var diye şüphelendiği zaman isterse bir rehabilitasyon merkezine başvurabilir. İsterse de kendisi şehir hastanesi sağlık kurulu, Çözger Sağlık Kurulu kurulu diye geçiyor. Çocuk özel gereksinim raporu açılımı Çözger'in.
1: Bir kez daha alalım hocam orayı dinleyelim.
0: Çocuk özel gereksinim raporu diye. 182'yi aradığı zaman diyor ki ben Kayseri Şehir Hastanesi Sağlık Kurulu'ndan Çözger için randevu almak istiyorum.
1: Evet.
0: Veya şimdi MHRS çıktı işte oradan TC ile randevu oluşturduğu zaman çok daha hızlı alabiliyor. Çünkü randevu açılınca mesaj gidiyor aileye. Hemen tıklayıp alabiliyor. Şehir Hastanesi'nden randevuyu alıyor. Aldıktan sonra orada işlemlere başlıyor. Doktorlara giriyor orada. Randevu günü geldiği zaman kulak burun boğaza muayene oluyor. Göze muayene oluyor. Çocuğa muayene oluyor. Fiziğe muayene oluyor. Nörolojiye muayene oluyor. Psikiyatriye muayene oluyor. Bizim için teşhiste psikiyatrinin tanısı çok önemli. Diğerleri acaba ekstra bir durum var mı diye gidilen yerler. Çünkü mesela zamanın birinde şöyle bir kayıt aldık. Otizm tanılı bir kayıt aldık biz çocuğu. Rapor otizm. Sonra dedik ki ya hani hiç işitmeye falan götürdünüz mü? Yok. Aileyi yönlendirdiğimizde gittiğinde aslında çocuk otizm değil. İşitme kaybı var. Duymadığı için tepki vermiyor. Tepki vermediği için otizm tanısı veriliyor.
1: Aman yarabbim.
0: Evet. Rapor değişti. Ve çocuğa cihaz takılınca çocuk normale döndü. Hiçbir sıkıntısı yok. Hatta elhamdülillah bizden ayrıldı. Geçen ne yapıyorsun diye aradığımda çok iyi hocam. Sınıf durumu da çok iyi. Kendi de çok iyi dedi. Çok mutlu
1: maşallah
0: oldum. Böyle bir durum da var. Aslında işte o işitmeye girdiğinde, kulak burun boğaza girdiğinde işitme testi istese aile bunu düşünemeyebiliyor. İşte tepki vermiyor otizm. Aslında öyle bir şey yok. Hani sizinle de konuştuk ya artık otizm çok kolay tanımlanıyor diye. Hakikaten öyle. Yani keşke orada ayrıntılı baksaydı. Hani öğrencimize hiç o tanı konmayacaktı. Evet. Sonra değiştirdik, işitmeye çevirdik. Cihaz takıldı ve hiçbir şey kalmadı öğrencinin. Böyle de bir olay yaşadık. Şimdi aklıma gelmişse paylaşmak istedim. Onlara giriyor. Psikiyatrinin tanısı sonucunda eğer psikiyatri uygun görürse heyet günü veriyor. 15-20 gün sonra yine şehir hastanesinde tekrar aile heyet günü gidiyor. Orada da 6-7 tane doktorun karşısına çıkıyor. Bir de son kez onlar veriyor. Tanıyı koyup rapor çıkıyor. Rapor devlete düşüyor. O rapor düştükten sonra rehberlik araştırma merkezleri var. Koca Sinan ve Melik Gazi'de olmak üzere. Çocuk eğer okul çağındaysa gittiği okulun rehberlik araştırma merkezine başvurmak zorunda. Adresinin bir önemi yok, ev adresinin. Mesela Koca Sinan'da oturuyor ama Melik Gazi'de okulu. O zaman Melik Gazi'ye başvuracak. Ama okul çağında değilse ev adresine uygun rehberlik araştırma merkezinden de eğitim raporu için randevu alıyor. Eğitim raporu bizlerde başlayabilmemiz için çok kıymetli. Yani o olmadan başlayamıyoruz. Rapor aldıktan sonra rehberlik araştırma merkezine gidince de eğitim raporunu çıkarıyor. O raporda da bizim bir yıl boyunca çalışacaklarımız yazıyor. Mesela örnek veriyorum, çocuk otizm tanısı aldı. Bize oraya yazıyor işte şekilleri çalışın, renkleri çalışılacak. İşte sosyal yaşam becerileri çalışacak, dil çalışılacak. Öz bakım becerileri çalışacak gibi bize alt basamaklar. Tabii bunların alt basamakları da var. En ince ayrıntısına kadar işte el yıkama çalışılacak gibi. Sen ufak ayrıntılara kadar raporda o yazıyor. Biz onun üzerinden çalışıyoruz ve bu rapor her yıl yenileniyor. Eskiden hastane raporları da her yıl yenileniyordu ama pandemiden sonra hastane raporları o günden sonra hep uzadı. Hastaneye gitmiyoruz. Hastane raporuyla rehberlik araştırma merkezi her yıl bakıyor. Eğer ihtiyaç görürse bazen çünkü söylüyor. Bu rapor yenilensin, çocuk toparlamış. Mesela iki tane otizm çocuğumuza özel öğrenme çıktı. Otizmi kalkmış, öğrenmeye dönmüş diye. Bu şekilde rapor değişiklikleri olabiliyor. Bu işlemden sonra RAM raporu E-Devlet'ine düştükten sonra herhangi bir istediği, genelde rehberlik araştırma merkezleri liste veriyor ailelere. İşte bütün rehabilitasyonların isimlerinin olduğu veya önerilen bir yer olursa onun üzerine de aile araştırıp bir rehabilitasyon merkezinde başlıyor. Haftada 2 saat, ayda 8 saat olmak üzere eğitim alma hakları var. Normalde 4 saatte grup eğitimi var ama bu Kayseri'de çok raporlara yazılmıyor. Yazılsa aynı çocuğun emsal tanıdaki ve emsal yaş grubundaki çocuklarla ayda 4 saat, haftada 1 saat grup eğitimi alma hakkı var. Bu eğitimlerin içinde servis var. İşte çocuğu rehabilitasyon merkezleri evinden alıyor, tekrar evine bırakıyor. Geldiği zaman da birebir öğretmenlerle ders işliyor. Yine onlara ayrıntılı gireriz. Süreç bu şekilde.
1: Çok güzel. Yani benim çocuğuma tanı koyulduktan itibaren ben özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden hizmet almaya başlıyorum. Peki bunlar ücrete tabi mi? Nasıl faydalanıyoruz hocam?
0: Eğitim raporu, yani rehberlik araştırma merkezinden alınan raporu varsa elinde, hiçbir ücret ödemiyor. Devlet saat başı kuruma ücret ödüyor. Veliden hiçbir şekilde ücret çıkmıyor. Servis de ücretsiz. Evinden alıp evine bırakıyoruz.
1: Nerede oturuyorsam.
0: Evet.
1: İstediğim merkezi seçebiliyorum. İstediğim merkezi seçtiğim andan itibaren hiçbir ücret ödemeden servis dahil öğrenci geliniyor, evinden alınıp eğitim veriliyor. Peki okul çağındaki bir çocuk bu merkezlere nasıl geliyor? Okul saatlerinin dışında mı geliyor? Yoksa okul başladığı anda bu eğitimler kesiliyor mu? Onlar nasıl oluyor hocam?
0: Hayır, okul saatlerinin dışında geliyor. Zaten sistem bize otomatikman çocuğun okul saatini kapatıyor. Biz de Milli Eğitim'e bağlıyız. Onlar da Milli Eğitim'e bağlı. Sistemde okul saatleri kapalı. Okul saatinin dışında. Sadece şöyle bir ayrıntı var. Devlet bu çocuklara haftada bir gün, yarım gün okula gitmeme hakkı verdi. Onu da sistemde dilekçe var. Dilekçeyi çıkarıyoruz. Veli dilekçeyi imzalıyor. Örnek veriyorum. Bunu genelde hani derslerinin müsait olduğu. Mesela emsalleriyle eş değer giden çocuklarda çok kullanmıyoruz. Eğer sınıfına yakınsa. Biz bu sistemi Atlas Rehabilitasyon olarak nasıl kullanıyoruz? Eğer çocuk yaşıtlarından çok çok geride ise, çünkü emsalse dersi kaçırmasını istemeyiz, ama yaşıtlarından geri ise dilekçe yazıyorum. Mesela çarşamba günü yarım gün çocuğum rehabilitasyon merkezine gidecektir, devlet okuluna gelmesini istemiyorum diye bir matbu dilekçe var. Veli o dilekçeyi imzalıyor, veriyor ve okulun devamsız göstermiyor. Öyle olunca sadece haftada bir yarım gün bu çocukların böyle bir hakkı var. Onun dışında okul dışında alıyoruz. Yani rehabilitasyon merkezleri cumartesi günleri tam mesai yapıyoruz. Yeri pazartesi tatil. Çünkü okula giden çocuklar cumartesi daha rahat eğitime gelebiliyorlar.
1: Anladım. Tam bir fedakarlık aslında.
0: Yani inşallah. İnşallah.
1: Peki ben yine etrafımızdan gördüğüm kadarıyla özel öğrencilerimizin bu rapor almasıyla ilgili direnç gösteren velilerimizi görüyorum. İşte rapor alınmasın, işte sisteme düşmesin diye çocuğunun aslında buna ihtiyacı olduğunu bildiği halde öğrencinin sırf sistemde raporu görünmesin diye bunu almakla ilgili sıkıntıları olan, çocuğu bu merkezlere götürmeyen velilerimiz olduğunu ben yakinen biliyorum. Çocuğumun özel gereksinimi var, raporum yoksa ben bu merkezlerden faydalanabiliyor muyum, onu sorayım.
0: Evet, tabii ki de faydalanabiliyorsunuz. Yani raporsuz ücretli olarak gelinebiliyor. Ama hep ben velilere şunu diyorum. Ben nacizane size fikrimi söylerim. Takdir her zaman sizindir. Genelde özellikle çocuk erkek öğrenci ise öğrencimiz. Hocam askere gidebilir mi? Ben de diyorum ki ya 20 yıl sonrayı soruyorsunuz bana. Çünkü eğer genelde otizmde yaşıyoruz biz bunu mesela. Çok küçük geliyor. 2 yaşında, 3 yaşında. Mesela şu anda devlet bir resmi yazı yayınladı. Askeriye dahil hiçbir şekilde bu raporlar karşısında çıkmayacak diye elimizde resmi yazı var. Ben o resmi yazıya rağmen veliye diyorum ki ben size bunun güvencesini veremem. Bu çok ciddi bir güvence. Hani evet, şimdi bu yazı yayınlandı ama yarın kaldırıldı. Ben hani o, ama 20 yıl sonranın hesabını yapmayın. Bırakın alın raporu, bu eğitimi alın. Çocuğunuz yaşıtlarıyla emsal yere gelsin. Şimdi geçen gün bir kayıt alacaktım mesela, 5. sınıf ve okuma yazma bilmiyor. 5. sınıf. İşte aileyi ikna ettim. Hocam karşısına çıkar, askere gidemez. Gitmesin dedim. Askere gitmesin. Ama sen yokken işe girebilsin. Sen yokken yuva kurabilsin. Sen yokken hayatını sürdürebilsin. 5. sınıfta arkadaşları test çözerken, paragraf kitabı çözerken senin çocuğun boş oturmasın. Çünkü boş oturan çocuk ne yapacak? Suça yönelecek. Yani ön sıralarda ders işlenirken arka sırada hiçbir şey bilmeyen çocuk ne yapacak? Suça yönelecek. Bırak yaşıtlarına yaklaştıralım. Güzel konuştum, ikna etti, eve gitti. Yok dedi, ben vazgeçtim hocam dedi, rapor alamam çocuğumu. Bir de şöyle diyor işte, ileride bana hesap sorarsa anne bu raporu niye aldın? Şimdi anne baba olmak zor. Benim de var 2 evladım, onları da anlayabiliyorum. O yüzden ben doğruları anlatıyorum, takdir her zaman sizindir. Ama nacizane benim fikrimi soracak olsanız, mutlaka ki bu rapor alınsın, alınsın. Yani... İşte askerlik en son aşama şu anda. Yani özel öğrenme de dediğim gibi 5. sınıfta okuma yazma bilmemek zor bir şey. O çocuğun psikolojisini de düşünmek lazım. Evet, bazen diyorlar ki okumasın. Hocam iş sanayiye veririm. Ama arkadaşların yanında yaşadıkları ya da gittiği bir ortamda düştüğü durum. Hani her şeyi çok ince ayrıntısına kadar düşünmek lazım. İnanın rapor basit kalıyor. İşte karşısına çıkar mı? E-Devlet diye bir gerçeğimiz var artık. Ben öyle diyorum. Belki eskiden olsa konuşabilirdik ama şimdi E-Devlet'e gidince geçmişimizi sorguluyorlar. Ha, ama bu çocuk özellikle özel öğrenmeyse, otizmse ileride normal raporu alıyor. Toparladığı zaman iyi bir eğitimle düzelip tekrar aynı hastaneye götürüyoruz. Mesela çocuk düzeliyor, tekrar randevu alıyoruz, hastaneye götürüyoruz. Bu sefer de hiçbir sıkıntı yoktur diye rapor alıyoruz. O da işliyor.
1: Evet.
0: Ama bunun için iyi bir eğitim olmalı, aile bilinçli olmalı. Aile desteği bizde çok kıymetli. Çünkü bize haftada 2 gün geliyor ve 40'ar dakika geliyor. Geri kalanı hep evde. Verilen ödevler yapılmalı, aileler bilinçli olmalı. Yani çok toparlayan öğrencimiz oldu. Biz çok normal raporu aldık öğrencilerimize.
1: Peki benim raporum yok dediğim gibi özel olarak gelebiliyorum. Özel olarak geldiğimde de mi aynı saatlerde, aynı statüde ders alıyorum?
0: Hayır, özel olduğu için o serbest yani.
1: Yani veli istediği...
0: Tabii ücretli olduğu için evet.
1: Dersi alabiliyor. Peki hocam, bu özel eğitime gelen çocuklar da yaş sınırlaması var mı? Kaç yaştan kaç yaşa kadar? Onu da bir soralım. Çünkü biz program öncesinde muhabbet ettik. Hocamın bana verdiği enteresan örnekler çok dikkatimi çekti. Aynısını bir tekrar etmeniz
0: istiyorum. Evet, yaş sınırı yok. Yani bizim Atlas'ta şu anda 6 aylık öğrenci de var. 40 yaşında öğrencimiz de var. İşte dedim ya, geçen gün bir öğrencimizin doğum gününe gittik. Dedim kaç yaşına girdin? 40 dedi. Yani şu andaki en büyük öğrencimiz 40. 36 var, 34 var, 27 var. 6 aylık da var. Bunlar genelde fizik öğrencisi oluyor. Bizlerde eğitim alabilmesi için dediğim gibi eğitim raporunun olması yeterli. Yani rehberlik araştırma merkezinden eğitim raporu almalı. Genelde işte bu dediğim 40 yaş, 36 yaş serebral palsili fizik öğrencilerimiz oluyor. Eğitim anlamında mesela bir Down sendromlu öğrencimize 26, 27 o devam edebiliyor ama bir yere kadar, modülleri bittikten sonra rapor alamıyorlar. Ama fizikte uzun yıllar gelebiliyor. Dediğim gibi fizikte 6 aylık da var. Yani Down sendromlu çocuklara çok küçük rapor çıkarabiliyor fiziğe ihtiyaçlar olduğu için, biraz daha kasları yumuşak olduğu için. 40 yaşında da öğrencimiz var.
1: Her özel öğrenci için kullanılan yöntem ve teknikler de birbirinden farklıdır değil mi?
0: Tabii.
1: Öğrenme güçlüğü yaşayanlar, Down sendromlu olan öğrenciler için farklı farklı yöntem ve teknikler vardır. Oralarla ilgili kısa kısa zaten sizinle yine program öncesinde konuştuk. Değerli izleyenlerimiz, biz Zeynep Hocam'la ilerleyen zamanlarda daha özele de inerek programlar yapacağız. İnşallah öyle sözleştik. Down sendromu için ayrı bir program, otizm için ayrı bir program, öğrenme güçlüğü için ayrı bir program, disleksi için ayrı bir program yapmayı planlıyoruz. Bugün sadece bir bilinç oluşturalım. Özel eğitim ne demektir? Nasıl başvurulur? Karşılaştığı güçlükler nelerdir gibi bir program oluşturalım dedik. O yüzden bugün biraz genel konuşuyoruz ama belki burada kullanılan yöntem ve tekniklerle ilgili ufak ufak bilgiler de alabiliriz sizden.
0: Yani şöyle değil, otizm öğrenme güçlüğü Down, onların bile kendi içerisinde farklı. Her çocuk, rahat olsan koca bir derya diyorum ben. Yani bana deseniz ki Zeynep Hocam bana iki tane aynı örnek ver, öyle bir öğrencimiz yok. Mesela normal okulda gitseniz bütün 5. sınıflar benzerdir. Ama bizde mesela 5 yaşta her çocuk birbirinden farklı. Kimisi mesela oturarak eğitim alıyor. Masa başında eğitimi seviyor. Kartla çalışmayı seviyor. Kimisi oyun oynayarak hareketli öğreniyor. Mesela otizmde hareket ederken çocuk orada bile öğrenebiliyor. Oynadığı oyunların içerisinde öğretmenin etrafında konuşmasıyla, iletişim kurmasıyla ya da öğrenme güçlüğünde mesela kimini ritmik saymalarda nesnelerle saydırıyorsunuz, kimini yazdırarak saydırıyorsunuz, kimini parmaklarla, o kadar çok yöntem deniyorsunuz ki hangisi hangisine tutar hiç anlayamazsınız. Her çocuğun sistemi farklı, her çocuk farklı öğreniyor. Önemli olan onun gönül dünyasına inebilmek, onun sevgisini kazanabilmek, nerelerden hoşlanıyor. Mesela bir öğrencimiz vardı, otizmliydi, biraz hareketliydi. Öğretmenimiz resim yaparken rahatladığını keşfetmişti. Dedi ki ya böyle çok sinirli gelirdi bazen. Hocam kendi olmadığı zaman mesela başka öğretmenle girdiği zaman resim yaptırın. Bir kere de ben girdim dersine. Baktım böyle gerildi. Dedim ki gel seninle resim yapalım tahtada. Hakikaten eline o kalemi verip resme başlayınca bambaşka bir çocuğa dönüşmüştü. İşte o zaman onunla otizm olduğu için o anda iletişime geçebiliyorsun rahatlayınca. Ama rahatlatamazsanız çok zor bir şey vermeniz. O yüzden her çocuğun püf noktasını bulup ödül yöntemi bizde çok kıymetlidir. Ufak ufak, büyük değil. İşte mesela bardağı al, kenara koy dediğinizde karşısında bir ödül verebilmelisiniz. Ya da musluğu açabildiğinde bir ödül verebilmelisiniz. Bizim öğrencilerimizde, özellikle otizmde çok kıymetli.
1: Öğrencilerimiz sizin rehabilitasyon merkezinizde geçirdiği süreler var ama bahsettiğiniz gibi özellikle okul çağındaki çocukların okulda geçirdikleri çok daha büyük bir süre var ki zaten bu çocuklar akranlarından gelişim olarak geride olan çocuklar. Öğrenmekte, uygulamakta güçlük çeken çocuklar tam bu noktada da yine hepimizin yarası olan akran zorbalığı ile çok karşılaşıyorlar. Maalesef. Değil mi? Bu konuyla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz?
0: Ya evet, bir anımı anlatmak istiyorum. Yani bütün öğretmenlerimin affına sığınarak anlatmak istiyorum. İstisnalar kaideyi bozmaz. Bir öğrencimiz vardı. Hem fizik öğrencisi hem öğrenme güçlüğü olan bir öğrenci. Bir gün annesi aradı. Dedi ki hocam öğretmen asla sınıfta istemiyor. Bir okul ziyareti. Bizler de okul ziyareti oluyor. Okul ziyaretimizin amacı ne? Karşılıklı ne yapabiliriz? Biz öğretmenlerimize nasıl destek olabiliriz rehabilitasyon olarak? Çünkü bizde eğitim birebir, özel ders gibi ama diğer tarafta 40 kişi, 30 kişilik sınıfta öğretmen bizim öğrencimize vakit ayırması gerekiyor. Bu zor bir süreç öğretmen için. O yüzden biz de bir nebze olsun oraya katkı sağlayabilir miyiz diye. Sonra hayırdır dedim. Çocuk bahçede oynarken düşüyor işte. Anne hep başını bekliyor. Öğretmen böyle geliyor diyor ki biliyorum diyor. Yerim burası değil ama annen anlamıyor diye çocuğa bir cümle kullanıyor ve anne buna çok üzülüyor. Dedik acil gelir misiniz dedi. Neyse çıktık. Ertesi gün gittik böyle. İşte öğretmenle konuşacağız. Hocam yeter ki bu sınıfta kalsın. Çünkü çok geri bir öğrenci değil. Akranlarıyla okuması gereken bir öğrenci. Hani biz ne istiyorsanız rehabilitasyon olarak size destek olacağız diye. O gün öğretmen değişmiş gittiğimizde. Ve gittiğimiz öğretmen bizim öğrenciyi annemiz dedi ki en arkaya oturtuyor dedi. Gittiğimizde çocuk en öndeydi ve öğretmen masasının böyle dibindeydi. Sonra biz dedik işte öğrencimiz için geldik dedik. Ben dedi bugün başladım dedi. Kadrom buradaydı ama kendi şehir dışındaymış. Çok güzel bir öğretmendi. Bence öğrencinin en büyük şansıydı o. Hala annesi dua eder. 4. sınıfı bitirdi. 5'e başladı. O öğretmen için dua eder. Belki diğer öğretmen de olsa eriyecekti. Ama şu anda bambaşka bir öğrencimiz var. Yani çok zor olmasa gerek bir başını okşamak hepimiz için, komşumuz için. İşte veli dedi ki hocam bu bizim imtihanımız değil, bu komşumuzun, sizin, akrabalarımızın, bizim çocuklarımız, hepinizin imtihanı dedi. Düşündüm, doğru, evet, bizim onlara davranışlarımızla, yani sokakta gördüğümüz zaman böyle garip bir şey görmüş gibi bakmak yerine yani yürüyüp geçelim. Evet, benim çocuklarım özel. Ben hep diyorum herkesin öğrencisi özel, benim öğrencilerim, annelerim çok özeller. Yani normal çocuk neyse biz bu çocukları öyle görmeliyiz. Yani çok velim anlattı. Çocuğumdan dolayı komşum ilişiğini kesti. Akrabam ilişiğini kesti. Öz annesi ilişiğini kesti. Bunlar olmamalı. Evet, hepimizin imtihanı bunlar. Yani hepimizin çocukları da olabilirdi. Ben kendi okulumda diyorum hizmet ederken hep öyle düşünün. Bu benim çocuğum olabilirdi. Ya da ben olabilirdim. Çünkü 40 yaşında öğrencim var. Ne yaşayacağını hiç kimse bilemez. Bir velim düven önünde derse giderken böyle otobüsten indim hocam diyor. Çocuk otizmli olduğu için durmamış. Yerlere yattı, ağladı diyor. O kadar çok kişi çevirdi ki diyor. Kaçırıyor mu diyen oldu diyor. İşte paran mı yok diyen oldu diyor. Dövüyor musun diyen oldu diyor. Ne istiyor? Geri ağlayarak eve döndüm. Yani onun yerine hani belki tepkisiz kalmak o anne için daha şeydi veya farklı destek olmak, ama bu aileleri sorgulamayalım, sadece sevelim. Bir fincan kahve, bir fincan çay, herkesin evinde çay ve kahve var, ama muhabbet çok kıymetli bir şey, değer görmek çok kıymetli bir şey. Bir velimize kahve yaptığımda çok sevinmişti, ben çok etkilendim. Belki bizler için çok kıymetli, yani biz kahve bizim için belki çok değersiz bir şey. Dedi ki Zeynep hocam, o kadar mutlu oldum ki ya, hayatımda ilk defa biri bana kahve yaptı. Eve gittim, eşime kahve yaptım ama buradaki lezzeti alamadım. Evet, evinde kahvesi vardı. Oradaki maksat kahve değildi aslında. Birinin ona kahve yapmasıydı. Birinin onunla muhabbet etmesiydi.
1: Değer vermesiydi.
0: Evet. Bizler için öyle değil mi? Yani birinin bize hatır sorması, birinin bizimle muhabbet etmesi bizler için bile kıymetli. Benim annelerim ve çocuklarım için çok çok daha kıymetli. Yani biz neysek onlar o. Bunu hiç kimse unutmasın. Bizim çocuklarımız neyse o çocuklar o. Yani özel eğitim çocuğu, farklı çocuk, öyle bir çocuk yok. Ben böyle bahçede kendi çocuğuma böyle kızdığımda bir veli dedi ki, Zeynep hocam ya dedi, sen dedi kendi çocuğuna kızdın dedi. Evet dedim, benim çocuğumdan hiçbir farkları yok. Yani normal çocuk gibi. Biz onları hiç özel eğitim çocuğu olarak görmüyoruz ki... Öyle sosyal hayata hazırlayalım. Eğer biz onlara özel eğitim çocuğu der, her şeyden soyutlarsak dışarıdaki hayata hazırlayamayız. Çünkü onlar her şeyle karşılaşıyor çocuklar.
1: Evet.
0: Gerçekten özeller. Yani özel kelimesi havada kalmamalı. Evet, Rabbim bir taraflarına eksiklik vermiş ama çok çok güzel yönler vermiş bizim çocuklarımıza. Çok çok özel çocuklar onlar. Bence kıymetini bilsin etrafında özel çocuğu olan varsa.
1: Biz de bilelim.
0: Evet.
1: Dediğim gibi aynen, evet. O velinizin ifade ettiği gibi bizim de sorumluluğumuz da bu çocuklar.
0: Evet.
1: Çocuklarımıza da bu konuda eğitim vermeliyiz. Onlar da etraflarındaki özel çocukların farkına varmalı. Zorbalık yapmak yerine onlara yardımcı olmalı. Evlerimizde bunları gündem yapmalıyız.
0: Kesinlikle.
1: Bunları konuşmalıyız. Yani öğrenme güçlüğü çeken arkadaşıyla dalga geçmemesi gerektiğini, bedeninde bir engeli olan arkadaşına yardımcı olması gerektiğini, bugün bizim herhangi bir engelimiz olmamasına rağmen yarın olmayacağının bir garantisi olmadığını anlatmamız lazım. Bu konuda da en çok iş büyüklere düşüyor.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü büyükler zaten gördüğüm kadarıyla maalesef, herkesi de tabii bu töhmetin altında bırakmak,
0: evet,
1: istemiyoruz ama dediğiniz gibi onlarla görüşmek istemeyen, varlığını kabul etmeyen ailelerimiz var. Halbuki bir güler yüzünüze, bir merhabanıza,
0: evet,
1: ihtiyaçları var. O çocukların bir saçını okşamak, bir yüzüne gülümsemek, bir nasılsın kuzum demek bize hiçbir şey kaybettirmez.
0: Evet.
1: Ama onlara çok şey kazandırır.
0: Kesinlikle.
1: Zaten amacımız bu özel çocuklarımızı topluma kazandırmak. Toplumdan dışlayarak, bu görevi birilerinin üzerine atarak biz onların işini sadece zorlaştırıyoruz.
0: Evet.
1: Ama unutmayalım ki bu bireylerle mutlaka bir gün bir yerlerde karşılaşacağız. Onların hayatını kolay kılalım ki onlar da bizim hayatlarımızı kolay kılsınlar. Ki dediğiniz gibi bir de bunun kalbi yönü var, vicdani yönü var.
0: Kesinlikle.
1: Orası da çok çok ayrı. Peki hocam, bu özel eğitimdeki öğrencilerimiz ne zaman mezun ediyoruz dediniz ya, o rapordan o şeyi kaldırıyoruz dediniz ya, bunu ne zaman sağlıyorlar? Tam bir anlamıyla hani arkadaşlarının, akranlarının yanına yetişiyorlar mı, yoksa kabul edilebilir ölçüler olduğunda mı yapılıyor bu?
0: Daha çok kabul edilebilir ölçüler olduğunda, yani ne kadar yaklaştırabilirse kar. Evet, yaşıtlarına yaklaşan da var. Bu erken eğitime başlayan. Erken eğitime başlayan birçok alanda çocuklar yaşıtlarına yaklaşıyorlar. Birçok çocuk. Ama erken başlamadıysa çok zor. Aileler şöyle de yapabiliyor. İşte okuma yazma öğrencisi, özellikle özel öğrenmede çocuklar geliyor, eğitime başlıyor. 2. sınıf, 3. sınıf okuma yazma bilmiyor. Okuyup yazdığı zaman pardon, Zeynep hocam tamam benim çocuğum düzeldi, artık göndermeyeceğim, gelmek istemiyor. Aslında öyle bir şey yok. Öyle rapor alan da var. Yani çocuğu okuma yazmaya geçtikten sonra her şeyin bittiğini düşünüyor. Öyle bir dünya yok. Yani çocuk biraz toparladığı zaman, hastaneye gittikleri zaman ben çocuğumun raporunu bitirmek istiyorum diyebiliyor aile. Burada oradaki psikiyatrinin yaptığı testlerle bazen işte aile diyor ki hocam benim çocuğum düzeldi artık istemiyorum diyor. Psikiyatriye gidiyor. Bakıyor, tekrar testlere tabi tutuyorlar. Eğer gerek görürlerse, mesela biz bunu bir öğrencimizde yaşadık. Hayır diyor, raporuna devam edecek. Bu çocuğun hala ihtiyacı var diyor. Tamamen şehir hastanesine bağlı. Dediğim gibi her yıl biz rehberlik araştırma merkezine raporun bittiğinde tekrar gidiyoruz. Oradaki kontroller ve yapılan testler sonunda gerek olup olmadığına göre raporu bitiriyorlar.
1: Anladım. Peki bu özel eğitime gereksinim duyan bireyleri de özel eğitimi alan, kabul eden, bu konuda gerekli şeyleri yapanlarla yapmayan öğrenciler arasında gözle görülür farklar oluşuyor mu Zeynep
0: Tabii.
1: Hocam?
0: Kesinlikle. Çok bariz oluyor.
1: Mesela bunlarla ilgili örnekler verebilir misiniz? Yani mesela iki aynı gereksinime sahip öğrenci eğitim aldığında ya da almadığında ne gibi şeylerle? Hani şunu da sormak istiyorum. Eğitimi başta reddeden, gelmeyen ama sonra farkı görüp de tekrar gelen velilerimiz oluyor mu? Evet. Bunların size dönüşleri oluyor mu?
0: Kesinlikle. Mesela bir öğrencimiz vardı. Biz onu aldığımızda birinci sınıftaydı çocuk. Okudu, yazdı ve o çocuk eğer devam etseydi emsalleriyle eşdeğer gidebilirdi. Ama işte okuyup yazdıktan sonra aile dedi ki gelmek istemiyor, artık yollamayacağım dedi. Tamam, takdir sizin dedik ve artık göndermedi. Bu olay 3. sınıfta yaşandı. Çocuk 5. sınıfa geçindi. Tabii onunla devam eden çocuklar şu anda çok daha iyi durumdalar. Yani yaşıtlarıyla aynı testi çözen öğrencimiz var bizim. 5. sınıfta aile tekrar beni aradı. Yaklaşık 1-1,5 yıl görüşmedik. Zeynep hocam dedi, kızım 5. sınıfa geçti. Öğretmenlere diyor ki dedi, tekrar bunun özel eğitim alması lazım. Çocuğunuz geride. Oysa ki ben ona da telefonda dedim, keşke hiç bitirmeseydim. Ben sana anlattım. Ama hani çocuğun isteğini bırakmasaydın. Tekrar başladık şimdi biz o öğrencimizle eğitime. 5. sınıfta. Oysa ki devam et. Şimdi ama başladık. Nasıl başladık? 5. sınıftan çok geri adımlarla başladık. Ama onunla aynı anda başlayan çocuklarımız nereden baksanız emsallerine yakın testler çözüyor. Bu çok bariz bir fark oldu. Onunla tekrar sıfıra döner gibi olduk. Böyle bariz farklar olabiliyor. Oluyor. Evet. Ya da aile eğitimi çok kıymetli. Mesela iki aynı çocuk geliyor aynı tanıda. Ailesi çok ödevlerini birebir takip eden, işte öğretmenlerinin videolarını izleyen, öğretmenlerin verdiği ödev videolarını çekip tekrar öğretmenine atan, ailelerimizin çocuğuyla sadece okuldaki aldığı eğitimle kalan öğrenci arasında da çok büyük fark. Hani bu bizlerin çocukları için de geçerli, benim çocuklarım için de geçerli.
1: Tabii.
0: Aile desteği gerçekten çok kıymetli. Ha, bizdeki en büyük kıymeti ne? Bizdeki çocuklarımız çok bilinçli değil. O yüzden ailenin onu sürekli takip etmesi gerekiyor. Ödev veriyoruz mesela. Öğretmenlere sürekli hani mesaj atın, ödev verdik. Çünkü çocuk onu ya yırtıyor atıyor ya serviste bırakıyor atıyor. O yüzden şimdi mesela biz Atlas olarak çocuklarımıza kitap açtık. Tek tek hepsinin seviyesine uygun kitaplar aldık. Kitap açtık. Kitap gidip geliyor. Çünkü bu çıkardığımız kağıtları çocuk kaybedebiliyor, istemeyebiliyor. O yüzden bilinçli aile desteği çok önemli bizler için. Ben o yüzden diyorum ki bütün ailelere, çocuklarınızla gelin rehabilitasyon merkezlerine. Yani bizlerin hani servislerimiz müsait, kurumlarımız müsait. Gelin ki yüz yüze 8 ders boyunca, yani ayda çocuk dersten çıktıktan sonra öğretmenle yüz yüze görüşün. Öğretmen size neler yaptığını anlatsın. Siz sorularınızı anlatın. Çocuklarınızla kuruma gelip gidin. Mesela ekstra bizim mesela en büyük desteğimiz ailelere aile etkinliklerimiz oluyor. Çünkü genel müdürümüz şey demişti. Hocam annelere eğitim verelim. Annelere verelim. Anneleri rahatlatalım ki anneler evlerine kafaları dinç gidip çocuklarına vakit ayırabilsinler. Öyle olunca biz anne katı diye sırf annelerimize özel bir kat yaptık. Orada anneler el sanatları eğitimi alıyorlar. Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi alıyorlar. Yeri geliyor toplu etkinliklerimiz oluyor onlara özel. İşte ahşap boyamamız oluyor. Seramik atölyelerimiz oluyor. Bu şekilde onlar kendilerini mutlu hissettikleri zaman, bir etkinliğin birinde velinin biri şey dedi, çok etkilen. Hocam dedi, resmimi çeker misin dedi. Tamam hadi çekeyim dedim. Hayırdır dedim. Dedi ki eşim hep dert dedi. Sen mutfaktan başka bir şey yapamıyorsun. Çek de becerdiğimi görsün dedi. Aslında beceriyor ama çocuğunu bırakıp bu annemizin çocuğu Down sendromlu. Bırakıp gidebileceği bir yer yok. Yoksa yapabilir. Bu şekilde onlar da kendilerini fark edip rahatlayıp mutlu olup evlerine gittikleri zaman, o yüzden ben bütün annelerimizi kurumlara davet ediyorum. Gelsinler, çocuklarını takip etsinler. Öğretmenlerinden bilgi alsınlar. Sadece haftada 2 gün gelecekler kuruma.
1: O da birer saat.
0: Evet, bir saat bilemediniz, birbirlerini beklerlerse. Çünkü aynı bölgeden gelen çocuklar birbirlerini bekliyor 2 saat. Hı hı. Ama farklı muhabbetler oluşuyor. Bugün mesela bir veli oturması vardı. Beni de davet ettiler. Gittim, bütün veliler şey dedi. Biz burada çok mutluyuz. Hani veli. Çünkü hepsi birbirini anlıyor.
1: Evet.
0: Mesela gittiğim gezmelerde diyor, çocuğum bir şey yaptığı zaman hep yanlış gözle bakılıyor, uyarılıyor. Ama orada herkesin çocuğu özel o gezmede. Ama elleme, bırak, rahat bırak. Burada rahat olsun. Hep birbirlerine davranışlar öyleydi. Çok hoşuma gitti. O yüzden adaptasyonlar da aslında birbirlerini anlayan insanlarla oturuyorlar.
1: Evet. Aslında bu toplum içerisinde bize göre aykırı davranışta bulunan çocuklara böyle bir dönüp bakmamız bile aslında onlara ne kadar zarar veriyor değil
0: kesinlikle.
1: Mi? Böyle bir veliyle göz göze gelmemiz bile aslında onlara ne kadar zarar veriyor. Halbuki sevgiyle yaklaşıp bir sorun varsa el atmak, belki gülümsemek, belki dediğiniz gibi hiç tepki vermemek bile onlar için çok büyük bir fayda sağlıyor.
0: Kesinlikle.
1: Peki özel eğitim öğretmeni olmaya nasıl karar verdiniz? Kimler özel eğitimle ilgilenmeli? Herkes bu işi yapabilir mi? Yapmak isteyenler hangi yolları izlemeli? Bu konuda da sizden bilgi alayım.
0: Ben işte yıllar önce 2003'te mezun olduğumda rehabilitasyona başladım. Ya koca bir dünya. Ben size anlatmakla bitiremem. Ben hep şey diyorum, anlatılmaz yaşanır. Rehabilitasyon öyle bir sektör. Ama yıllar sonra Atlas'a dönerken işte genel müdürümüzün teklifiyle, o hep şey derdi, bizim bir rehabilitasyon, Atlas'ın bir rehabilitasyon olmalı derdi. İşte Zeynep hocam dönelim mi deyince öyle bismillah dedik. 2018 yılında başladık. Şimdi iyi ki dönmüşüm diyorum. İsteyerek döndüm, severek yapıyorum. Rehabilitasyon, ama bizim rehabilitasyon merkezi diploma işi değil. Yani rehabilitasyon sektörü diploma değil. Sevgi, merhamet, vicdan işi. Sevmeyen insan yapamaz bizim işimizi. Kesinlikle yapamaz. Yani rehabilitasyonda sevgi, merhamet çok kıymetli bir şey. Geçen yıl bir öğretmen arkadaş şey demişti. Hocam öğretmenlerinizi neye göre alıyorsunuz dedi. Ben hiçbir zaman diplomaya göre öğretmen almadım. Yani rehabilitasyona geldiyse önce bir vicdanı, Allah korkusu olmalı. O çocuğun bir başını okşayabilmeli. O çocuğa bir sarılabilmeli. O çocuğa bir... Çünkü ben hep söylüyorum, bir nebze de olsa biz bu işi yapmayacaksak hiç yapmayalım. Çünkü dışarıda zaten onun başını okşayan yok. Zaten elinden tutan yok. Öncelik bu. Bu olduktan sonra eğitim arkadan geliyor Fatma Hanım. Yani rehabilitasyonu yapacak insan çocukları sevmeli. Yani rehabilitasyonu sevmeli. Velisini sevmeli. Sevmek, sevmek, sevmek. Rehabilitasyonu başka özetleyemem. Yani koca bir derya. Bana deseniz ki günlerce anlat, ben size günlerce okulumu anlatabilirim.
1: Zorlukları baştan kabul ederek, bilerek değil mi? Göğüsleyecek evet. Güce sahip olarak gelmeli.
0: Zorluk olarak görmemeli. Yani öyle görünce zaten gitmiyor. Yani bu çocuk özel ve çok kıymetli. Ya bazen o kadar güzel anılarımız oluyor ki. İyi ki diyorum ya. İyi ki. Yani farklı. Zaten zorluk olarak gören yapamıyor. Yapamaz.
1: Evet.
0: Bu çocuk özel. Ben buna hizmet edeceğim. Ben annelerime hep şey diyorum. Bunlar sizin cennet anahtarınız. Bazen anneler üzülüyor. Anne yüreği kıyar. Bunlar sizin cennet anahtarınız. Biz de işte bir nebze ucundan tutabilir miyiz diye hizmet ediyoruz sizlerin duasıyla. Yoksa rehabilitasyonu yapmak zor. Ama sevmek, sevmek yani. Sevgi çok kıymetli bizim işimizde.
1: Sormaktan çok rahatsızlık duyduğum ama sormak zorunda hissettiğim bir soru var. Her işte maalesef olduğu gibi bu sizin işinizde de bu işi bir takım maddi kaygılar yüzünden yapan, belki söylediğiniz vicdana, merhamete sahip olmayan, ismi rehabilitasyon merkezi olan ama içeride gerekli şeyleri yapmayan bir takım kurumlar ve kuruluşlar da olabilir. Olmaması temennimiz ve İnşallah, dileğimiz ama evet. Olabilir. Burada özel eğitim çocuklarının velilerine böyle bir merkeze giderken dikkat etmeleri gereken noktalardan bahseder misiniz? Velilerimiz nelere dikkat etsinler? Nasıl ikna olsunlar? Nasıl güvensinler? Bunlar en iyi siz bilirsiniz, işin içinde olan biri olarak bilgi verirseniz sevinirim.
0: Yani evet, hani hiçbir adaptasyon hakkında konuşmak, ben hep şey derim, bazen veliler konuşunca hiç kimse hakkında konuşmak benim haddim değil, ben işime bakarım. Ama gidecekleri öğretmenle tanışsınlar. Ben hep öyle diyorum, yani tanışın, öğretmenlerin diplomalarına bir bakın. Yani kıymetli bir şey. Evet, bazen konuşmak gerçekten çirkin olabiliyor ama yaşadığımız gerçekler maalesef.
1: Maalesef.
0: Ki. Evet, çünkü biz bunu bir öğrencimizde yaşadık, yani işitme öğrencimizde. Bizim odyoloğumuz ayrılmıştı. Cihazı vardı çocuğun. Ben dedim ki, çok da sevdiğimiz, o da bizi seven. Devam etmek isteriz. İstersen de başımızla beraber öğretmenlerim yapabilir ama cihaz bizi aşan bir konu. Yani o çocuğun cihazını ayarlayamazsak iletişim kuramayız. İstersen odyolog olan bir kurum araştır dedim. Tamam Zeynep hocam dedi. Sonra işte bir kuruma başlayacağını söyledi. Dedim ki ya odyoloğu yok ki. Dedi Zeynep hocam ama var. Tamam dedim, o zaman almışlar, benim haberim yok. Yine zanda bulunmak istemem. Ama hakikaten yokmuş. O yüzden iyi araştırsınlar. Sevgi olan zaten o veliler o elektriği alıyorlar. Yani çok da böyle konuşmak uygun olmuyor. İyi araştırsınlar. Çocuklarını iyi sorgulasınlar. Yani dediğim gibi hiç kimse hakkında konuşmak. Herkes kendinden sorumludur. Biz en iyisini yapmakla sorumluyuz Atlas olarak. Biz Atlas Rehabilitasyonu dua niyetiyle açtık. Sadece tek niyetimiz dua kapısı. Çünkü Atlas büyük bir kurum. Benim genel müdürüm bana dedi ki senden sadece dua istiyorum. Bizim okulumuzun da sahibi yok. Yönetim kurulu başkanımız var. Genel müdürüm var. İkisi her geldiklerinde senden tek istediğimiz dua, başka bir şey istemiyoruz dediler. Sen Atlas Rehabilitasyon, Atlas Eğitim Kurumlarına dua kapısı olacaksın. O niyetle hizmet ediyoruz. İnşallah hakkıyla yapabiliyorsunuz Fatma Hanım. İnşallah. Niyetimiz o yani. İnşallah. Eksiğimiz illa var ama art niyetli bu çocukların hakkına girmeyiz Allah'ın izniyle.
1: Zaten bu özel çocukların da algıları, hissiyatları diğer çocuklara göre çok daha yüksek. Kimin kendine zarar vereceğini, kimin iyi niyetli, kimin kötü niyetli, kimin sahte, kimin candan olduğunu çok da iyi. Çok iyi ayırt ediyorlar. Çocuğunu takip eden bir velinin de zaten gönderdiği kurumla ilgili çocuğundan gelen dönütlerle ne olduğunu anlayacağını düşünüyorum ben.
0: İnşallah, aynen.
1: Hocam ağzına sağlık.
0: Allah razı olsun.
1: Yüreğine sağlık. Bize verdiğin bilgiler çok kıymetliydi. Dediğim gibi bu programda zaten özel çocuklarımızın farkına varmak, o özel çocukların ailesinin yaşadığı sıkıntıların farkına varmak, bazen bir gülümsememizin bile çok kıymetli olduğunu anlatmak üzere böyle bir program yapmak istemiştim. Siz de beni tek telefonumla kırmadan buralara kadar geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Söylemek istediğiniz, iletmek istediğiniz bir şey varsa onu da dinleyelim.
0: Ben de teşekkür ederim. Öncelikle beni davet ettiniz. Benim özel çocuklarımla ilgili bana konuşma fırsatı verdiğiniz, biraz daha bilinçlendirme fırsatı verdiğiniz için ben size teşekkür ederim. Allah razı olsun. Aradığınızda çok mutlu oldum. Ama benim bütün topluma duyurmak istedim. Lütfen sevin. Benim çocuklarımı çok sevin. Benim ailelerimi çok sevin. Kızınız, kardeşiniz, komşunuz, akrabanız, etrafınızdaki her şeyiniz olabilir. Bir kahveye davet edin, bir çaya davet edin. Siz bir çaya gidin. O zaman kendinizin bile ne kadar mutlu olduğunu göreceksiniz. O bir kişiyi güldürmek sana dünyaları veriyor. Sevin, özel çocukları çok sevin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun.
1: Evet kıymetli dinleyicilerim, sevgili izleyicilerim. Bugün de hoş, derin, kalplere değen bir sohbet ettiğimizi düşünüyorum. Ben büyük bir zevk aldım. Bilincim arttı, farkındalığım arttı. Umarım aynı etkiyi sizlerde de oluşturmuşuzdur. Haftaya yeni bir konukla, yeni bir konuyla görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşça kalın.
2: Fatma Sadıç'ın hazırlayıp sunduğu Hayatımız Eğitim sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Şimdi reklamlar. fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
4: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
5: Gelişmelerle karşınızdayız. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeşil vatana kasteden veya ihmaliyle ormanların yanmasına sebep olan hiç kimsenin yaptığının yanına kâr kalmayacağını belirterek, 1 Haziran 2026'dan bugüne kadarsa 27 ilimizde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden 16'sı tutuklandı, dedi. İstanbul Eyüp Sultan'da tırla hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Tırın çarpmasıyla ticari aracın 30 metre sürüklendiği öğrenildi. Bursa'da seyir halindeki tırdan yakıt dökülmesi üzerine zincirleme kaza meydana geldi. Yaklaşık 10 aracın karıştığı kazada yaralılar hastaneye kaldırılırken trafiğin kilitlendiği anlarda drone'la kaydedildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Konya ile Antalya arasındaki ulaşımın önemli geçiş noktalarından Alacabel Tüneli'nin tamamlanmasıyla seyahat süresinin 20 dakika, güzergahın da mevcut yola göre 7 kilometre kısalacağını açıkladı. İstanbul Havalimanı 24-30 Ağustos arasındaki dönemde günlük ortalama 1689 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en utanç verici kitap katliamları milli iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır. 28 Şubat döneminde 500'ü Sultan II. Abdülhamit Han'ın şahsi kitaplığına ait 4500 eser, devrin vesayetçi yöneticileri tarafından İstanbul Üniversitesi kütüphanesinden çöpe atılmıştır, dedi. Hakimler ve Savcılar Kurulu bazı mahkemelerle infaz hakimliklerinin yargı çevrelerini yeniden belirledi. Adalet Bakanı Gürlek, vatandaşlarımızın adalete daha hızlı ve kolay erişimini sağlamak amacıyla yargı hizmetlerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz, dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında firari İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
4: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
6: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
4: Radyo Radar 91.8.

0: uçacaktık.
1: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo.

uçurtma uçar sözlüğümden. Geri gelmeyecek bir kuş, yaşanmamış kırıntılar, sadece bir düş, zaman düşer ellerimden yere, oradan tat.

şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar. Sanma acı.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün sıcaklık en yüksek 28, en düşük 14 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Akışla Pınarbaşı 27, Sarız, Tomarsa, İnce, Sözvatan, Bünyan 28, Felaye 29, Yahyalı, Sarıoğlan, Develi, Yeşilhisar 30 derece, çevre illerde Yozgat 25, Nevşehir 28, Sivas 29, Niğde 30, Kırşehir 31 derece, büyük kentlerde İstanbul 31, Ankara 32, İzmir ise 34 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle karşınızdayız. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeşil vatana kasteden veya ihmaliyle ormanların yanmasına sebep olan hiç kimsenin yaptığının yanına kar kalmayacağını belirterek, 1 Haziran 2026'dan bugüne kadarsa 27 ilimizde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden 16'sı tutuklandı, dedi. İstanbul Eyüp Sultan'da tırla hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Tırın çarpmasıyla ticari aracın 30 metre sürüklendiği öğrenildi. Bursa'da seyir halindeki tırdan yakıt dökülmesi üzerine zincirleme kaza meydana geldi. Yaklaşık 10 aracın karıştığı kazada yaralılar hastaneye kaldırılırken trafiğin kilitlendiği anlarda drone'la kaydedildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Konya ile Antalya arasındaki ulaşımın önemli geçiş noktalarından Alacabel Tüneli'nin tamamlanmasıyla seyahat süresinin 20 dakika, güzergahın da mevcut yola göre 7 kilometre kısalacağını açıkladı. İstanbul Havalimanı 24-30 Ağustos arasındaki dönemde günlük ortalama 1689 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en utanç verici kitap katliamları milli iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır. 28 Şubat döneminde 500'ü Sultan II. Abdülhamit Han'ın şahsi kitaplığına ait 4500 eser, devrin vesayetçi yöneticileri tarafından İstanbul Üniversitesi kütüphanesinden çöpe atılmıştır, dedi. Hakimler ve Savcılar Kurulu bazı mahkemelerle infaz hakimliklerinin yargı çevrelerini yeniden belirledi. Adalet Bakanı Gürlek, vatandaşlarımızın adalete daha hızlı ve kolay erişimini sağlamak amacıyla yargı hizmetlerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz, dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında firari İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo

0: Trafikte güvenli hayat, kurallara uymakla olur. Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
1: Yayın tekrarı.
2: Yeni projeler, yükselen destinasyonlar, değişen rotalar ve sektörün gerçek gündemi bu ekranda. Kayseri'nin turizm potansiyeline yakından bakıyoruz. Gündem Turizm, Mehmet Doğan'ın sunumuyla her cumartesi saat 17'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.

0: Meddoğan'ın hazırlayıp sunduğu Gündem Turizm başlıyor.
1: Radar Kayseri ve Kayseri Radar dinleyici ve izleyicilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Ben Mehmet Doğan. Gündemimiz turizm. Kayutet Başkanımız Murat Erdal'la ikinci bölümümüzle devam ediyoruz. Evet Murat Bey, biraz da fuarlardan bahsedelim isterseniz.
2: Fuar, evet, fuarlardan bahsedebiliriz. Ben de şu an sıralamasını düşünüyorum. Aslında turizm haftası zannediyorum daha önceydi. Önce onu konuşalım. Nisan ayında 15-22 Nisan malum Türkiye'de turizm haftası ilan edilmiş bir dönem. Bütün illerde çeşitli faaliyetler yürütülüyor. İlgili valiliğin birimleri tarafından koordine edilen bir hafta oluyor bu hafta. Biz geçen sene kurulduğumuzda Kayseri Valiliği'nde Kayutet olarak sizle beraber, genel sekreterimizle beraber tam kadro orada hazır bulunduk. Ve vali yardımcımız Ömer Tekeş'in başkanlığında bir toplantı düzenlenmişti. Bizim herhalde üniversite kariyer haftasından sonraki ilk faaliyetimiz olacaktı, öyle hatırlıyorum. 5 gün süren bir program serisi belirlendi. Bunun bir tanesini komple Kayutet olarak biz ev sahipliği yapalım dedik. Ve Erdemli Vadisi'nde bir etkinlik organize ettik. Buna tam hatırlayamıyorum ama herhalde 5 otelle ya da 6 otelle.
3: Büyük otellerin
2: 5, evet, 5 olması lazım. 5 otelle beraber orada yaklaşık 2000 kişiyi ağırladık. Vali Bey bizden 500 kişilik bir yemek programı hazırlayın talebinde bulunmuştu ama 2000 kişiye yakın misafir ağırladık.
3: Bereketlendi.
2: Evet, çok güzel oldu. Yani Erdemli Vadisi'ne esasen böyle faaliyetlerin çok önemli olduğunu biz de o faaliyetten sonra anladık. Çünkü ben Erdemli Vadisi'ne ilk kez gitmiş oldum. Yani bir otelciyim ve bir sivil toplum kuruluşunun başkanıyım ama birçok değerimizin ben de açıkçası farkında değildim. Üzülerek söylüyorum. Hatta utanarak söylüyorum. Çünkü birçok noktada da malum sizle beraber utandığımız anlar oldu. Tabii onları burada şimdi konuşmak istemiyorum. Ancak biz de bazı değerlerimizin farkında değildik. O kapsamda çok güzel oldu. Dördüncü gününü, 5 günlük bir program serisiydi. Dördüncü gününü biz düzenlemiş olduk Erdemli Vadisi'nde. Bu yıl ise farklı bir destinasyon tercih edelim dedik. Bu sefer Soğanlı Vadisi'ni ilk başta düşündük. Sonra Kapadokya Alan Başkanlığı'na geçti. Orada zaten bir ivme yakalandı. Rotayı nereye çevirelim? Ağırnas'a mı çevirelim? İşte Böke'ye mi çevirelim? Derken Bayramacı, nihayetinde Bayramacı'ya karar kıldık. Bayramacı hakikaten çok güzel bir destinasyon. Yani kesinlikle yatırım faaliyetlerimizi de oraya yönlendirme kararı aldık akabinde. Termal özelliğinin olması, doğa özelliklerinin olması, Kozaklı vari bir yapının yanı sıra Avanos Ürgüp vari bir topografisinin olması.
3: Bazı yerleri de Mardin'i andırıyor.
2: Kesinlikle. Yani çok farklı yapı türleri de var. Yani yığma yapılar var, kaya oyma yapılar var. Yeraltı şehri var mı? O kadar detayına inemedik ama termal var ve en önemlisi orada bir göl var. Yani su sporlarının yapılma imkanı var. Avanos'un yaklaşık 10 kilometre yakınında, yani Kapadokya'nın aslında merkezi olabilecek bir nokta. Kayseri ile şu an Nevşehir'in bu popüler destinasyonlarının tam arasında olan bir lokasyon. Bizi çok heyecanlandırdı. İyi ki turizm haftasını bu yıl orada yaptık. Yine orada da bir 2000'e yakın katılımcı oldu. Belki 2000'i de geçmiştir. Tabii bu yıl daha da profesyonel yaptık bunu. Sadece Kayutet olarak yapmadık. İl Gençlik Spor Müdürlüğümüz de bu noktada bize destek oldu.
3: Koca Sinan Belediye'miz.
2: Tabii Koca Sinan Belediye'miz Zaten Ahmet Çolak Bayraktar Başkanımıza Bayramacı'da yapacağımız müjdesini direkt valilikteki toplantıdan çıkar çıkmaz ben bizzat kendim vermiştim. O da çok mutlu olmuştu. Çünkü kendisinin de orayla ilgili, oranın turizme kazandırılmasıyla ilgili hayalleri ve projeleri var. Malumunuz orada 100 yıla yakındır faaliyet gösteren bir kaplıcamız var. Şu an belediyemizin uhdesinde. Ancak son bir yıldır faaliyetini durdurmuş ve şu an bir renovasyon gerektiren bir alan. Bu alanı artık kayotet olarak mı ayağa kaldırırız, farklı yatırımcılar mı ayağa kaldırır ya da belediye kendim yapar. Orasını çok bilmiyorum. Süreç gösterecek ancak Bayramacı'da çok güzel şeyler olacak.
3: Bir de şey çok güzeldi Bayramacı'da benim hoşuma şu giden oldu. Bayramacı'nın gelişeceğine ben şu yüzden inanıyorum. Oradayken valimiz geldiğinde teyzelerle oturduk biraz. Oradaki yerel köylü teyzelerimizle oturduk. Teyzenin bir tanesi geldi valimize dedi ki sayın valim dedi, evladım dedi. Burada dedi bak dedi camimizin tuvaleti yok, okulumuzun şunu eksik, burada şu eksik. Buraya dedi insanlar kampa geliyorlar, gezmeye geliyorlar. Burayı biraz daha güzelleştirir misiniz? Gelenler daha rahat etsin. Evlerimize götürüyoruz bazen, çağırıyoruz gelenleri evet. dedi. Böyle bir yerin gelişmemesi mümkün değil bence.
2: Evet, kesinlikle.
3: Yerel halk istediği zaman
2: şimdi,
3: gelişir.
2: Katılıyorum. Biz dernek olarak faaliyetlerimizi her bir destinasyonda yapalım gibi bir düşüncemiz, malum sizin de bilginiz var. Böyle bir düşünceye sahiptik. İşte toplantılarımızı Arnas'ta, işte Soğanlı Vadisi'dir, Erdemli Vadisi'dir, farklı destinasyonlarda yapalım. Bu alanları hem dernek üyelerimize, otel sahiplerine tanıtmış olalım, hem de orada bir farkındalık yaratmış olalım arzusundaydık. Ancak gittiğimiz bütün destinasyonları şöyle gözümüzün önünden geçirdiğimde ben Bayramacı'yı biraz farklı tutuyorum bu noktada. Çünkü bir destinasyonun turizme kazandırılması sadece maddi yatırımlarla olacak bir iş değil. Oradaki halkın turizme bakış açısı çok önemli. Yani bu noktada kötüden örnek vermeyeceğim. Yani eleştirmek, kötü konuşmak çok istemiyorum. Ben iyi konuşayım. Bu konuda en iyi yer açık ara farkta Bayramacı'ydı. Oradaki teyzelerin sohbetine ben de şahit oldum. Ve o kadar güzel Türkçe ile konuşuyorlardı ki, yani o kadar böyle kendilerini ifade etme şekilleri, yani belli o mahallede, kasabada belli ki 100 yıldır faaliyet gösteren kaplıca o insanları bir şekilde değiştirmiş. Yani misafirperverliklerini çok ileri boyuta taşımış. İletişim becerilerini daha da arttırmış. Şimdi bazı destinasyonlarda malum insanlar yabancılayabiliyor. Yani bazı turistlere bakış açıları, yani kendinden olmayan insanlara direkt olumsuz bir şekilde yaklaşım sergileyebiliyorlar. Bunun biz tam tersini gördük Bayramacı'da. Yani bir teyzenin ikimizin koluna girip evladım buraya bir otel açın demesi, o anı unutamıyorum. Buraya Fransızlar geliyor, buraya Japonlar geliyor. Yani biz bunları, yani bu şehrin evlatları olarak ve turizmle ilgilenen insanlar olarak bugüne kadar hiç duymamıştık, bilmiyorduk.
3: Ben de duymamıştım.
2: Yani bilinmeyen çok fazla şeyimiz olduğunu açıkçası bu dernek bana göstermiş oldu.
3: Bir de Bayramacı'da mesela duruyoruz. Karşı taraftan Kapadokya'nın balonları kalkıyor.
2: Evet.
3: Kafanı bir çeviriyorsun.
2: Erciyes silüeti. Çok güzel. Evet. Çok güzel bir manzara.
3: Manzarası da çok güzel. Bir
2: yani Erciyes'i evet. Gitmeyenler için Bayramacı'ya herkesin ziyaret etmesi gerektiğini buradan ben belirtmek istiyorum. Çok güzel bir manzarası var. Yani doğa çok güzel. Göl manzarası, balonların görüntüsü, diğer taraftan dediğiniz gibi Erciyes silüeti ve zaten yapılar başlı başına çok güzel. Muhteşem bir ambiyans ama bu nasıl bugüne kadar fark edilmedi, o da ayrı bir soru işareti.
3: Geçen bir videoda denk geldi. Soğanlı Vadisi'ndeki teyzelerimiz, bu bebek yapanlar, oradaki yerel halk, gelen turistleri ağırlayan teyzelerimiz, Bayramacı'daki teyzelerime benzettim. Soğanlı Vadisi'ndeki teyzelerimiz hem İngilizce öğrenmişler, konuşuyorlar. Yani alışveriş yapıyorlar, insanlarla sohbet ediyorlar.
2: Kesinlikle. O daha da bir ileri ve seviye.
3: Bir teyze İtalyanca konuşmaya başlamış. İtalyanlar da gelmeye başlamış. Geçen videonun birinde önce İngilizce konuşuyor,

0: alan başkanlığı faaliyetleri daha az kısıtlamayla, daha hızlı bir bürokratik müdahaleyle gerçekleştirecektir. Yani bu noktada kimse kötü oldu diyemez. Ama bizlik bir durum çok kalmadığı için saymıyorum onu. Yoksa Soğanlı Vadisi evet parlayacak, yani yakın zamanda parlayacaktır. Çünkü artık Turizm Bakanlığı el attı.
1: Kayseri'ye de şöyle faydası olacak. Aziz George Kilisesi var.
0: Evet.
1: Geçen programda vekilimle görüşmüştük. Özel bir kişinin elindeydi. Onu kamulaştırdılar. 7-8 yıl kadar sürmüş.
0: Çok çok iyi oldu. Evet,
1: Aziz
0: evet.
1: George Kilisesi, izleyicilerimize anlatalım. Aziz George Kilisesi restorasyonu bittiğinde Güney Amerikalılar gelmeye başlayacak. Özellikle Brezilyalılar geldiklerinde hacı olacaklar.
0: Hacı oluyorlar, evet.
1: Konaklama sayılarımız artacak. Güney Amerikalı misafirlerimiz de artık Kayseri'de bence ağırlamaya başlayacağız. Birkaç sene sonra gelmeye başlayacak.
0: Evet.
1: Onlar da.
0: Bizi heyecanlandırıyor bu durum. Bu noktada charter seferlerinde artışlar olacaktır. Ben de duyduğumda şaşırdım. Yani Hristiyanlığın hangi mezhebidir, nedir vesaire bu kadar çok detaya inmiş değilim. Ama Güney Amerika ülkelerinden gelindiğinde hacı olduklarını ben de Murat Vekili'nden öğrenmiştim. Çok güzel bir potansiyel bizim için. Yani buna benzer değerlerimiz var mı? İşte yani burada Meryem Ana Kilisemiz dibimizde var. Ama ben Ağrınasa'da ilgiyi çekmek istiyorum. Ağrınasa'da çok farklı yapılar var ve İstanbul'dan özellikle Balkanlardan otobüslerle gelip ayin yapıp dönen çok böyle elit kesimlerin olduğunu biliyoruz. Bunu orada muhtarımızla görüştüğümüzde bunun da ciddi bir potansiyel olduğunu aslında belirtmekte yarar var. Bununla ilgili de çeşitli adımlar atılması gerekiyor.
1: Evet, inanç turizmini biraz daha geliştirmemiz evet, lazım. Evet. Elimizde çok kıymetli kiliseler var. Az önce başkanım Meryem Ana Kilisesi dediniz. Meryem Ana Kilisesi'nde şöyle bir özelliği var, onu da anlatalım. Dünyada herhalde başka örneği yok. İçi kütüphane.
0: Evet.
1: Kayseri Lisesi'nin karşısında. Gezmeyenlere tavsiye ediyorum.
0: Evet, yani, Barack Obama'nın
1: zamanında
0: bir önceki Cumhurbaşkanımız Sayın evet. Abdullah Gül'e ricası sonrasında kütüphaneye çevrilmiş. Çok güzel bir yapı. Yani esasen Mehmet Bey baktığınızda şimdi bir Romalıların yaşadığı topraklar, ciddi bir Hristiyan nüfus var. Selçuklulara yani Selçukluların göz bebeği olmuş bir şehir. Ki malum bir Erciyes belgeseli biz de ana sponsor olduk. Blue Port Ajans'ın yaptığı. Ben yani o belgeseli izlediğimde tüylerim diken diken oldu. Kayseri'nin kültürel mirası inanılmaz fazla. Yani sadece doğal güzellikler değil mesele. Mutlaka bu konuda da çok çok iyiyiz.
1: Büyük ama İskender'de kültürel gelmiş, herkes
0: kesinlikle
1: gelmiş.
0: Yani ben burada zannediyorum bir önceki programda Murat Vekilim Erciyes hakkında yeterince konuştu. O yüzden Erciyes'i çok fazla konuşmak istemiyorum. Yani bizim bir numaralı destinasyonumuz bu, bir gerçek. Bunu bu toplantıda ana gündem yapmayalım. Çünkü konuşsak sadece yine Erciyes konuşmuş olacağız. Ama Erciyes dışında bu şehirde hakikaten Selçuklulardan, Osmanlılardan, tabii başlangıçta Romalılara kadar çok fazla değerimiz var. Maalesef bu değerlerin, tekrar altını çizerek söylüyorum, biz turizmciler dahi bilincinde değiliz.
1: Biz nasıl gezmeye başladık onu da anlatalım istersen. Az önce anlatacaktım.
0: Evet, o çok hoş bir anı değil ama buyurun siz şey yapın.
1: Sayın Valimizle ve Murat Vekilimizle yaptığımız toplantılardan sonra işte şuraya gittiniz mi? Bakıyoruz birbirimize, hayır. Şurayı gördünüz mü? Hayır. Bir ara her toplantıdan sonra arabaya binip seninle bir yere gidiyorduk.
0: Evet, Kültepe Müzesi ilk şeyimizdi.
1: İlk oradan başladık.
0: Valilikten çıkar çıkmaz bu Kültepe neresi, bir gidelim.
1: Gezelim.
0: Gezelim, görelim dedik. Ama sonra herhalde 10 defa gitmişizdir oraya, evet. Değil mi? 10 evet. Defa, belki ondan daha fazla kez
1: gitmediğimiz değer herhalde hemen hemen
0: kalmadı. Tabii yani malum bu derneği eğer yönetiyorsak mecbur bu değerlerimizin farkında olmamız gerekiyor. Ama sadece derneği yönetiyorsak dememek lazım. Her vatandaşımızın işte bir yerde eğitimden bahsettik, öğrencilerden bahsettik. Öğrencilerden tutun Yani 7'den 70'e herkes

0: ülkemizin değerlerimizi çok iyi tanıması lazım. Ben utanarak söylüyorum demiştim zaten başında. Ama geç olsun güç olmasın diye bir tabir var ya, biz bir şekilde hatamızdan döndük. Şu anda hemen hemen bilmediğimiz destinasyon kalmadı. Ve bunun da şu an bu destinasyonların bilinmesi için elimizden geleni yapacağız. Malum bir dergimiz var. Kayotet'in çıkardığı Kayseri dergisi. Fuarlarda kullanıyoruz. Bu dergimizde üye otellerimizi tanıtmanın yanı sıra destinasyonlarımızı tanıtıyoruz. Dergimizin ilk yarısı tüm yani alfabetik sırayla yapmıştık. Şimdi yine zannediyorum öyle o şekilde ilerleyeceğiz. İşte Arnas'tan başlıyoruz. Bütün destinasyonları sırayla böyle işlediğimiz, tüm destinasyonlardaki değerleri öne çıkarttığımız bir dergi. İlk yarısı bu şeklinde, destinasyon tanıtımı şeklinde. İkinci yarısında da derginin üye otellerimizle ilgili bilgiler veriyoruz. Yani Kayseri'nin bir turizm rehberi aslında. Bunu gittiğimiz fuarlarda yani gururla dağıtıyoruz.
1: Evet, bir de Avla Kanyonu da var, çok güzel. Evet. Bunu da tavsiye ederim. Yani görenler buranın Türkiye, bura Amerika mı diyorlar, evet, neresi evet. diyorlar.
0: Evet, kesinlikle.
1: Öyle deyince ben Hürmetçi köyünden de çok etkilendim. Gittiğimde tesadüf atlara çağırdık, işte atlar, yılkı atları doğada gezen, o atlar da belediyeye geçti, belediyemiz. Evet, 250 evet. tane at oldu galiba.
0: Evet, belediyemiz o konuda maşallah iyi ilerliyor.
1: Evet.
0: Ya diyorum ya işte,
1: bir yandan atlar geçiyor, bu suyun içinden de mandalar çıkmaya başlıyor. Bir yanda neredeyim, film setinde miyim diye oluyorsunuz.
0: Kesinlikle. Ha ben bu noktada Büyükşehir Belediye'mize sizin vesilenizle de teşekkür etmek istiyorum. Sayın Başkanımız Doktor Memduh Büyükkılıç hakikaten yani turizme karşı son yıllarda çok ciddi bir şekilde atağa geçmiş durumda. Başta belirttiğim gibi ajandalarında biraz geri plandaydık. Ama son birkaç yılda bu durum tersine dönmüş durumda. Hemen hemen her destinasyonla ilgili bir faaliyetleri var. Müze yapım hızımız ciddi anlamda artmış
1: evet,
0: durumda.
1: Çok hızlı müze yapıyorlar.
0: Yakın zamanda Millet Bahçesi'nde çok büyük bir kütüphane açtık. Çok ciddi tarih eserleri Kayseri'ye getirtme yolunda adımlar attı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ama şunu belirtmek istiyorum. Bu sadece Büyükşehir Belediyesi, Valilik, yani kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılacak bir iş değil. Yani burada özel sektörün bir şekilde bu olaylara müdahil olması gerekiyor. Bu çerçevede de Kayotet zannediyorum önümüzdeki yıllarda bayağı bir adımdan bahsettirecek.
1: Evet, burada halkımıza da çok iş düşüyor. Yani önce halkımızın gidip görmesi gerekiyor ki halk gittikçe, yerel halk gittikçe alan gelişiyor, mekanlar gelişiyor, sayıları artıyor. Diğer illerden veya yurt dışından gelen misafirleri de daha artık daha kaliteli, daha geniş bir mekanlarda ağırlama fırsatı bulmamız için yerel halkımızın da destek olması gerekiyor.
0: Evet, evet.
1: Yani artık biz her pazar neredeyse çoluk çocuk bir yere gidiyoruz.
0: Evet, ona ben de dahil oldum. Benim evet. malum ikinci çocuk biraz bu konuda beni son 3-4 aydır zorladı. Yeni bebeğimiz oldu.
1: Hayırlı olsun tekrar.
0: Teşekkür ediyorum. Zannediyorum şöyle bir ayaklansın. Şu an 7 aylık. Ayaklandıktan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Devam edeceğiz inşallah.
0: Evet, son konu zannediyorum şeydi, onu es geçmeyelim. Fuar konusuydu. Fuarlar konusunda tabii tanıtım faaliyeti dedik. Yani en başta eğitim ve tanıtım odaklı ilerleyeceğimizi belirtmiştik. Yani şehrin tanıtımında biz öncü bir rol üstleneceğiz. Bu konuda ne yapılabilir? İşte tanıtım videosu hazırlama vesaire, bunlar yani biraz sıradan işler diyeyim artık. Daha doğrusu günümüzde freelancerların da evden rahatlıkla yapabildiği, hatta freelancerların şu an bir ekipman vesaire bile kullanmadan şu an yapay zekalarla bile artık videoların yapılabildiği bir dönem yaşıyoruz. Yani burada asıl mesele fiziki ziyaretler, fiziki geziler. Yani daha da bunu açmak gerekirse fuarlar. Yani biz Kayseri'de Kayseri otelciliği olarak, Kayseri turizmi olarak fuarların çok önemli olduğu kanaatindeyiz. Bu bizim açıldığı derneği kurduğumuzdaki ana gündemlerimizden biriydi. Bunu şu yüzden altını çiziyorum bu konunun. Derneğimiz kurulduğu güne kadar uluslararası ya da ulusal iki türlü de yapılmış hiçbir fuara Kayseri'den birden fazla otel katılmamıştı. Zamanında Hilton'un bir iki fuara katılmışlığı var. Radisson'un keza öylesine. Ama onun dışında hiç bir katılım maalesef olmamıştı özel sektör boyutunda. Tabii RGS AŞ özellikle Murat Vekilimizin yönetim kurulu başkanı olduğu dönemde, şimdi de Hamdi Ercüman başkanımızın yönettiği şimdiki dönemde yine keza buna dahil. Yani RGS AŞ birçok fuarda bulunuyor. Ama ben RGS AŞ'yi yani bir otel gibi maalesef göremiyorum. Yani kamu destekli bir yarı özerk bir kurum. Belediyenin noktasında olan bir kurum, Büyükşehir Belediyesi'nin. Haliyle onların katılımıyla özel sektörün katılımı birbirinden farklı. Bu noktada özel sektörden maalesef katılımlar hiç olmamıştı. Ta ki 2024 Eylül ayına kadar. 2024 Eylül ayında biz İstanbul Turizm Fuarı'na kayötet olarak 6 otelle beraber katıldık. Bu çok muazzam bir olaydı bana göre. Çünkü az önce bahsettiğim dergilerimizi, Kayseri dergilerini bu fuara özellikle yetiştirme arzusundaydık ve son dakikada yetiştirdik. Fuarda 6 otel stand kurdu ama tam merkezde Kayotet'in standı vardı. Ve hemen hemen her otel ortalama 150-200'e yakın B2B görüşme yapmış oldu. Ama Kayotet standı zannediyorum 700-800'lerdeydi. Yani bizim genel sekreterimiz artık çevresindeki otellere bakacak, kafamı kaldıracak zamanım yok diye o esnada konuşuyordu. Çünkü her gelen otel gezmeden hemen önce direkt merkezdeki Kayotet standına gelip merakla o dergilere baktı. Arkadaki ekranlarda Kayseri'yi tanıtan videoları izledi. Ve Kayseri hakkında bilinçlendikten sonra oradaki sponsor olan 6 otelimizi ziyaret etmeye başladı. Yani odağımız Kayotet'in standıydı. Bu çok güzel bir etki yarattı ve hakikaten bunun geri dönüşünü de 6 otel zaten bir fuar sonrasında mutlaka 6 otel geri dönüşünü yaşadı ama şehir bazında da bunun biz faydasını gördük. Haliyle şu an 2025 İstanbul Turizm Fuarı'na da yine katılma kararı aldık. EMIT'e katılamamıştık ama bu yıl EMIT'e de katılacağız. Yani fuarları çok önemsiyoruz çünkü şehrin tanıtımı noktasında çok etkili olduğunu düşünüyoruz. Otellere sağladığı fayda çok ayrı bir konu. Bunu da zaten oteller farkında ve bu faydayı da görmüş durumdalar. Ama otellerin yaşadığı faydanın yanı sıra şehrin turizmle ilgili tanınırlığı, bilinirliğinin artması bizim için çok daha önemli. Zaten orada siz de birlikteydik. Siz de farkındasınız. Murat Vekilimiz yine İstanbul'da fuardaydı. Standımızın başındaydı. İl Kültür Turizm Müdürümüz Sayın Şükrü Dursun oradaydı. Yani biz kendi otellerimizin standında bulunmak yerine Kayotet'in standında gelen misafirlerle sohbet ettik. Çok ilgi gördü. Fuara katılan diğer katılımcıların da çok ilgisini çekti. Ve yani aslında rekabet içerisinde olması gereken bu kurumların aynı çatı altında aynı standda olması
1: İlk defa.
0: Çok çok ilgi çekti. Yani siz arkadaş rakip değil misiniz? Aynı standta ne işiniz var? Sorusunu birçok kişi sordu orada. Doğru, rakibiz dedik ama biz burada sadece kendimiz için bulunmuyoruz. Biz burada şehir için bulunuyoruz cevabını verdik. Ve büyük bir geri dönüşünü de ben aldığımız kanaatindeyim. Bu yıl daha da güzel olacak inşallah. Yine Eylül'de İstanbul'da olacağız.
1: Bence bir de marka bilinirliğimizi, yani Kayseri'nin bilinirliğini arttırmak için de her fuarda Kayseri'nin adının olması gerekiyor. Evet. Gittik gördük, yani bir sürü il vardı. Nevşehir vardı. Antep vardı, ellerinde baklavayla dolaşıyorlardı. Gerçi biz de pastırma dağıttık.
0: Evet, doğru. Pastırmalarımızı da dağıttık. Bu yıl daha da iyi olacak. Bu yıl mantı farklı ürünler de götüreceğiz inşallah. Daha da güzel olacağı kanaatindeyim. Katılıyorum size. Yani diğer illerden yani bizim çapta iş yapan bir il olmadı esasen ama belediye boyutunda standlar vardı. Ama dernek olarak herhangi bir şehre, şehirle ilgili bir dernek, ben bir Ege bölgesinde ve Akdeniz bölgelerinde Bodrum'la ilgili bir dernek vardı hatırladığım kadarıyla. Evet.
1: Bu da gastronomiyle alakalıydı.
0: Evet, gastronomiyle alakalıydı. Ama şehir otellerinin, yani Anadolu'da tabii küçük bir şehir değiliz, yani bir metropolüz ama turizm sektörü açısından konuştuğumuzda küçük bir şehiriz. Sonuçta biz 41 oteli temsil eden bir derneğiz. Kayseri'de toplam 38 tane turizm işletme belgeli. Bunun sayısı zannediyorum 39 oldu. 76 ya da 77 civarında da basit konaklama belgeli otelimiz var. Yani bu tabii göreceli olarak küçük, yani az bir sayı. Bu noktada 6 tane otelin bir araya gelip böyle bir girişimde bulunması takdire şayan bence.
1: Bence de, ellerimize sağlık.
0: Evet, evet, sizin de elinize sağlık.
1: Hepimizin eline sağlık. Fuardan sonra ne yaptık? Geldik Kayseri'ye. Çok pardon. Destinasyon demişken Ali Dağ'la Tomaza'dan da biraz bahsetsek.
0: Evet, Ali Dağ'da Ali Dağ'ında yamaç paraşütü gibi bir aktivite var. Bu aktivite bu şehre gelen herkes tarafından çok ilgiyle karşılanıyor. Ama bununla ilgili bir lisans problemi vardı. Bunu Talas Belediyesi'nin de girişimiyle, değerli başkanımız Mustafa Yalçın'ın teşebbüsleriyle bu olayın da üstesinden 2025 yılı itibariyle gelmiş olduk.
1: Şu an reklamını yapamıyoruz.
0: Evet, şu an reklamını yapabiliyoruz. Orada lisanslı bir uçuş artık gerçekleştirebiliyoruz. Bu aktivitenin PR'ını yapmak için PR'ını yapmak konusunda bizi çok rahatlattı. Çünkü dediğiniz gibi olayın bir kere yasal sıkıntıları mevcuttu. Bunların hepsinin üstesinden gelinmiş olundu. Zannediyorum yamaç paraşütü önümüzdeki yıllarda yani Erciyes kadar olmasa da Kayseri'de çok önemli bir sportif faaliyet olarak öne çıkacaktır.
1: Biz ne zaman yapmaya gideceğiz?
0: Ben o konuda biraz şeyim, bir korkusu var. Amerika'da yaşadığım dönemde çok fazla deniz aşırı uçuş yaptım. Bir yerden sonra bende korku yarattı. İnşallah bakalım. Oğlum biraz büyüsün, oğlumla beraber deneyeceğim.
1: Tamam.
0: O bana cesaret verir umarım.
1: Tomaz'da da çok güzel oldu. Hem evet. Peki hem Şifbara. Evet. Köylerinde kanolar yapılıyor.
0: Evet, orada da zamantı kano sap olması lazım. Beyefendinin adı
1: İbrahim
0: Bey'di, pardon, çok pardon. Kendisine de buradan selam söylemiş olalım. İbrahim Bey otellerimizde bu faaliyetleri tanıtma konusunda girişimde bulundu. Tabii biz de bunu dernek olarak olumlu karşıladık. Şu an hemen hemen birçok otelin lobisine Böke'de kano yapılabileceği ve bununla ilgili çeşitli görsellerin otel lobilerine yerleştirilmesine müsaade edebileceğimizi belirtti kendisine. İlk de zannediyorum sizin otelinizde başladılar. Akabinde bana gelmişlerdi. Şu an birçok otelin lobisinde Kayseri'de neler yapılabilirin cevabını yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. Aslında amacımız biraz da buydu. Yani biz sadece otelciler, otelcilik konuları için değil, Kayseri turizmi için kurulduğumuzu bu tarz olaylar aslında daha iyi göstermiş oluyor. Çünkü lobilerimizde turizm destinasyonlarımızı şimdi tanıtmak gibi bir misyonumuz da olduğu için dergilerimizi malum önümüzdeki yıl sayısını biraz fazla bastıralım. Otellerimizin lobilerinde misafirlerimize Kayseri dergisini mutlaka gösterelim gibi bir arzu içerisindeyiz. Tüm otel odalarında, Kayseri'de bulunan bütün otellerin bütün odalarında bu dergimiz olsun. Kayseri'yi daha iyi tanısınlar arzusundayız. Güzel şeyler oluyor.
1: Şey de yapmaya başlamıştık. Geçen sene oda kartlarımızın 10 tane resim seçtik. Kayseri'de
0: evet, sizin fikriniz de çok güzel bir fikirdi. Evet.
1: Oda kartlarının bir yüzüne resim
0: logo,
1: bastırdık.
0: Logo basmak yerine, logomuzu basmak yerine bir destinasyon görseli koyalım demiştiniz. Çok ilgi çekti. Evet, çok. Evet. Yani ben bu kadar ilgi çekeceğini düşünmemiştim. Güzel bir fikirdi. Hakikaten ben insanların oda kartına asansörde denk geldiğimde böyle dikkatle baktıklarını, o ilgili destinasyonun nere olduğunu böyle merak ettiklerini gördüm. Onu biraz daha geliştirelim. Onu da kare kodu uygulamasına da geçersek
1: evet, kartımıza bir kare kod da bastıralım.
0: Çok daha verimli olacaktır. Sadece yani bana Soğanlı Vadisi geldi, sadece ona baktım olmasın. Girdiğinde bizim dergimizin hatta dijital haline ulaşması, diğer destinasyonlarda veya görebileceği bir platforma yönlendirilmesi bu noktada daha verimli olacaktır.
1: Evet, benim aklıma şöyle bir şey de geliyor. Bu tabletler var ya, yazılı tabletler.
0: Evet.
1: Bir tane havalimanına koyalım, büyük bir şey. Üzerine kare kod, kalem, kaleye getirsin misafire. Kalenin içindeki müzeye geçsinler, oradaki tabletlerimize baksınlar. Yavaş yavaş da turistlerimizi havalimanından da ilgilerini de çekmeye başlayalım artık. Bence havalimanını biraz daha canlandırmamız gerekiyor galiba.
0: Evet, bu konuda size katılıyorum. Bunu hatta yakın zamanda valimizle görüştüğümüzde devlet hava meydanları işletmesiyle bir bu konunun görüşülmesine yarar olduğunu kendisi de belirtmişti. Orada havalimanımızın içerisine bir tanıtım standının kurulması arzusunda olduğumuzu siz belirtmiştiniz. Orada bazı eserlerin taklitinin sergilenmesi ve bunların orijinalinde nerede bulunduğunun belirtilmesi. Yine bunlar kare kodlarla yapılabilecek faaliyetler. Çok faydalı olur tabii.
1: Otellerden devam edelim isterseniz. Sonra biraz itfaiyeye değinelim.
0: Evet, yakın zamanda malum elin bir olay yaşandı Kartalkaya'da ve ciddi can kayıpları yaşandı. Tekrardan hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu
1: ailelere sabır diliyoruz.
0: Ailelerine tabii sabır diliyoruz. Bu açıkçası çok üstünde konuşmak istediğimiz bir konu değil. Çünkü son hemen hemen 5-6 aydır hepimizin gündemindeydi. Bu olay hakikaten her konuştuğumuzda içimizi artık karartan bir konu haline geldi. Şimdi konuya nereden başlasam onu bilemedim. Ama ilk ziyaretimizle başlayalım. Metin Yıldızkan, İtfaiye Daire Başkanımız. Sizle beraber malum ziyarete gittik kendisine. Ve bu ziyarette ben çok mutlu oldum. Çünkü çok çok düzgün bir yönetici. Ben,
1: vizyonu çok geniş.
0: Çok vizyonlu evet. Biri. Ben Metin Başkan'ın turizme bakış açısını böyle dinlediğimde o odada şunu düşündüm. Yani resmen turizm sektöründe bir bürokrat olmalıymış. Aynen bu cümleyi kurdum. Yani itfaiye
1: daire başkanı.
0: İtfaiye daire başkanı ama sanki turizmle ilgili bir alanda bir bürokrat olsa çok daha faydalı olur gibi geldi. Çünkü turizme yaklaşımı çok güzeldi. Kurduğu cümleler, yaklaşımlar bizleri çok mutlu etti. Şimdi ben bunu söylerken itfaiye noktasında yani yönetmeliğe uygun olmayan otelleri savunuyor değilim. Mutlaka bütün otellerin A'dan Z'ye denetleniyor olması lazım ki benim otelim an itibariyle denetim aşamasında. Şu an Kayseri'de bildiğim kadarıyla dün yaptığımız toplantıda 20'den fazla otelin eş zamanlı şu an denetlendiği konuşuldu. Bazı otellerimiz uygunluk raporunu aldı. Diğerleri şu an hala denetleniyor ve denetlenmemiş şu an yaklaşık bir 20-30 civarında da otel var. Bunlar da tabii denetlenecek. Bunun da bilgisini üyelerimize verdik. Bütün oteller denetlenecek dedik. Yani burada bir art niyeti yok. Bütün oteller kayıtsız şartsız mutlaka denetlenecek.
1: Şunu da söyleyeyim. Otellerimiz eksik olduğu için denetlenmiyor. Eksiklik varsa diye önlem amacıyla denetleniyor.
0: Kesinlikle. Yani bazı oteller şu an CİMER şikayetleri nedeniyle denetleniyor. Bildiğim kadarıyla Melikgazi Belediyesi doğrudan kendi talepte bulunup bizim ilçemizdeki bütün belediyeler, bütün oteller denetlensin demiş. Bunlar gayet normal şeyler. Bunların da olması gerekiyor. Orayla ilgili bir mevzuat değişikliği zannediyorum yakın zamanda olmuş ya da olacak. Önümüzdeki yıldan itibaren bütün oteller tam emin değilim ama 25 odadan fazla olan oda sayısı fazla olan oteller yılda bir, 25'ten az olanlar 2 yılda bir olmak kaydıyla rutin bir şekilde denetlenecek. Bu denetim itfaiye tarafından değil, lisanslı firmalar tarafından yapılacak. Yani bu konuda da güzel bir adım atılmış oldu. Açıkçası ben Kartalkaya'daki olaya direkt girip kim hatalıydı, kim suçluydu ve benzeri bir olaya girmek istemiyorum. Ancak biz Türklerin genel özelliği bir olay başımıza geldiğinde genelde önemsiyoruz. Ama bu aynı zamanda bir linç olayına da dönüşebiliyor. Metin Başkan'ı ben bu yüzden takdir ediyorum. Metin Başkan problemlerin, eksikliklerin, birçok şeyin bilincinde. Fakat şu an kamuoyunun hassas olması nedeniyle özellikle otellere yönelik olan bu negatif tutumun nasıl bertaraf edileceği konusunda kendisi kaygılarını dile getirdi. Bu yani bu sağduyulu yaklaşım bizi çok çok mutlu etti. Yani sizin hatalarınızı örtbas edelim demedi tabii ki. Ama bu noktada ivedilikle bunları nasıl çözebiliriz? Bu eksiklikleri nasıl giderebiliriz? Kayseri'de otelciler yangın mevzuatı konusunda başarılı cümlesini bir an evvel nasıl kurdurabiliriz'in yolunu aradı. Yani kamuoyuna yansımadı belki ama itfaiye ile birçok otel şu an işbirliği içerisinde yangın tatbikatları yapmaya başladı. Birçok faaliyette bulundu oteller. Dediğim gibi şu anda yangın yönetmeliğine uygunluğu sadece denetleniyor otellerin. Bir eksik, kusur, hata var mı diye denetleniyor mutlaka. Ancak ben şu an böyle majör bir problemi olan otel Kayseri'de tanımıyorum.
1: Otellerimizin çoğu yeni
0: zaten. Çoğu yeni, tabii çoğu yeni. Özellikle Erciyes'teki otellerimiz daha ilk başta biraz gündem oldu ama sonra olay şehirdeki otellere de yansıdı. Yani bütün otelleri kapsadı olay. Ve şu an hali hazırda da yani birçok kurum denetleniyor. Sadece otelcilik değil, bu noktada bildiğim kadarıyla organize sanayide çok fazla fabrika an itibariyle denetleniyor. Yani bunları yapmak boynumuzun borcu. Bir kere kanunlara uymak gerekiyor. Her otelde ufak tefek mutlaka hatalar var. Bu hatalar esasen Mehmet Bey, benim çoğunlukla gördüğüm kadarıyla ki kendi otelim de buna dahil olmak üzere yönetmelikleri düzgün takip etmediğimizden kaynaklanıyor. Yani dünkü toplantıda birçok otelci arkadaş bana ya başkanım biz açıldığımızda bura böyleydi bir şey demediler ama şimdi böyle diyorlar. Şimdi vatandaş olarak yasaları takip etmekle mükellefiz. Kanunları takip etmekle mükellefiz. Yani yasa değişiklikleri, bunları mevzuat değişiklikleri bunları takip etmekle mükellefiz. Mesela acil aydınlatmalar, çok basit bir örnek vereyim. 2015 yılında ben tesisimi açtım. Sadece ana merdiven dairelerinde vardı. Orada zorunluydu. Zannediyorum 2018 yılında mevzuat değişikliğiyle bu koridorları da kapsamış. Ben bunu takip etmemişim. Yani bu tabii ki benim suçum. Benim yani bunu takip etmem gerekiyor. Bu noktada daha bilinçli oldu birçok otelimiz. Ama sadece işletmenin bilinçli olması malum yetmiyor. Bu konuda denetleyicilerin de bilinçli olması gerekiyor. İtfaiyeye bakıyorum, bilinçsiz mi? İtfaiye çok, yani şu an harıl harıl çalışıyor ve ben itfaiyeye çok üzülüyorum. Çünkü şu anda bu kadar bahsettiğim oteli sadece iki denetçi denetliyor. Yani iki tane bu konuda inşaat mühendisi otelin yapısal durumunu an itibariyle denetliyor ve bu iki arkadaş ciddi anlamda yıpranmış durumda. Mehmet Bey ve Mustafa Bey, soyadlarını bilmiyorum ama bütün otelciler biliyor, yani ya Mehmet Bey geldi ya Mustafa Bey geldi, çünkü iki tane inşaat mühendisi var. Şimdi olağan koşullarda kadro yeterli durumdayken bir anda bu olayın patlak vermesi ve bütün otellerin ve sadece otel de değil farklı kurumlar da buna dahil olmuş. Bildiğim kadarıyla diyetisyenler dahi, onlar da, onların ilgili mevzuatından kaynaklı onlar da iş yeri açarken zannediyorum itfaiye kontrolüne tabi olunmuş. Orada hali hazırda Temmuz'un sonuna kadar gibi bir ibare öyle duymuştum. Yapılmazsa cezai müeyyidesi varmış. Yani şu kadar işletme var, işte nasıl bu kadar sürede denetleyeceğiz telaşesi var. Diğer taraftan oteller kamuoyunun dikkatinde, gündeminde olduğu için oteller eş zamanlı denetleniyor. Diğer taraftan OSB'de ayrı bir denetim furyası var. Eş zamanlı hali hazırda işleri ruhsatı normal alan, mesken alan yerlerin rutin bir kontrolü var. Ki o rutin kontroller için iki mühendis normalde idealken çok farklı şeyler bir anda çıkmış ve kısa vadede yapılmak durumunda. Ana Allah yardımcılar olsun. Ben o itfaiyeye girdiğimde kendimi çok şey hissediyorum. Gergin hissediyorum çünkü herkes bir telaş içinde. Allah yardımcılar olsun. Bu az önce bahsettiğim haber itfaiyemizi de rahatlatacak. Bana göre tüm vatandaşlarımızı rahatlatacak bir durum. Düzenli her yıl denetim yapılacak olması. Sonuçta ben 2015'te açtım tesisimi ve 2025'te üzücü bir hadise neticesinde denetleniyorum. Yani bu hadise burada değil, farklı bir ilde oldu ama ülke gündeminde aylarca kaldı ve hala da kalmaya devam ediyor. Ama böyle bir olay olmasaydı belki denetlenmeyecektik ve uzun yıllar devam edecekti. Belki o olumsuz durum kendi otelimizde meydana gelecekti. Yani her şerde bir hayır vardır mı diyeyim artık çok bilemiyorum. Çok doğru bir yaklaşım olmayabilir ama bu olay tüm otellerin denetlenmesine vesile oldu. Bundan dolayı ben mutluyum. Kendi hatalarımı da görmüş oldum. Birçok yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarla görüştük. Herkes kendi hatasının daha çok farkına vardı. Dediğim gibi altını çizerek söylemek istiyorum. Otellerimizin çoğu yeni, yapısal hatalar daha çok açıldıkları dönemle şu anki zaman arasındaki mevzuat değişikliklerinden kaynaklanıyor. Yoksa bu otellerin çoğu düzgün, doğru yapılmış oteller. Ha, istisnalar var mı? Mutlaka var. İstisnalar kaydeyi bozmaz ama Kayseri otelleri, bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim, yangın yönetmelikleri konusunda diğer illere nazaran başarılı. Bunu belirtmek istiyorum.
1: Doğru. Ona şunu da ekleyelim. Büyük otellerimiz zaten periyodik olarak kendi markaları denetliyorlar yangın, evet, konusunda. Evet. Mesela bizim otelimize düzenli olarak yılda 2-3 kere gizli misafir geliyor. Ne bileyim, ipi çekiyor, zile basıyor, saunaya gidiyor, acil butonuna basıyor. Yani otelde çıkartabileceği her türlü problemi çıkartmaya çalışıyor.
0: Doğru, tabii.
1: Verilen tepkileri görüyor. O yüzden büyük markalı otellerin denetlemeleri de sürekli oluyor, onu da belirtelim. Ufak tefek sadece ışıktı, aydınlatmaydı. Ufak tefek şu an eksikler gideriliyor.
0: Evet,
1: sizin otelde, diğer otellerde, evet, bir problemimiz, evet, yok çok şükür hiçbirinde. Biraz Kayseri Valimize değinmek istiyorum.
0: Evet, Kayseri Valimiz bizim her şeyimiz. Sayın Gökmen Çiçek, yani mutlaka bundan önceki dönem valilerimiz de şehrimiz için mutlaka çok kıymetliydi. Fakat turizm sektörü için, sadece turizm sektörü özelinde konuşuyorsak eğer, ki gündemimiz bu program turizm olduğu için ben turizm özelinde bahsetmek istiyorum. Kayseri Valimiz bana göre gelmiş geçmiş en kıymetli, en değerli valimiz.
1: Efsane valimiz olacak.
0: Efsane valimiz bizim. Bizim her şeyimiz. Bakış açısı, vizyonu, yaklaşımı muazzam. Ki ben bunu turizm sektörü için konuşuyorum ama malum birçok bizim üyemiz, işletme sahibi üyemiz sadece turizm sektöründe faaliyet göstermiyor. İnşaat sektöründe, işte enerji sektöründe faaliyet gösteren, gıda sektöründe faaliyet gösteren farklı işletme sahiplerimiz var. Yani diğer sektörler için de zannediyorum aynı düşünceye sahip vatandaşlarımız.
1: Her yerde çünkü.
0: Valimiz çok çalışkan. Yani maşallah ben enerjisine çok hayranım. Vizyonuna çok hayranım. Yani bilgi birikimi çok üst düzeyde. Yani bazı konularda, yani ben mühendisliğimi sorguluyorum. Ben akşam saat 11'den 12'den önce eve girmediğini biliyorum. Çoğu zaman 1'de 2'de evine girebiliyor ve sabah saat 6'da tekrar iş yerinde oluyor. Yani evde geçirdiği süre 5-6 saat. Ve bu 5-6 saatlik özel kendine ait süre içerisinde uyumanın yanı sıra genel kültür noktasında da kendini doldurmaya devam ediyor. Yani bana bana kendimi sorgulatıyor. Ben Vali Bey'le bir araya geldiğimde kendimi sürekli sorguluyorum. Donanım noktasında konuşuyorum. Gelişmişlik noktasında konuşuyorum. Yani gelişmiş bir birey olarak ben iyi değilim cümlesini dedirtiyor bana Vali Bey sürekli bir araya geldiğimde. Yani bana bu etkiyi yaratmış olan çok nadir kişilerden birisi. Hayranım gerçekten kendisine. Ve en önemli özelliği her tarz düşünceye açık olması. Tabii valimizin Afyon'da bir önceki dönem görev yeri olan Afyon'da turizmle iç içe olmuş olması bizim en büyük şansımız bana göre buydu. Kendisi yani diğer sektörlerden turizmi bir nebze farklı tutuyor. Bunun faydasını şöyle görüyoruz. İşte konuşmanın başlarında dedim ya, Memduh Başkan'ın ajandasında turizm yok mu? Mutlaka var. Yani kimse yok diyemez. Kimse bu konuda bunu inkar edemez. Yani başkanımız hakikaten şehrimiz için çok kıymetli, çok da değerli şeyler yapıyor. Ancak turizm biraz gerideydi önem sırasında. Valimiz onu önlere çıkarttı. Kesinlikle önlere çıkarttı. Valimiz dediğim gibi şehrimiz için çok büyük bir lütuf. Bu yıl 3. yılını şu an devirdi diyebiliyorum. 4. yılımıza giriyoruz. Umarım
1: deprem bölgesine gittiği için.
0: Evet, evet. Umarım gitmez. Yani ben gitmesini hiç istemiyorum. Ama zannediyorum 3 büyük ilden birine gidecektir. Çünkü valimizin ben ileride, yani benim kendi kişisel düşüncem bu, bakan olacağı ve çok üst düzey noktalara ulaşacağı kanaatindeyim. Bu kesin olacaktır. İktidarın bu arada ne olduğu, iktidarın hangi boyutta değiştiğinin hiçbir önemi yok. Valimiz belki ileride bir cumhurbaşkanı olarak karşımıza çıkacaktır. Ben bundan onur duyarım, mutluluk duyarım ve bir sürü görüş farklılığı olan bir derneğiz. Yani farklı görüş, düşüncelere sahip kişilerden oluşan bir derneğiz. Dernekteki herkesin hayran olduğu bir kişi. Yani vali dediğim gibi, valimiz bizim her şeyimiz. İyi ki var, iyi ki yanımızda. Tabii sadece ondan bahsetmek istemiyorum. Murat Vekilimizden de bahsetmek istiyorum. Murat Vekilimiz de keza öyle. Memduh Başkanımızın ajandasında turizmi üst sıralara taşıyan bir başka bizim destekçimiz. Aynı zamanda derneğimizin onursal başkanı. Tabii Murat Vekilimiz de uzun yıllar turizmle ilgili bir mesai arkadaşlığımız oldu. Çünkü kendisi Erciyes AŞ'nin yönetim kurulu başkanıydı uzun yıllar. Haliyle birçok otelciyi ya ziyarete gidiyordu ya kendisi ağırlıyordu. Ekseriyette Erciyes AŞ'nin ev sahipliğinde toplantılar yapılıyordu. Haliyle bir mesai arkadaşlığımız oldu uzun yıllar boyunca. Vekil olduktan sonra da Kayseri'de turizmle ilgili bir gündem olduğu vakit direkt karşımıza çıkan kişi Murat Vekil oluyor.
1: Kimin derdi olsa koşuyor.
0: Tabii. Ve Murat Vekilimizdeki yaklaşım da kesinlikle parti dışı bir yaklaşım. Siyasi düşüncelerden alınmış bir yaklaşım. 7'den 70'e herkese bu noktada özellikle turizmle ilgili çok destekçi bir
1: gönüllü turizm öncesinde.
0: Evet, gönüllü turizm öncesi. Biz onursal başkan ilan etmiştik kendisini. Kendisi de mutlu olmuştu. Ve toplantılarımızda hemen hemen birçok toplantımızda Kayseri'de ise mutlaka toplantımız da oluyor. Salı, çarşamba, perşembe günleri mecliste oluyor maalesef. Şehrimizi temsil ediyor. Hatta sadece şehrimizi temsil etmiyor. Şu an Avrupa Birliği ile ilgili konularda ülkemizi temsil ediyor.
1: NATO zirvesinde konuşma yaptı.
0: Evet. Evet. Vekilimiz de her şeyimiz yani.
1: Evet.
0: Onda
1: o da iyi ki var. Galler maçı geçirdik.
0: Evet.
1: Çok
0: şehrin
1: güzeldi.
0: Misafirperverliğinin doruklara çıktığı bir maçtı.
1: Taksi durağımızdan başladık havalimanındaki. Herkes Ciddet gibi giyindi. O gün temizlendi. Yeni kıyafetler giyindi. Evet. Bayram gibi. Misafirlerimizi karşıladık.
0: Evet.
1: Otellerimizi de ağırladık. Şunu da aslında biz insanlara bence artık yani belki doğru kelime olmayabilir ama öğretmeye başladık. Yani şehirdeki ev sahibi biz otelcileriz. Oteller. Bir insan bir şehre gittiğinde kaldığında eğer otelden mutsuz ayrılıyorsa şehirle alakalı da negatif düşünceler
0: kesinlikle,
1: oluyor.
0: Kesinlikle. Yani biz burada derneği ilk kurduğumuzda hatta ilk lansman toplantımızda bu konuyu basın sektörüyle paylaşmıştık. Otelciliğin çok önemli olduğunu, şehrin tanıtımı için otelciliğin ciddiyetle yapılması gerektiğini ifade etmiştik. Kurduğunuz cümle sonuna kadar arkasındayım. Burada misafirlerimizin gerek il dışından gerek ülke dışından gelen yerli ya da yabancı bütün misafirlerimizin konaklama deneyimleri şehirle ilgili kesinlikle kendi iç dünyalarında bir yargı oluşturmuş oluyor. Bu yargı olumlu ya da olumsuz olması kesinlikle bir önceki gece klima eğer iyiyse iyi oluyor. Eğer klima çalışmamışsa yani mutsuz bir konaklama deneyimi geçirmişse emin olun şehirde güzel şeyler olsa bile, güzel yerleri geçse bile mutlu bir şekilde gitmiyor bu şehirden. Haliyle şehir hakkında bir ön yargı oluşmuş oluyor. Bu ön yargı bizim maalesef istemediğimiz bir durum. Ama ben Kayseri Otelciliği'nin altını çizerek söylemek istiyorum. Çok başarılı olduğu görüşündeyim. Bunu derneğin başkanı olduğum için söylemiyorum. Özellikle brand marka otellerimizin ulusal diğer rakipleriyle kıyasladığımızda, diğer aynı markalarla kıyasladığımızda başarısı dikkat çekiyor. Yani bunu tabii reklam olmayacaksa örneğini vermek istiyorum ki sizin otelinizle başlayalım. Kayseri Dedeman'ın diğer Dedeman'lar yani ülke çapındaki diğer Dedeman'lar içerisinde başarı ödülü alıyor olması gurur verici bir şey. Keza Holiday'in en iyi Holiday'in otel seçilmesi altını tabii çizerek söylüyorum, Türkiye'deki diğer aynı markadaki diğer otellerle kıyaslamasından bahsediyorum. Veya Radisson Blu Kayseri'nin en iyi, Türkiye'deki en iyi Radisson seçilmiş olması veya Booking'deki puanının
1: seçildi galiba.
0: Tabii o onların daha da üst düzeyde birkaç yıl boyunca başarısı olmuştu. Ama bizim Brent otellerimiz gerçekten diğer illerdeki rakiplerine göre üst düzey bir performans sergiliyor. Buna sadece otelcilik olarak bakmayalım. Restoranlarda da benzer durum var. Yani burada Big Chef, Happy Moons, Hunger, bu tarz markalar, bu tarz uluslararası, ulusal, hatta bunlar aynı zamanda uluslararası markalar haline gelmiş durumda. Bu markalar içerisinde de Kayseri şubelerinin diğer il şubelerine kıyasla daha yüksek misafir memnuniyet puanına sahip olması, bu şehirde turizmin turizm paydaşları tarafından doğru yönetildiğini, doğru icra edildiğini gösteriyor. Yani Kayseri'de otelcilik anlayışı bana göre üst düzeyde. Diğer illere kıyasla konuşuyorum. Kayseri'de turizm çalışanları bana göre iyi çalışıyor. Yöneticiler iyi çalışıyor.
1: Bence de ya. Kapıdaki bellboy arkadaşlarımızdan housekeeping'e kadar, şeflerimize kadar. Yani normalde insanlar gittikleri yerlerde, otellerde pek yemek yemezler. Ama bizim otellerimizin yemekleri otel yemekleri gibi değil. Çok kaliteli, çok güzel. Restoranlarımızın birçok restoranımızdan bence daha kaliteli.
0: Evet, otellerimiz. Burada gastronominin en büyük yükünü çeken kurumlar şu an oteller. Bu konuda katılıyorum size. Ama işte sohbetin başında belirttiğimiz gibi bununla ilgili nitelikli personel eksikliğinden kaynaklı biraz da bu durum. Otellerin bu noktada gücü normal bir restorana göre fazla olduğundan dolayı oteller bu nitelikli personeli çekebiliyor. Ancak gastronomi bölümünün açılmasıyla beraber sadece otellerde değil, sokakta da bu lezzetlerle misafirlerimizi buluşturacağız inşallah.
1: Yine Kayseri'de bir ilk yaptık. Ödül töreni. Kayseri evet. Turizm Ödülleri gecesi düzenledik.
0: Evet, son konumuz zannediyorum. O da şöyle oldu. Açıkçası bir iki haftada karar verilmiş bir konu. Çok hızlı ilerledi. Murat vekilimiz bunu yıllardır Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı döneminden beri dile getiriyordu. Kayseri'de bir turizmle ilgili ödül töreni, ödül gecesi, geleneksel, sürdürülebilir bir ödül gecesi yapalım düşüncesi her daim vardı. Ancak herhangi bir kurum ya da bu tabii özel sektörün yapacağı bir iş, kamunun yapacağı, yani şöyle daha doğrusu toparlayayım. Bununla ilgili girişimde bulunabilecek bir baba yiğit tabiri caizse çıkmamıştı.
1: Evet.
0: Çünkü bu tarz ödül törenleri açıkçası biraz insanları tedirgin eden ödül törenleri oluyor. Çünkü ödül alandan ziyade alamayanların tepkileriyle yüzleşebiliyorsunuz. Yüzleşme ihtimaliniz var. Ve kaş yaparken göz çıkarma tabiri vardır ya. Yani bu olay bize faydadan çok zarar mı verecek acaba endişesi. Zannediyorum bunu denemeye çalışmış olan ajanslar oldu zamanında. Yani ben birkaç kişiden duydum bunu. Ama herkes bu benzeri tedirginliklerden dolayı rafa kaldırmış bu projeyi. Ama valimiz turizm haftasından sonra bizden böyle bir geceyi düzenleyin talimatı verince, şimdi valimizi o kadar çok seviyoruz ki, yani derneği tabiri caizse valimiz yönetiyor. Valimiz şunu yapın diyor, tamam diyoruz. Bunu yapın diyor, tamam diyoruz.
1: Güzel şeyler
0: istiyoruz. Yani emredersiniz diyoruz. Yani emredersiniz dışında yani öyle bir aurası var ki yani yok da diyemiyoruz. Ya tabii burada kafamıza yatmayan bir şey yapıyor değiliz. Yani burada kimse yanlış anlamasın. Bunu illaki sonrasında muhakeme ediyoruz. Yani o an emredersiniz demek durumunda kalıyoruz ama sonrasında kafamıza eğer silmeyecek olsa valimizi ziyaret edip valim biz böyle dedik ama biz bunu yapamayız deriz. Ama böyle bir durumda esasen hiç yaşanmadı. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Yani ne konuştuğunu çok iyi bilen bir bürokrat sayın valimiz. Dolayısıyla bunu yapın talimatını verdikten sonra çok kısa sürede bunu planladık. Tabii planladığımızda alışılagelmiş ödül törenleri tabiri caizse sektörün enleri şeklinde genelde yapılmakta. Birçok ilde örneğe bu şekilde oluyor. Ama üye sayımız az. İlk ödül törenimiz olacak. İnsanların kalbini kırabiliriz endişesi yüksek. Olayı tam tersine çevirelim dedik. Kendi kendimize ödül vermeyelim. Biz ödül verelim.
1: O da sizin fikriniz tabii.
0: Evet. Vali Bey'le bunu paylaştığımda Vali Bey'in çok hoşuna gitti. Çünkü yani tam sorgulama kelimesini kullanmak istemedim ama o an öyle demek durumunda kaldım. Biz kayıtsız olarak kamu kurum ve kuruluşlarını sorgulayacağız sayın valim dedim. Yani biraz böyle yani siz kimsiniz bizi sorgulayacaksınız vari bir bakışı oldu sayın valimin ama tabii o benim niyetimin farkındaydı. O da çok destekledi bu fikri. Branş kategorilerinde kamu kurum ve kuruluşlarına ödül dağıttık. Tabii bu branşlarımız nelerdi? İşte kış turizmi, spor turizmi, kültür inanç turizmi, kongre turizmi, işte sağlık turizmi, gastronomi bu alanlarda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına ödüller dağıttık. Peki bu ödüller hep bu kurumlara mı verilecek? Evet, hep bu kurumlara verilecek. Bunun cevabını böyle direkt net verdim soran kişilere. Yani o zaman her yıl ne farklılık olacak? Biz bu ödülü bu kurumlar bu branş alanında faaliyet gösteriyor diye vermiyoruz. Biz bu kurumların son 12 ay içerisindeki yaptıkları işleri o an salondaki turizm paydaşlarıyla ve basın sektörüyle buluşturduk. Yani eğer bir kurumun, siz de bu konuyu çok iyi biliyorsunuz, mesela bir branş kategorisinde bir kamu kurumunu davet ettik ve bize biz bir faaliyette bulunmadık dedi son 12 ay içerisinde. Peki o zaman dedik, ödül töreninden çıkarttık. Yani ödül verebilmemiz için ilgili kamu kurum ve kuruluşunun o branşla ilgili son 12 ay içerisinde bir faaliyette bulunmuş olması gerekir. Tabii kimi hakkını vererek işler yapmıştır, kimi bir tane faaliyette bulunmuştur, kimi 10 tane faaliyette bulunmuştur. Bunun ayrımına o kadar girmedik. Bir tane bile sergileyebileceği bir faaliyet, hizmet, aktivite her neyse varsa eğer bunu paylaşmasını rica ettik. Ve bunları video olarak talep ettik. Ve o sırada salondaki ki 1000'e yakın hatta 1000'in üzerinde katılımcılar merkezinde yaptık. Evet. Yani biraz hızlı oldu ama çok etkili oldu. Videolarını gönderebilmiş olan, faaliyetlerini gönderebilmiş olan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ödüller verdik. Tabii bu noktada Büyükşehir Belediyesi'nin 4 tane kurumu, spor kategorisinde Spor AŞ, işte kış turizmi kategorisinde Erciyes AŞ, kültür inanç kategorisinde Kent Tarih ve Tanıtımı Daire Başkanlığı, gastronomi kategorisinde Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı olmak üzere 4 kurumu Büyükşehir Belediye'mizin ödül aldı. Yani bu ödüller boş ödüller değildi. Çünkü bu kurumların her biri o kurumu yöneten kişiye bir kere ödüllerini verdik. Yani Erciyes AŞ'de yönetim kurulu başkanımız Sayın Hamdi Elcuman ödülünü aldı. Ama Hamdi Elcuman sahneye çıkarken Erciyes AŞ'nin son 12 ayda yapılmış faaliyetleri ekranlara yansıdı. Yani bu faaliyet eğer zaten olmasaydı o ödülü zaten almamış olacaktı. O faaliyetinde ne derece oradaki turizm paydaşlarını tatmin ettiyse oradaki alkışların yoğunluğuyla belirlenmiş oldu. Dolayısıyla biz kamu kurum ve kuruluşlarını sorgulamaktan kastım. Yani lütfen yanlış anlaşılmasın, tabii haddimize değil, biz kamu kurum ve kuruluşlarını sorgulayacak bir makamda değiliz, öyle bir niyetimiz de yok. Ama onların yaptığı işleri turizm paydaşlarımıza göstermiş oluyoruz ve basın sektörüyle paylaşmış oluyoruz. Yani aslında onların kendilerini ifade etmelerine vesile olduk biz. Ve kendini iyi ifade eden ödül aldığı gibi çok da alkış aldı. Kendini az ifade etmiş olan ödül aldı ama az alkış aldı. Kendini hiç ifade edemeyen ise ödül de almadı, alkış da almadı, gelmedi. Durum bu. Ama sonrasında güzel olan şey şu, özellikle size de çok telefon geldi biliyorum. Birçok kurum arayıp, ya biz niye ödül töreninde yokuz, bize neden ödül vermediniz, biz de işte şu faaliyette bulunduk, bu faaliyette bulunduk. Bunu bir sonraki yıl, bu bizim tabiri caizse acemilik dönemimizdi. Şimdi işte kalfalık dönemine terfi ediyoruz. Önümüzdeki yıl çok daha profesyonel yapacağız. İnşallah ondan sonraki yıl tamamen usta olacağız. Belki direkt usta da oluruz, bilemiyorum artık ama bence ilki için çok başarılı bir ödül gecesiydi.
1: Bence gene profesyonel oldu. Hem sunucularımız, hop dedik Ayhan Bey evet, geldi, evet. Mehmet Bey geldi,
0: evet.
1: TGRT spikeri. Daha sonra Kayserili ünlü oyuncumuz Murat'ını almış. Sağolsun evet, bizi evet, kırmadı, geldi.
0: Hem de hiç yapılmamış bir şey yaptı.
1: Evet, ilk defa sahneye çıktı.
0: Evet.
1: Klarnetiyle. O gün konser veren Riders grubumuzla birlikte 4-5 tane eser bize sergilediler. Bize çaldılar, söylediler, sağ olsunlar. O yönden de çok güzel oldu. Çok farklı oldu, ilk defa yapıldı.
0: Valla Mehmet Bey, ben bu kadar başarılı geçeceğini esasen düşünmüyordum. İnancım yok değildi. İnancım mutlaka vardı ama korkum daha fazlaydı. Çünkü ilk olduğu için çok fazla eleştiriye maruz kalabiliriz. Şunda aksaklık olabilir, bunda bir problem olabilir. Ama Sayın Koca Sinan Belediye Başkanım tam programın sonlarına doğru, yani programın bu kadar artık uzamasından böyle duyduğu serzenişe böyle şahit oldum. Valimizin o sırada emniyet mensuplarına salondan kimse çıkmayacak talimatı tabii orada herkesi güldürdü. Tabii işin esprisi bir tarafa, hakikaten bir protokol kadrosunun 3 saate yakın süren bir programda başından sonuna kadar bulunması, bizlere duydukları saygı, bundan dolayı her birine çok teşekkür ediyorum sizin vesilenizle. Bize onur ettiler. Sadece gelip başında bulunup gidebilirlerdi. Önceki dönem bakanımız Mehmet Özasekin'in aylar sonra ilk kez bir programa gelmesi ve o programda 3 saate yakın durması, sağlık sorunları yaşamasına rağmen bulunması takdire şayan bir durum. Bütün katılımcılar çok mutlu oldu. Özellikle ödül alanlar kendi yaptıkları faaliyetleri kamuoyuyla paylaştığımız, turizmcilerle, turizm paydaşlarıyla paylaşma fırsatı verdiğimiz için bizlere teşekkür etti. Bunlar bizi mutlu etti. Yani güzel bir faaliyetti, güzel bir etkinlikti.
1: Kayseri'de de bir şeyler değişiyor artık. O gün ödül alan Mustafa Türkgöz Beyefendi'nin konuşması vardı kısaca.
0: Evet, evet.
1: Kayseri'de de genelde yapılan iyi şeyler değer az görür, daha çok eleştirilir. Bu geceyi düzenleyen herkese teşekkür ederiz dedi. O da evet, bence doğru bir noktaya
0: evet,
1: değindi.
0: Evet, evet, kesinlikle o da Mustafa Tokgöz de bizi mutlu etti güzel yorumlarıyla. Ki kendisi bu noktada etkinlik senin bir il başkan olarak bulunmuştu. Ama zannediyorum seneye etkinlik senden ziyade partner dernek statüsüyle o kategoride ödül vermiştik kendisine. Şimdi kongre fuar turizminde de kendisine zannediyorum gelecek sene bir ödül vereceğiz. Çünkü yapı fuarı ev sahipliği yaptı yakın zamanda. Konut ve yapı fuarı. O da şehrimizde alışılagelmiş mobilya fuarı, çelik kapı fuarı ve benzeri fuarların yanı sıra böyle bir yapı ve konut fuarı da ayrı bir kategori olarak kongre fuar turizmi noktasında bizim ayrı bir değerimiz olmuş oldu. Onun da ben geleneksel bir faaliyet olacağı kanaatindeyim. Dolayısıyla Mustafa Bey'e de buradan bir önceki fuar için kendisine teşekkür ettiğimizi, Kayseri turizmine değer kattığını belirtmek istiyorum.
1: Eklemek istediğiniz, şunu da konuşsak diyeceğiniz bir şey var mı aklınıza gelen? Hemen hemen çok şeyden bahsettik sanırım. Ama
0: faaliyetlerimizin tamamından bahsettim. Yani burada sadece öncelikle bu programın da ben çok Kayseri turizmine fayda sağlayacağı kanaatindeyim. Bundan sonraki

0: iyi bir reyting aldığını duydum. O da ayrıca mutlu etti beni. Umarım ben o reytingi şu an bozmamışımdır.
1: Estağfurullah.
0: İnşallah artarak devam eder.
1: Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim.
0: Başarılar diliyorum.
1: Sağ ol. İyi ki geldin dostum. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet izleyicilerimiz, bugün Murat Erdal'ı ağırladık. Konu Kayseri'ydi, Kayotep'ti, turizm destinasyonlarımızdı. Gelişen noktalarımızdan bahsettik. Eksik gördüğümüz yönlerimizi biraz bahsettik. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki program görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günler.
2: Mehmet Doğan'ın hazırlayıp sunduğu Gündem Turizm başlıyor.
3: Yayın tekrarı.
4: Yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları da notalarla. Ve bazı dahiler vardır ki, yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugünkü programımızda da Frédéric Chopin'i konuk edeceğiz.

Chopin, Varşova'dan 46 kilometre uzaklıktaki Zelazowa Wola köyünde doğdu. Kilise vaftiz kayıtları doğum tarihini 22 Şubat 1810 olarak gösterdi ve adı Latince'de Fredericus Franciscus şeklinde kaydedildi. Ancak Chopin ve ailesi doğum gününü 1 Mart olarak kabul etti. Babası Nicolas Chopin, Lorraine bölgesinde bir Fransızdı ve 1787 yılında henüz 16 yaşındayken Polonya'ya göç etti. Polonya aristokrasisinin çocuklarına öğretmenlik yaptı ve 1806 yılında Justyna Krznowska ile evlendi. Justyna, Skarberg ailesinin yoksul bir akrabasıydı.

Chopin ailenin ikinci çocuğu ve tek oğluydu. Ludwika adında bir ablası, Isabella ve Emily adında iki kız kardeşi vardı. Babası evde lehçe konuşulmasına özellikle özen gösterdi. Chopin doğduktan 6 ay sonra, Ekim 1810'da ailesi Varşova'ya taşındı. Babası Varşova Lisesi'nde Fransızca öğretmenliğine başladı ve aile Sakson Sarayı'nda yaşamaya devam etti. Babası flüt ve keman, annesi piyano çaldı ve öğrencilere ders verdi. Chopin narin bir yapıya sahipti ve çocukluğunda hastalıklara karşı hassas oldu. İlk piyano eğitimini annesinden aldı, ardından 1816-1821 yılları arasında Çek piyanist Wojciech Zimny'den ders almaya başladı. Ablası Ludwika da Zimny'den ders aldı ve kardeşler birlikte düetler çaldı. Chopin'in harika bir çocuk olduğu erken yaşlarda anlaşıldı. 7 yaşındayken halka açık konserler verdi. 1817 yılında biri sol minör, diğeri si bemol majör olmak üzere iki polonez besteledi. 1821'de yayınlanan La Bemol Majör Polonez, hocası Zimny'ye adandı ve Chopin'in günümüze ulaşan en eski el yazması oldu.

1817'de Sakson Sarayı'na askeri gerekçelerle el kondu ve Varşova Lisesi Kazimierz Sarayı'na taşındı. Chopin ailesi de buraya yerleşti. Bu dönemde Frederick, Belvedere Sarayı'nda yaşayan Büyük Dük Konstantin'in oğluyla oyun arkadaşı oldu. Chopin, Dük için piyano çaldı ve onun adına bir marş yazdı. Polonyalı şair Julian Ursny, 1818 yılında Küçük Chopin'in ününden söz etti. Sanatçı 21 yaşında Paris'e yerleşti. Paris'te geçirdiği 19 yıl boyunca yalnızca yaklaşık 30 konser verdi ve daha çok salon konserlerini tercih etti. Geçimini beste satarak ve özel piyano dersleri vererek geçiren Chopin, 1835'te Fransız vatandaşlığını aldı ve 1836'da Maria Wozniacka ile nişanlandı. Ancak nişan 1837'de bozuldu. Daha sonra George Sand'la uzun ve çalkantılı bir ilişki yaşayan Frédéric Chopin, ardından 1838'de Molarkö'ye yaptığı yolculuk, müzikal açıdan verimli bir dönem oldu. Son yıllarında Jane Stirling tarafından maddi olarak desteklendi ve 1848'de İskoçya'ya gitti. Hayatı boyunca sağlık sorunları yaşadı ve 1849 yılında 39 yaşındayken Paris'te hayatını kaybetti.

Chopin tam anlamıyla romantik bir sanatkar, fakat yine yaratılış bakımından bambaşka bir insandı. Besteciliği bunu en açık şekilde gösteriyordu. Pek az eseri istisna edilirse, besteciliği tamamen piyanoya vurulmuştu. Piyanodan kendini gösteren yeni tınlama imkanları çıkarmış, ayrıca devrinin henüz ulaşamadığı tınıları bile keşfetmişti. Bununla birlikte, armonilerin geniş ve zengin ifade sahası, çok farklı üstünlüğünü bu melodiler ve onların ortaya konuşunda belirlenen ritimlerin özel bir serbestlikle düzenlenişi ve sonunda lirik şiire has bir tattan gelişerek yükselen ifade yeteneği gibi nitelikleriyle, Chopin'in Fransız müziğinin ancak çok daha sonra varabileceği özelliklerin ilk hatlarını tespit etmek onda mümkündü. Ne kadar uzakta yaşasa da, derin bir hisle vatanına daima bağlı kalmıştı. Kendisinden önce konser salonlarında görülen mazurka ve polonezleri folklor statüsünden çıkarıp sanat seviyesine yükselten Chopin'di.

Chopin'in bütün besteleri piyano içermekteydi. Büyük bölümü solo piyano olmakla beraber iki piyano konçertosu, birkaç oda müziği ve lehçe şarkılar yazılmıştı. Tuş takımı kendine özgü olmakla birlikte teknik açıdan zahmetli bulunurdu. Kendi performansları oldukça nüans ve dokunaklı olarak kayıtlara geçmişti. Enstrümantal balat konsepti Chopin tarafından icat edilmişti. Önemli piyano çalışmaları arasında mazurkalar, valsler, polonezler, etütler, impromptu'lar, prelütler ve sonatlar vardı. Bazıları ancak Chopin öldükten sonra yayınlanmıştı. Besteleme stilinde Polonya halk müziği, Bach, Mozart ve Schubert'in klasik etkileriyle birlikte etkisini göstermişti. Tarz, müzikal form ve armonideki yeniliklerle milliyetçilikle olan ilişkisi hem romantik dönem boyunca hem de sonrasında etkisini fazlasıyla göstermişti. Chopin'in müziği, müzik piyasasındaki konumu, politik ayaklanmalarla olan ilişkisi, hayat aşkı ve erken ölümü onu romantik çağın önde gelen figürlerinden birisi yapmıştı. Besteleri hala popüler olarak kullanılmakla beraber birçok film ve biyografinin de konusu olmuştur.

0: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
1: Yayın tekrarı.
2: Şehirler nasıl yükselir? Güvenli yapılar nasıl inşa edilir? Yapı gündeminde inşaat sektörünün güçlü firmalarını, projeleri ve gelecek vizyonlarını malzeme kalitesinden deprem güvenliğine, şehirleşmeden denetime kadar tüm yönleriyle ele alıyoruz. Yapı gündemi her cumartesi saat 13'te Yüksek İnşaat Mühendisi Tuğba Bozkuş'un sunumuyla Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Yüksek İnşaat Mühendisi Tuğba Bozkuş'un hazırlayıp sunduğu Yapı Gündemi başlıyor.
3: Radyo. Yapı Gündem programından herkese merhabalar. Bugünkü yayın konuğumuz Tevfik İmamoğlu. Tevfik Bey, merhabalar, nasılsınız?
4: Merhabalar Tuğba Hanım, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
3: Ben deyim, çok teşekkür ederim. Evet, bugün çalışma hayatına ilişkin... Evet. Tüm hukuki süreçlerden bahsedeceğiz inşallah.
4: İnşallah.
3: Aynen. Yayınımıza başlayalım. Evet. Türkiye'de bir çalışanın iş yerinde sahip olduğu en temel yasal haklar nelerdir?
4: Şöyle ifade edeyim Tuba Hanım. Türkiye'de bir işçinin çalışma kuralları, şartları, özellikle başta anayasa olmak üzere iş kanunumuzda, sigortalar ve sosyal sağlık sigortası kanununda ve iş sağlığı ve güvenlik kanununda güvence altına alınmıştır bu hakları. Nedir işçilerimizin başlıca temel hakları? Şöyle bahsedebilirim. Ücretin zamanında ve eksik ödenmesi temel olarak budur. En temel hakkı sigortalı çalışmadır. İşçimizin gene bir diğer hakkı. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması, haftalık çalışma süresinden uyulması, fazla mesai ücretinin ödenmesi, yıllık izin ve hafta tatili hakkı, belli şartlarda iş güvencesi hakkı. Bunlar işçilerimizin temel haklarıdır. İşveren bu hakları yerine getirmekle mükelleftir. Bunlar bir sosyal jest ya da bir lütuf değildir işçimize. Bunlar kanundan doğan emredici hukuk kurallarıdır. İşverenin bu hakları sağlaması gerekiyor, yerine getirmesi gerekiyor, gerekli tedbirleri alması gerekiyor. Yerine getirmediğinde de ister istemez sorumluluğu doğuyor işverenin. Uygulamada en çok ihlal edilen haklardan bahsedeyim öncelikle. Ücret hakkı ihlal edilebiliyor. İşveren geç yatırabiliyor işçinin ücretini veya ne diyor mesela, ekonomik durum iyi değil diyor, küçülmeye gidiyoruz diyor, biraz sabredin, dişinize sıkın gibi savunmalar oluyor ama bunlar hukuken geçerli değil. Çünkü ücreti geciken bir işçi, iş kanunu 24. maddesine göre haklı nedenle feshi yapabiliyor ve kıdem tazminatını talep edebiliyor. Yargıtay bu durumu işçi için çekilmezlik hali olarak kabul etmektedir. Yani işçi, işveren işçinin hakkını zamanında ödemesi gerekiyor emeğinin karşılığı olarak. Yine bir diğer ihlal edilen haklardan birisi de sigorta hakkı. İşçinin temel haklarından birisi. Kimi zaman işverenler işçinin primlerini, sigorta primlerini eksik, zamansız, geç yatırabiliyor. Bunun için de işçilerin belli temel hakları var bu konuda. İşçi eksik yatırılan günleri için, primleri için SGK'ya başvurabiliyor. Bildirilmeyen eksik primler için hatta dava da açabiliyor. Hizmet tespit davası diyoruz biz buna. 5 yıl içinde açabiliyor işçi işten ayrıldıktan sonra. İş mahkemesinde görülen bir davadır. Gene dediğimiz gibi eksik yatırılan primler için işçimiz hak nedenle feshi yapabiliyor. Kanunda düzenlenmiştir. Bu hakkı önemli bir hakkıdır işçinin. İşçi bu hakkını kullandığında kıdem tazminatını alıp işten ayrılabiliyor. Aynı zamanda ihbar tazminatı da ödemiyor. Bu tazminatlara geleceğiz zaten birazdan. Bir başka sorun da uygulamada şöyle bir durum var. İşveren elden ödeme yapıyor. İspat durumundan bahsedeceğim. Öncelikle şunu bahsedeyim hatta. Düşük ücret üzerinden bildirdiği için işveren, işçinin de tabii ki emekliliği uzuyor. Prim eksik yattığı için ileride dava durumunda ispat zorlaşıyor. Dolayısıyla işveren işçinin prim esas kazancını gerçek bir ücret üzerinden yatırması gerekiyor. SGK bildirmek zorunda. Bu eksik bildirim yapıldığında SGK gecikme zammıyla birlikte cezasıyla eksik primleri işverenden tahsil ediyor. Aynı zamanda idari para cezası da düzenlenmiş. Gene iş kanunumuzda da madde 24'te bunun bir haklı feshi nedeni olduğunu, ücretin gerçeğe aykırı gösterilmesini, haklı feshi nedeni olduğunu düzenlemiş. Kıdem tazminatı imkanı vermiş işçiye. Toparlayacak olursak çalışma hakkı ve bunun getirdiği yan haklar anayasal haklardır. İşveren bunu yerine getirmek zorundadır. Tercihe bağlı değildir. Kanundan doğan sorumluluktur diyebiliriz.
3: Evet, çalışanın emeği bir tercih değil, anayasal bir haktır o zaman.
4: Kesinlikle öyle.
3: İşveren bu hakları sağlamakla yükümlüdür.
4: Doğru.
3: Bu bir lütuf değildir, kesinlikle zorunluluktur.
4: Aynen öyle, kesinlikle.
3: Evet. O zaman ikinci sorumuza geçelim.
4: Lütfen.
3: Tevfik Bey.
4: Tamam.
3: İş sözleşmesi olan ve olmayan çalışanlar arasında hak kaybı açısından ne gibi farklar vardır? Sigortasız çalıştırılan bir işçi hangi haklarını talep edebilir?
4: Tamamdır. Ya uygulamada şöyle, iş sözleşmesi olan veya olmayan diye bir kavram var. Ancak hukuken böyle bir ayrım yok. Sadece yazılı sözleşmesi olmayan işçi diyebiliriz. Burada da şöyle bir durum var. Yani sözleşmenin mevcudiyeti ispatı kolaylaştırıyor sadece. Yoksa fiili bir çalışmanın mevcudiyeti, yani işçinin iş yerine gelmesi, başlaması, emir alması, hizmette bulunması zaten fiili bir iş ilişkisi kurulmuş demektir. Dolayısıyla bir sözleşmenin varlığı orada önemli değildir. Sadece dediğim gibi bir uyuşmazlıkta ya da ilerleyen bir dava sürecinde falan orada ispat açısından önemlidir. Yazılı sözleşme hak ve yükümlülüklerin metne döküldüğü sözleşmedir. Sözlü sözleşmede taraftan anlaştığı ancak kağıda dökmediği sözleşme türüdür. Burada gene kanun çalışanı koruyor, fiili çalışmaya esas alıyor. Şöyle diyeyim, ücret aşamasında da yazılı sözleşmede, sözleşmede yazan esas tutar, göz önünde bulunduruluyor. Yazılı sözleşme olmayan iş ilişkilerinde de emsal ücret araştırması veya banka kayıtları ile bu durum ispatlanıyor. Gene çalışma şartlarında da yazılı sözleşmede metindeki yazan şartlar esas alınıyor. Yazılı sözleşme olmayan durumlarda tanık beyanları ve iş yeri uygulamaları esas alınıyor. Yani farkı böyle diyebilirim. Sonra ikinci sorunuz neydi? Sigorta.
3: Evet. İş sözleşmesi hakkında gerekli açıklamayı yaptınız.
4: Evet.
3: Hukuk emeği kayıt dışı bırakmaz.
4: Kesinlikle.
3: Kesinlikle. İkinci sorunun böyle kısa öz ve cevabı bu dersek daha iyi olur.
4: Aynen.
3: Biz onun nazarında üçüncü soruya geçelim. Sizin açıklamak istediğiniz konu aslında üçüncü soruda mevcut.
4: Aynen.
3: Şöyle ifade edelim. Bir işveren çalışanı hangi durumlarda yasal olarak işten çıkarabilir? Geçerli neden ve haklı neden kavramlarını açıklar mısınız?
4: Tabii ki. İş kanunumuzda, daha doğrusu iş mevzuatımızda fesih türleri 3'e ayrılmıştır. Bunu çıkarabiliyoruz buradan. Fesih 3'e ayrılıyor. Birincisi haklı nedenle derhal fesih dediğimiz madde 25, iş kanunu 25. maddesinde düzenlenen fesih durumu. Burada da genelde tazminat ödenmeden, kıdem tazminat ödenmeden işçi işten çıkarılıyor. Ve burada fesih nedenleri iki ana başlıkta düzenlenmiş haklı nedenle derhal fesihte. Sağlık sebepleri ve ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık nedeniyle fesih durumları var burada.
3: Evet.
4: Sağlık sebepleri nedir mesela? İşçinin düzelmeyen bir sağlık sorunu, yani bunu işe yansıması. Ama burada kendi kastı olması lazım. İşçinin kendi kastıyla sağlığına zarar vermiş olması. Ve bu nedenle de işe devam edememesi, devamını imkansız kılması diyebiliriz. Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık durumuna da şunlara örnek verebiliriz. Mesela çalışanın iş yerinde hırsızlık yapması ya da tacizde bulunması, bunlar ahlaka ve iyi niyet kurallarına aykırıdır. Gene devamsızlığı örnek verebiliriz. Haftada 2 gün mazeretsiz işçinin işe gelmemesi, ayda da toplam 3 iş günü izinsiz işe gelmemesi iyi niyet kurallarına aykırılık olarak gözükmekte. İkinci fesih türümüz geçerli nedenle fesih. O ne demektir? Geçerli, hukuken geçerli bir sebebin olması, işverenin işçiyi işten çıkarmasına bir sebeptir. Burada genelde tazminat ödeniyor. Ödenir ihbar ve kıdem tazminatları. İhbar sürelerine uymak şartıyla. Burada da şunları örnek verebiliriz. İşçinin yeterliliğinden kaynaklanan nedenlerden dolayı fesih durumu var. Nedir bu? İşte satış temsilcisinin işte satış hedefinin altında kalması, kendi performansının altında kalması ya da ortalamanın altında kalması ya da işçinin öğrenme güçlüğüne örnek verebiliriz. Gene işçinin davranışlarından atıyorum iş arkadaşlar tartışması ya da işte kişisel telefonla kişisel görüşmeler yapmasını örnek verebiliriz. Bunlar geçerli fesih nedenleri. Bir de işletmeden dolayı kaynaklanan geçerli fesih sebepleri var. Bunlar da iş yerinin küçülmeye gitmesi ya da teknolojik yeniliğe giderek bazı departmanları kapatmasını örnek gösterebiliriz. Veya fabrikanın başka bir şehre taşınması da uygulamada karşılaştığımız durumlar. Bir de geçersiz fesihimiz var. Üçüncü ve son türümüz olarak. Geçersiz fesih, işverenin işçinin sözleşmesini kanunda yazan şartlara, şekil şartlarına uymadan veya fesih sebebinin geçerli ve yeterli olmaması, bunlar geçersiz fesih sebepleridir. Bunlara da örnek vereyim. Fesih geçersiz kılan durumlar şunlardır özellikle. Yazılı bildirim yapılmaması işçiye, feshederken doğrudan geçersiz kılar. Savunma alınmaması işçinin işten çıkarırken, özellikle de performans yeterli durumlarında işçinin savunması mutlaka alınması gerekiyor. Aksi takdirde gene usulden geçersiz oluyor. Sebebin açık ve net olmaması feshi sebebinin, yani genelde uygulamada işte görülen lüzum üzerine veya yani genel geçer sebepler gösteriliyor ama bunun somutlaştırılması gerekiyor. Nedir mesela? İşte daha önceki örnek verdiğimiz durumda satış temsilcisinin yani performansının altında kalmasını direkt felsef bildiriminde somut bir şekilde ortaya konulması gerekiyor. Açık ve net olması gerek. Felsin son çare olması gerekiyor. Yani eğitimle giderilebilirse, yani iş öğretilirse, eğer devam edebilirse işçi, burada felsin yapılması gene geçersiz oluyor. Veya felsin gerçek dışı bir sebeple olması nedir mesela? Burada ekonomik krize daralmaya gidiyoruz ekonomik kriz sebebiyle deyip yeni bir kişinin işe alınması da yine gerçek dışı bir durumdur ve geçersiz fes olarak değerlendiriyoruz. Bunlar zaten birazdan bahsederiz, işten çıkarmayı da anlatacağım için. Orada uyulması gereken hususlar bunlar. En son şunu da söyleyeyim. Bu fesi şartlarına uyulmadı, prosedüre uyulmadı. Burada ne yapmamız gerekiyor? İşçinin ne yapması gerek? Ondan da biraz bahsedeyim. İşçinin burada işe iade davası açabilir fesi geçersizse. Ama burada işte şöyle bir sıkıntı oluyor. İş güvencesi olan işçiler sadece işe iade davası açabiliyor. İş güvencesinde ne demek oluyor? Yani kimler yararlanabiliyor? Burada belli şartlar var. Kanunda yazmışlar. İş güvencesinden sadece belli başlı işçilerimiz faydalanabiliyor. Bunlar da iş yerinde en az 30 işçinin çalıştığı yerlerde. İşçinin en az orada 6 aylık kıdemi olması gerekiyor. İş sözleşmesi belirsiz süreli olması gerekiyor. Ve işçinin işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili olmaması gerekiyor. Bu şartlar yerine geldiğinde işçi iş güvencesinden faydalanmış oluyor. İş güvencesinden faydalandığı için de işe iade davası açabiliyor. Ona da gene birazdan geliriz. En sonunda şunu da söyleyeyim. Geçersiz feshin sonuçları nelerdir? İşçi burada geçersiz feshi sebebiyle arabuluculuğa gidebiliyor. Feshi bildiriminden bir ay sonra. Arabuluculuğa gittikten sonra da anlaşırsa ne âlâ. Anlaşamazsa da dava yoluna gidebilir. İşe iade davasını iş mahkemesinde açarak. Orada da gene belli hakları oluyor işçinin. Feshin geçersiz olduğuna karar verirse mahkeme, şöyle hakları olabiliyor. Boşta geçirdiği süre için en çok 4 aya kadar ücret talep edebiliyor işçimiz. Aynı şekilde işçi işe başlatmazsa da işveren 4 aylık boşta geçen süre ücretine ek olarak 4 ile 8 ay arasında işe başlatmama tazminatı ödemekle yükümlüdür. Gene işçi, şunu da belirteyim, davayı kazandıktan sonra, işe iade davası kazandıktan 10 gün sonra, mahkeme kararının kesinleştiğinden 10 gün sonra işverene bildirmesi gerekiyor. İşverenin de bu sürede işçiyi işe başlatması gerekiyor diyebilirim.
3: Evet, her fesih yasal değildir. Hukuk keyfi işten çıkarmayı değil, gerekçeli feshi kabul eder. Aynen, diyelim mi?
4: Diyelim, çok iyi olur.
3: Aynen. O zaman dördüncü sorumuza geçelim.
4: Lütfen.
3: İşten çıkarılan bir çalışanın kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alma şartları nelerdir? Hangi durumlarda bu haklar kaybedilebilir?
4: Tamamdır.

0: belli başlı durumlar var, özel durumlar. İsterseniz onlardan bahsedeyim.
1: Tabii ki.
0: İşçi tarafından haklı bir nedenle istifa etmek, askerlik açısından erkek çalışanların muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle ayrılması, emekliler açısından emeklilik hakkını kazanan veya yaşlılık aylığı almak için ayrılanlar, evlilik açısından kadın çalışanların evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde işten ayrılması kıdem tazminatına hak kazandırıyor. Ölüm durumunda da işçinin ölüm halinde tazminat miratçılarına ödeniyor. Burada önemli olan işçinin haklı bir neden göstermeksizin istifa etmesi durumunda kıdem tazminatı alamadığı hususunda belirtmemizde fayda var. Kıdem tazminatı nasıl hesaplanıyor? 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı hesaplanıyor. Gene para ve parayla ölçülebilen hakları da brüt tutar üzerinden hesaplanarak nedir? Bunlar işte yol parası, yemek parası gibi düzenli işte ikramiyeler de diyebiliriz. Bunlar da gene brüt ücret tutarı üzerinden hesaplanabiliyor. İhbar tazminatına gelecek olursak, ihbar tazminatı nedir? İşçinin veya işverenin işten ayrılırken belli sürelere uyması gerekiyor. Bu sürelere uymadığında bu tazminat gündeme geliyor. Yani bir nevi o aradaki belirsizlik tazminatı diyebiliriz. Bu süreler de gene kanunda düzenlenmiş.
1: Evet.
0: Onlardan da bahsedeyim isterseniz. 6 aydan az çalışmalarda 2 hafta, 6 ayla 1,5 yıl arası çalışmalarda 4 hafta, 1,5 yılla 3 yıl arası 6 hafta, 3 yıldan fazla çalışmalarda ise 8 hafta önceden işçinin veya işverenin karşı tarafa iş sözleşmesini feshedeceğini bildirmesi gerekiyor. Bildirmezse bu tazminatları ödemekle yükümlüler. Şunu da bahsedeyim isterseniz. Mobbing nedeniyle işten ayrılan işçilerin de gene bu tazminatları alma durumları var. Kıdem tazminatı alabiliyor. Çünkü mobbingi Yargıtay haklı fesih sebebi görüyor. Haklı fesihte de gene kıdem tazminatına hak kazanıyor işçi. Gene iş yerini devir konusunda da burada işçinin hakkı korunuyor. Yani devredildiğinde bir hak kaybı olmuyor. Toplam çalışma süresi esas alınıyor. Devirden önce ve sonra. Bunlar da göz önünde bulunduruluyor. Bir de kıdem tazminatı ödenmediğinde mevduata uygulanan en yüksek faiz uygulanana kıdem tazminatı gene ödeniyor diyebiliriz. Bu soruyu da böyle geçebilirim.
1: Teşekkür ederiz. O
0: Teşekkür
1: zaman
0: ederim.
1: şöyle bir kısa bir öz geçelim.
0: Tabii ki.
1: Kıdem tazminatı işçinin yıllarının karşılığıdır.
0: Kesinlikle.
1: Bu hak emeğin birikmiş değeridir.
0: Tabii ki öyle.
1: Evet. O zaman diğer sorumuza geçelim.
0: Lütfen.
1: İşten çıkarma sürecinde işverenin uyması gereken yasal prosedür nedir? Yazılı bildirim, ihbar süresi ve gerekçe gösterme zorunluluğu hakkında bilgi verir misiniz?
0: Tabii ki. İşveren işçiyi çıkarması belli şartlara bağlı, belli prosedüre bağlı tabii ki. Burada hak neden nefesi, geçer neden nefesi durumlarında prosedür biraz farklı olabilse de genel olarak belli izleyeceği rota sabittir. Burada şöyle bir rota izlemesi gerekiyor işverenin işten çıkarırken işçiyi. Öncelikle sebep belirleyecek, hazırlık yapacak. Yani işçiyi niye çıkarıyor? Yani yetersizlik, performans yetersizliği nedeniyle çıkarıyorsa burada hazırlığını ona göre yapması gerekiyor. Ekonomik nedenle çalışıyorsa ona göre belli hazırlıklar yapması gerekiyor. Ondan sonra savunma sürecine geçmesi gerekiyor. Savunmasını alması gerekiyor işçinin. Burada işçiye belli bir makul süre vermesi gerekiyor. 2-3 gün oluyor genelde uygulamada. İşçinin burada savunma sağlanacak. Yani halledilebilir bir şeyse halledilmeye çalışacak. Orada iyi niyet aranıyor açıkçası. Savunma işte sadece ağır ihlal durumlarında, işte daha önce bahsettiğimiz ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık durumlarında orada savunma alınmasına gerek yok. Doğrudan işçi işten çıkarılabiliyor. Fesih bildirimin hazırlanması gerekiyor. Bunun yazılı olması gerekiyor fesih bildirimin işçiye. Onun dışında gerekçenin gene daha önce bahsettiğimiz gibi açık ve anlaşılabilir bir şekilde olması gerekiyor. Ve bunu işçiye bildirmek gerekiyor. Yani noter aracılığı da olabilir. İmzasını alınabilir, ıslak imzası. Aynı şekilde burada ihbar süresini kullandırması gerekiyor işverenin. Bu da uygulamada, yani uygulama değil kanunda yazıyor. 2 saat yeni iş arama izni vermesi gerekiyor işverenin. Hemen çıkarmak istiyorsa da ücretini peşin ödeyerek işçiyi de hemen derhal çıkarabilir. Gene aynı şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirmesi gerekiyor. Doğru kodla işçiyi işten çıkarması gerekiyor. İleride sorun yaşamaması için. Gene özlük haklarının tamamını makul sürede ödemesi gerekiyor işverenin. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret alacağı yıllık mesai ücretleri, izin ücretleri gibi diğer haklarını da zamanında ödemesi gerekiyor işverenin. Yani toparlayacak olursak işverenin prosedür olarak şu sırayı takip etmesi gerekiyor. Savunmasını alması gerekiyor işçinin. Yazılı fesih bildirimini yapması gerekiyor. Tazminatlarını ve içerideki işçinin maaşlarını tam ve eksiksiz ödemesi gerekiyor. En sonunda da işten ayrılma kodunu SGK'ya doğru bildirmesi gerekiyor diyebiliriz işveren.
1: Evet, işten haksız yere işten
0: Evet.
1: çıkarmak bir karar değil.
0: Tabii.
1: Hukuki bir süreçtir.
0: Doğru.
1: Tekrardan hani ikinci soruda da bahsettiğim gibi kuralsız fesih de hukuka aykırıdır.
0: Tabii ki.
1: Evet. Altıncı sorumuz, haksız yere İşten çıkarıldığını

0: düşünen bir çalışan hangi hukuki yollara başvurabilir?
1: Evet.
0: Arabuluculuk ve dava süreci nasıl işler?
1: Tamam.
0: Tevfik Bey.
1: Teşekkürler. Kısaca ondan da bahsedeyim. İşte işçi işten haksız şekilde çıkarıldıysa en önemli hakkı işe iade davası açmaktır. Ama bahsettiğimiz gibi aynı burada her işçi maalesef işe iade davası açamıyor. Sadece iş güvencesi olan işçiler işe davası açabiliyor. Orada da işte 30 işçi çalışması 6 aylık kıdem şartı vardı. Burada da zorunlu arabuluculuk şartı var iş uyuşmazlıklarında. Burada 30 gün içinde işten çıkarıldıktan sonra 30 gün içinde işçinin arabuluculuğa başvurması gerekiyor. Orada bir anlaşma sağlanırsa zaten orada sonuçlanıyorsa, sağlanmazsa da dava süreci başlıyor. Son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren 2 hafta içinde işçi iş mahkemesine davasını açabiliyor. Gene burada da tazminatlar söz konusu, işe başlatma veya başlatmama durumlarında da aynı bahsetmiştik. Burada da gene öyle hakları var işçinin. Kıdem ihbar tazminat talepleri var. Bunları gene arabuluculukta veya dava sürecinde öne sürebiliyor işçimiz. Gene işte diğer izin hakları olsun, hafta tatili, bayram çalışmaları gibi talepleri olabiliyor burada işçimizin. Yani burada dikkat etmesi gereken hususlar nedir işçilerimizin? Yani hiçbir şeyi görmediği bir şeyi imzalamaması gerekiyor veya kabul etmemesi gerekiyor. Ya da bütün haklarımı aldığım gibi uygulamada imzalatmalar oluyor. Onları kesinlikle yapmaması gerekiyor. Veya kendi isteğimle ayrılıyorum gibi beyanlar söz konusu olabiliyor. Bunlar ileride özlük, işçilik alacaklarını, haklarını alamamasına sebep oluyor. Bunlar dikkat edilebilir. Bir de işten çıktıktan sonra kodunu kontrol etmesi gerekiyor. E-Devlet'te zaten gözüküyor işten çıkış kodu. Bazen
0: evet,
1: işverenler işte orada bir uyanıklık yapıp kodu yanlış giriyor. Mesela hırsızlık diye giriyor ama normalde istifa ile ayrılmış gibi. Bunlar işte ileride işçinin haklarını alamamasına ya da işsizlik maaşını alırken oralarda sorun olabiliyor uygulamada maalesef. Bunlara dikkat ederlerse faydası olur.
0: Evet. Hukuk haksızlığa uğrayan işçinin en güçlü dayanağıdır.
1: Aynen öyle.
0: İş yerinde fazla mesai, yıllık izin ve resmi tatil çalışmaları konusunda çalışanları yasal hakları nelerdir?
1: Evet.
0: İşveren bu hakları kullandırmazsa ne yapmalıdır?
1: Evet, teknik bir konu burası. Fazla çalışma işçinin mesai saatlerine çalıştığı, fazladan çalıştığı sürelerdir. Bu
0: evet,
1: süre haftada en fazla 45 saattir bir işçi için. Bu fazla mesai yapılan her saat için işçiye %50 zamlı ücret ödenmesi gerekiyor. Atıyorum, yani örnek veriyorum, şu an saatlik ücreti 200 TL olan bir işçi fazla çalışma durumunda saatlik 300 TL alması gerekiyor diyebiliriz. Gene bir işçi yılda en fazla 270 saat fazla çalışma yaptırılabiliyor. Bunun dışında bu sınırın aşılması hak nedenle fesih ve tazminat hakkını gündeme getiriyor işçinin. Burada işte fazla çalışmanın karşı tarafı bildirirken işçinin yazılı onayını alması gerekiyor. Yani bunu kabul etmesi gerekiyor işçinin. Fazla çalışmayı bu şekilde anlatabiliriz. Gene hafta tatili bayram çalışmaları var. Hafta tatillerinde kesintisiz 24 saat hakkı vardır işçinin. Ama bunun dışında hafta tatilinde çalıştırmak istiyorsa işçi bir gün, özür dilerim, %100 zamlı ödenmesi gerekiyor. Aynen, bir günlük ücretinin fazla ödenmesi gerekiyor. Gene genel tatillerde, bayram tatillerinde çalıştırılan işçilere bir günlük ek ücret ödenmesi gerekiyor. Yıllık izin hakları var bir de işçilerimizin. Çalışmalarının karşılığı olarak bir yılda kullanmaları gereken minimum izin süreleri var. Bunlar da gene kanunda düzenlenmiş. Onlardan da kısaca bahsedeyim. Bir yıldan 5 yıla kadar kıdeme sahip olan işçilerimizin yılda 14 gün yıllık izin hakları vardır. 5 yıldan 15 yıla kadar olan işçilerimizin 20 günlük yıllık izin hakları vardır. 15 yıldan ve fazla kıdeme olan işçilerimizin ise 26 gün bir yılda yıllık izin hakları vardır. Burada kural olarak istisna şudur. 18 yaşından küçük işçiler için ve 50 yaşından büyük işçiler için yıllık izin hakları 20 günden az olamıyor maalesef. Bunu belirtebiliriz. Burada işte delillerimiz söz konusu oluyor fazla mesai durumlarında. Burada tanık beyanları, WhatsApp yazışmaları gibi önemli hususlar var. Yine birazdan bahsederiz onlardan. Bir de zaman aşımı var. İşte 5 yıllık zaman aşımı süresi var. İşçilerimize burada neyi önerebiliriz? Fazla mesai haklarını işte ispatlamak için burada belli delilleri işte saklayabilirler. İşe giriş bildirimi olsun ya da WhatsApp konuşmaları. Bu konuda da arabuluculuğa gidebilir işçilerimiz haklarının yenildiğini düşünüyorlarsa. Gene duruma göre dava süreci yaşanabilir. Burayı da böyle toparlayabiliriz.
0: Aynen. Dinlenmek bir ayrıcalık değil, yasal bir haktır.
1: Aynen öyle.
0: Aynen. İşçiler hak kaybı yaşamamak için
1: evet,
0: iş hayatı boyunca hangi belgeleri saklamalı ve nelere özellikle dikkat etmelidir?
1: Şöyle, işçiler için belge çok önemlidir. Çünkü ispat yükü genelde uyuşmazlıklarda işçide oluyor. Yani belgeler nedir mesela? Bunlardan bahsedeyim. Çünkü belge işçinin en güçlü tanığıdır. Bunlar saklanması gerekiyordur. belge yoksa, zaten yazılı bir evrak yoksa tanık ispatına gidilebiliyor. Bu belgelerden kısaca bahsedeyim. Özellikle işe başladığımızda iş sözleşmesi önemli. Bunu iş yerinde bulundurması gerekiyor. İşe giriş bildirgesi, iş tanımı formu. Bunlar ilerideki uyuşmazlıklarda vatandaşın da bizim de işimize yarayan belgeler. Hakkın ispatı açısından. Yine ücret bordoları var. Bunlar imzalı olarak E-Devlet üzerine alınabiliyor. Banka dekontları var. Prim ikramiye çizelgeleri var. Ondan sonrasında fazla mesai ücret alabilmek için elinde olması gereken belgeler var işçinin. Puantaj kayıtları, e-postalar, mesajlar, görev kağıtları, yıllık izin formları, sağlık raporları gibi, bunlar da işçinin elinde bulunması gereken belgeler. Yine işten ayrılırken istifa veya fesih bildirimi belgesinin de olması gerekiyor. İbranamenin olması gerekiyor. En sonunda da işte WhatsApp yazışmaları. Bunlar önemli belgeler olabiliyor. İşimizi kolaylaştırıyor bizim mahkeme aşamasında.
0: Peki bir şey sorabilir miyim?
1: Tabii ki, buyurun.
0: WhatsApp yazışması hukuki anlamda bir belge niteliği taşıyor mu?
1: Tabii ki taşıyor. Bunun çıktılarını biz mahkeme aşamasında dilekçelerimizde, delil dilekçesi olsun, cevap dilekçemiz, dava dilekçemizin eklerine koyabiliyoruz. Mahkemeler de bunları göz önünde bulunduruyor. Özellikle ceza davalarında WhatsApp konuşmaları çok işe yarıyor. Ama iş uyuşmazlıklarında da elimizi güçlendiren hususlardan bir tanesi WhatsApp yazışmaları ya da sosyal medya yazışmaları ya da normal telefon mesajı olabilir. Bunlar işçinin elinde bulunması gereken belgeler. Bunları korumalıdır. Yani başıma gelmez diye, yani silmeye gerek yoktur, atmaya kağıttır, atalım diye bir uygulamaya gerek yoktur. Bunlar saklanması gereken şeyler. Bunlar olmadığı takdirde tanık ispat yoluna gidebiliyoruz. Ama yazılı evrak her zaman daha güçlü bir delildir. Elimizi güçlendiren bir husustur diyebiliriz.
0: Evet. İş kazası kader değildir. İhmal varsa sorumluluk vardır. Kesinlikle haklarını savunmaları gereklidir. Bazı insanımız şöyle yapıyor. Bir iş kazasına uğradığında bu mahkemenin sonucu işte yıllar süreceği için artık böyle pes mi ediyor de diyelim.
1: Maalesef.
0: Ya da ümitsiz bir vaka olarak mı bakıyor diyelim. Ve hakkını aramayı değil de artık tamamen uğraşmamak, yani uğraşmayı tercih ediyor. Uğraşmamayı tercih ediyor. Doğru. Kesinlikle bu şekilde yapmamaları lazım. Sonuna kadar haklarını savunmaları gerekli bence.
1: Kesinlikle. Ya orada da şöyle durumlar oluyor. İş kazaları, ya yargılamalar genel olarak uzun sürüyor. Ya da işte dava sonucunda tazminat, özellikle yani çok yani cüzi rakamlar oluyor ve işçinin uğradığı zararı karşılamayan tazminatlar oluyor. Yani işçiler de haklı o konuda. Yani maalesef hukukumuzun eksik yönlerinden bir tanesi. İş kazasından bahsedeyim.
0: Evet.
1: Kısaca da iş yerinde meydana gelen veya işin yürütülmesinden kaynaklanan nedenle oluşan, işçide ruhen veya fiziken manen oluşan zararlara iş kazası deniliyor. İş kazalarına örnek verecek olursak, yani işveren tarafından sağlanan servis aracıyla işte gidip gelirken yaşanan kazalar veya işte serviste yaşanan kazalar, işte işverenin görev amacıyla işçiyi bir yere göndermesi durumunda yaşanan kazalar, hatta emziren kadının süt izni sırasında yaşanan kazalar bile iş kazası olarak değerlendiriliyor. Kanun burada iş kazasını geniş yorumluyor. İş kazası başına geldiğinde ne yapmalıdır işçi, ne gibi hakları vardır, onlardan da bahsedeyim isterseniz. İşçinin özellikle şu hakları vardır: geçici iş göremezlik ödeneği, sürekli iş göremezlik geliri, maddi ve manevi tazminat, destekten yoksun kalma tazminatı talep edebiliyor. Özellikle de ölüm halinde. İş kazası olduğunda işveren ne yapması gerek? 3 iş günü içerisinde SGK'ya bildirmesi gerekiyor. Bildirmediği durumda işçinin de kendisini bildirmesi gerekiyor. İşçinin ayrıca şöyle de bir hakkı var. İş kazasının tespiti davası diye de bir davamız var. O davayı da açıp gene iş kazasını tespit ettirebiliyor. Haklarını ortadan alabiliyor. Yani işverenin sorumluluğu tabii ki iş kazasının hiç başa gelmemesi. Ama geldikten sonra da gerekli önlemleri alması gerekiyor. Gerekli prosedüre uyması gerekiyor. İşçinin zararını tazmin etmesi gerekiyor diyebiliriz.
0: Evet. Peki iş kazası geçiren bir çalışanın tazminat, geçici iş görmezlik ve kalıcı mağluliyet durumlarında talep edebileceği haklar nelerdir?
1: Evet.
0: Bu süreçte işverenin ve çalışanın yasal sorumlulukları nelerdir?
1: Evet, işverenin borçlarından birisi de iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma borcudur. Bu yükümlülük kanundan doğan objektif özen borcudur işverenin. İşveren gerekli önlemleri almadıysa şöyle sorumlulukları olabiliyor. Hukuki sorumluluğu var. Nedir bunlar? Maddi manevi tazminattır. Yani işçi de bir organ kaybı olabilir veya iş çalışamazlık durumu olabilir. Buralarda tazminat ödemekle yükümlü işveren, buna hukuki sorumluluk deniyor. Maddi manevi tazminat genelde uygulamada göz önüne geliyor. Bir de cezai sorumluluğu var işverenin. Bu da nedir mesela? Gerekli önlemi almadıysa taksirle yaralamaya, ya ölüm durumu olursa taksirle ölüme de girebiliyor. Böyle bir sorumluluğu var işverenin. Gene idari para cezası durumu var. İşte SGK'nın veya yetkili kurumların işverene idari para cezası yazma yetkisi var. Böyle sorumlulukları var işverenin. Yargıtay uygulamasında gene işverenin sorumluluğu geniş tutuluyor. Yani iş kazası olduğunda bir dava yoluna gidildiğinde zaten burada bilirkişi atanıyor. Bilirkişi de objektif tarafsız olduğu için burada bir kusur bölüştürmesi, paylaştırması yapıyor. Ya genelde de işverenler yani sorumluluğu daha fazla olduğu için yani geniş yorumlandığı için kusuru fazla tutuluyor işverenin. Burada da gene işverenin gerekli önlemleri alması gerekiyor. Almadığında da işte yani normalde bire mal edeceği bir önlemi ileride bir kaza olduğunda 3'e mal olabiliyor atıyorum. Yani katlanması gereken bir önlem bu işverenin. Almadığında da sorumluluğu doğuyor. Yani gene kendisi açısından zarar oluyor diyebiliriz.
0: Evet. İş güvenliği bir maliyet değil, bir zorunluluktur. Aynen. Alınmayan her önlem doğrudan sorumluluk doğurur.
1: Kesinlikle.
0: Evet, Mehmet Bey, Tevfik Bey, pardon. Son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir?
1: Son olarak söylemek istediklerim, işçilerin iş şartlarını, işçilik alacaklarını sonuna kadar savunması gerekiyor. Bu onların emeğidir, alın teridir. Biz de onları savunuyoruz. Yani bir hakları zarar uğradığında, menfaatleri zarar uğradığında kesinlikle ya bir şey çıkmaz zaten ya da uzun sürer, hakkımı alamam gibi umutsuzluklara kapılmaması gerek. Evet, uygulamada maalesef yargılamalar uzun sürüyor, hakları tam olarak teslim edilmiyor. Yani biz de aynı şekilde hukukçular olarak, avukatlar olarak biz de aynı sorunları yaşıyoruz. Ama hak kutsaldır, bunun sonuna kadar savunması gerek. O kanaatteyim.
0: Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Yayına katıldığınız için ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir yayın oldu.
1: Teşekkürler davet
0: Çalışma için. Hayatına Hı-hı. ilişkin tüm Hı-hı. hukuki süreci hemen hemen dile getirdik. Hı-hı. Dilimiz döndü kadarıyla.
1: Aynen öyle.
0: Çok sağ olun.
1: Sağ olun.
0: Haftaya cumartesi Yapı Gündem programında görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.
2: Yüksek İnşaat Mühendisi Tuğba Bozkuş'un hazırlayıp sunduğu Yapı Gündemi sona erdi.
3: Yayın tekrarı.
4: Fabrika başlıyor.
5: 40 metrekarelik bir iş yerinden başladı. Şu anda yaklaşık 10 yılda 2500 metrekare alanda üretim yapan, ihracatı olan, yurt içinde bayilişme ağını hızlıca büyüten bir iş haline geldi. Selçuk Melekoğlu, Kayseri doğumluyum. 47 yaşındayım. 2 evladım var. Aile şirketimiz var. Burada Bay Melekoğlu markası adı altında ev aksesuarları üretiyoruz. Dresuar grupları, tablolar, saat takımları, cam ve ayna üzerine üretim yapmaktayız. Mimar Sinan OSB'de yaklaşık 2500 metrekare alanda üretim yapıyoruz. İhracatımız var. Yaklaşık 30 ülkeye İhracat yapıyoruz. Türkiye genelinde de 30-35 ilde bayi ağımız var. Ürettiğimiz ürünlerin satışlarını yapıyorlar. Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyoruz. Söylediğim gibi aile şirketi olarak eşimle birlikte. Tasarımların çoğunu eşim yapıyor. Burada imalat bölümünde bizi diğer üreticilerden ayıran özelliğimiz Türkiye'de A'dan Z'ye her şeyi üreten, dışarıdan fason hizmet almayan tek firmayız. Bünyemizde mobilyahanemiz mevcut. Komple işlemleri burada yapıyoruz. Cam bölümümüz kendi yine tesisimiz içerisinde cam kesim makinelerinden tutun da rodaj ve bizoto makinelerine, yıkama makinelerine kadar hepsi kendi bünyemizde. Onun haricinde boyahanemiz mevcut. Dijital baskı birimimiz mevcut. Çerçeve bölümümüz de yine kendi bünyemizde olunca buradan A'dan Z'ye şöyle söyleyeyim, cam aynayla birlikte MEDEF'e buradan giriyor. Ürün olarak çıkartıyoruz. Yaklaşık 20 kişi çalışanımız var. Bu zaman zaman 25, 28, 30'a doğru çıkıyor. Zaman zaman 15, 18'e düşüyor. Seviyoruz işimizi. Üretim gerçekten çok zor bir şey ama bir hastalık denilebilir. Bu kadar personeldi işte bir ürünü yani MEDEF'in ve aynanın bitmiş halini görene kadar eziyeti çok, meşakkatı çok ama biz bunu bir evde, mağazada ya da herhangi bir yerde ürünün bitmiş halini gördüğümüz zaman o zorluk bitiyor, mutlu oluyoruz. 2016-17 yılındaydı. Eşim Serap Hanım kadın girişimci olarak başladı, KOSGEB desteği alarak 40 metrekarelik bir iş yerinden merkezde iş yeri başladı. Şu anda işte yaklaşık 10 yılda 2500 metrekare alanda üretim yapan, ihracatı olan, yurt içinde bayileşme ağını hızlıca büyüten bir iş haline geldi. Daha küçük ürünlerle başlanıldı. Aslında bu kadar komplike bir tesisi yoktu. Ufak tefek tablolar, dekoratif ürünler üretiliyordu ama piyasanın istekleri doğrultusunda şu anda akıl almaz bir hale geldi işletme. Şimdi bize hep şunu soruyorlar, ya modellerinizi artık değiştirmiyor musunuz? İnanın o kadar yoğun bir talep var ki işe. Ar-Ge'lerimiz var, yeni modellerimiz hep çalışılıyor ama onları üretme zamanı bulamıyoruz. Çünkü halen eski ürünlerimiz hızlı bir şekilde gidiyor. Burada yaklaşık 3-4 kişiyle başlanılan bu üretim aşaması, dediğim gibi kimi zaman 30 kişiye kadar çıkıyor. Seviyoruz, üretmeyi seviyoruz. İhracat yapınca yurt dışından döviz girmesini, devletimize faydamız olduğunu hissetmemizi seviyoruz. Bunlardan mutlu oluyoruz. Eşim de burada sabah akşam işin başında. Ben de yarım zamanlı da olsa burada olmaya gayret gösteriyorum. Her gün bu müşteri kitlemiz, bayi ağımız ilerledikçe gerçekten mutlu oluyoruz. Fuarlara katıldık. Bundan 2 yıldır fuara katılmıyoruz. Ondan önce sürekli fuarlara katılıyorduk. Fuarların çok etkisini gördük. Gerek yurt içi pazarda gerek yurt dışı pazarda. Son 2 yıldır da katılamama nedenimiz, işe yetişemiyoruz. Bir de Kumspol AVM'de fabrika satış mağazası diye bir showroom açtık. 500 metrekare orada bir showroom'umuz var. Yani açıkçası herkes işi artırmak için fuarlara katılır, farklı türlü alanlara yönelir. Biz fuardaki aldığımız siparişi yetiştiremeyiz korkusuyla 2 yıldır da fuara katılamıyoruz. Irak'ta Bay Melekoğlu'nu kopyaladık. Aynısı mağazamız var Zaho'da. Kendi mağazamız. Bizim amacımız, hedefimiz de işte Türkiye'nin şu anda bizim çalıştığımız kişiler mobilya mağazaları, aksesuarcılar bizlerden ürün alıp satıyorlar. Bizim hedefimiz Türkiye'nin her ilinde Bay Melekoğlu markasıyla sadece bizim ürünlerimizi satışını yapılacağı mağazalar oluşturmak. Bunu da yavaş yavaş 1-2 ilde başlattık. Devamı inşallah gelecek. Yani üretimi aksatmadan, müşterilerimize sözümüzü yerinde tutarak bu hızlı büyümeyi diğer illerde de yapmayı hedefliyoruz. Biz 10 yıllık bir üretim seferberliğimiz var. Ondan önce alsat yapıyorduk, inşaat yapıyorduk. Ben bugün diyorum ki kendi çocuklarıma da ve tüm gençlere özellikle 20 yıl boşa gitmiş. Yani bu son 10 yılda üretim yapıyoruz. Gerçekten üretim yapmak çok zor bir şey. Üretime keşke 20 yıl önce başlasaymışım. O alsat döneminde ya da inşaat dönemindeki kaybettiğim zaman için şu anda üzülüyorum. Bir şey üretmek gerçekten çok keyifli. Çok zor ama bunun bereketini görüyorsunuz. Bakın 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi inşallah 50 kişi, 100 kişi çalışır hale gelir. Ülkemize daha çok hizmet etmek durumunda olacağız. Ben tüm gençlere ne olduğu önemli değil, üretimin bir kenarından başlamalarını ve onu geliştirmelerini ısrarla tavsiye ediyorum. Hiç korkmasınlar. Bereketini görecekler zorluğun yanında. Devlet desteklerinden faydalanabilirlerse, hani her sektöre destek vermiyorlar ama ben işlerini çok hızlı bir şekilde büyütüp hayallerine daha hızlı bir şekilde kavuşacaklarına inanıyorum.
2: Fabrika sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
1: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik güvenliği platformu.
2: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.
3: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de yine Beste ve Güfte programımızda karşınızdayız. Yine sanatçılarımızın hayatına bakacağız, onların bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız Belkıs Özener. Erzincanlı yol müteahhiti Mehmet Bey ile Yugoslav göçmeni Fatma Aras'ın üçüncü çocuğu olarak İzmir'in Kesteli semtine doğan sanatçı, 1952'de Gönül Yazar'ın radyo sınavlarını kazanmasıyla birlikte yazarla beraber önce Ankara'ya, sonra İstanbul'a taşındılar. Alaaddin Yavaşça, Zeki Duygulu ve Radife Erten'den dersler alıp daha sonra katıldığı bir ses yarışmasında birinci olur. 14 yaşındayken Sabite Tur Gülerman'ın alt kadrosunda ilk defa sahneye çıkan sanatçı, Tepebaşı Gazinosu'nda Perihan Altındağ'ın alt kadrosundaysa ilk yemeğili sahnesini yapar.

Sanatçı Berk Syazar adıyla bir süre plak ve sahne çalışması yaptıktan sonra 16 yaşında Rauf Köksalan'la gerçekleştirdiği evliliğinden 3 çocuğu olur. Evlendikten sonra Türk sanat müziği sanatçısı ablası Gönül Yazar'ın aksine çok fazla sahne çalışması yapmaz. 1967 yılında Metin Bükey'in teklifiyle ilk defa Sinikli Bakkal filminde Türkan Şoray'ın oynadığı roldeki şarkıyı seslendirir.

Sanatçı 100 tanesi Türkan Şoray'ın filmleri olmak üzere 300'den fazla şarkıyı Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Fatma Girik gibi oyuncuların filmlerinde onların yerine seslendirir. Yeşilçam'ın tarz değiştirdiği yıllarla birlikte mesleği bırakan sanatçının eserleri 2006 yılında Sahibinin Sesinden Yeşilçam Şarkıları adlı albümde bir araya toplanır. Sanatçı yaşamını hala İzmir'de sürdürmektedir.

Şimdiki sanatçımız Nesrin Sipahi. Sanatçı 29 Ekim 1934 tarihinde İstanbul'un Yeşilköy semtinde doğar. Yeşilköy İlkokulu ve Bakırköy Ortaokulu'ndan sonra sanat okulunun moda ve biçki dikiş kursuna devam eder. Sanatçı İngilizce öğrenmek için bir Amerikan okuluna devam eder ve önce klasik batı müziği ve şan dersleri alan Nesrin Sipahi'nin klasik Türk müziğine olan yeteneği İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda hocası Ahmet Nuri Can Aydın tarafından fark edilir. Bunun akabinde Şerif İşli'den dersler almaya başlayan sanatçı İstanbul Radyosu'nda münferit programlara çağrılır ve açılan radyo sınavına girerek 1953 yılında TRT Ankara Radyosu'nda kadrolu sanatçı olarak göreve başlar.

Sanatçı 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından devlet sanatçısı unvanına layık görülür. Klasik Türk müziği şarkıcısı olarak uzunca bir dönem gazinolarda az solistlik yapan Sipahi, 1968 yılında tarzının dışına çıkarak popüler müzik tarzında birer aranjman olan Bebek ve Arkadaşımın Aşkısın adlı şarkılarını da dinleyicileriyle buluşturur.

Azerbaycan'daki tek konserini 1970 yılı Haziran ayında, o zamanki Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin başkenti Bakü'de veren sanatçı, 25 yıl aradan sonra 29 Ekim 2016'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda konser verir. Sanatçı müziğe katkılarından dolayı 2016 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü'ne layık görülür.

1965 tarihli, yönetmenliğini Ülkü Erakıl'ın yaptığı Veda Bu Sesi adlı filmde kullanılan şarkıları Nesrin Sipahi seslendirir. Başrollerin Türkan Şoray'la Tunç Okan'ın paylaştığı filmde kullanılan Veda Bu Sesi başlıklı Yusuf Nalkesen bestesi şarkı, satış rekoru kırarak Sipahi'ye Altın Plak ödülünü kazandırır.

Sanatçının hususiyetini, özellikle sesinin gürlüğü, genişliği ve sanatçının repertuar tercihleri karakterize etmektedir. Sanatçı, sesinin genişliği sayesinde Münir Nurettin Selçuk'un Endülüs'te Raks eseri örneğinde olduğu gibi zorlu ve çıkışlı eserleri oldukça yetkin bir biçimde seslendirir. Nesrin Sipahi, Endülüs'te Raks şarkısının hikayesini şöyle anlatır. Münir Nurettin Selçuk Ankara Radyosu'nda ihtar çekiyor. Benim bestelediğim şarkıları koro okuyabilir ama solo okumasına izin yoktur. Yahya Kemal'in Endülüs'te Raks başlıklı şiirini besteleyen Münir Nurettin Selçuk, Nesrin Sipahi'nin bu şarkıyı plağa okuyacağını haber alınca evine gelerek bizzat dinliyor. Özellikle vurgu yapacağı yerlere dikkat çekmiş. Merhum, plaktan kendisine düşen telif almayı reddederek o parayla Teşvikiye Camisi'nin tahta perdelerinin yenilenmesini ve Teşvikiye Polis Karakolu için odun alınmasını istemiştir.

Sanatçı popüler eserleri sıklıkla seslendirmesiyle birlikte klasik eserlere özel bir önem atfettiği, özellikle neoklasik dönem eserlerini oldukça doyurucu bir şekilde icra ettiği kaydedilmelidir. Sanatçının Türk Sanat Müziği'nin 12 Pırlantası başlıklı albümü, Kutsi Erguner yönetmenliğinde hazırlanan ve Paris'te yayınlanan bir albümü ve Osman Nihat Akın'ın En Seçme Eserleri başlıklı albümü, seçkin saz sanatçılarıyla hazırlanması, geleneksel icrayı ve sanatçının musiki zevkini yansıtması itibarıyla diğer çalışmalardan ayrılır. TRT Arşiv programlarında sanatçının başkaca geleneksel icraları da düzenli olarak yayınlanmaktadır. 91.8 Radyo Radar'da programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçılarımızla karşınızda olmak üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız, cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
1: Radyo Radar 91.8.

0: sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.
1: Radyo Radar 91.8.

Radyo Radar 91.8.